%7, %7 nefsinizin kalbinde nur birikimi devam eder. İlk %7'de nefs-i emmareyi bitirirsiniz, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7'de nefs-i levvameyi tamamlarsınız, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü %7'de nefs-i mülkimeyi tamamlarsınız, Allah'tan ilham almaya başlarsınız, ruhunuz üçüncü kata ulaşır. Her seferinde %7 fazilet birikimi nefsinizin kalbinde devam eder, gider. Dördüncü defa nefsi mutmainne, dördüncü kat, beşinci defa nefsi radiye, mutmainne de doyuma ulaşıyorsunuz, radiye de Allah'tan razı oluyorsunuz, mardiye de Allah da sizden razı oluyor, ruhunuz altıncı katta. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman, nefsinizin kalbini %50'den daha fazla nurla doldurduğunuz zaman, nefs tezkiyesi tahakkuk etmiştir. İnfak yarıdan öteye artık geçmiştir. Allah'ın evliyası olmaya burada hak kazanıyorsunuz. İşte onlar Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan verenlerdir, infak edenlerdir, nafaka kılanlardır onu diyor. Rızık Allah'ındır. Allah'tan gelenin adı rızıktır. Size verildiği andan itibaren sizin başkasına verdiğiniz şey sizinle o kişi arasında rızık adını almaz. Müessese infak müessesesidir. Sizin de kalbinize verdiğiniz Allah'ın rızkı sizin elinizde infak edilmesidir onun zikriniz sebebiyle kalbinize gelip yerleşmesidir. İşte burada Allah Teala böyle bir müesseseden bahsediyor ve nefsinizin kalbinde %51 olduğu zaman Allah'ın nurları o zaman ruhunuz Allah'a ulaşır. Nefsiniz tezkiye olur, ruhunuz da Allah'a ulaşır. Ve Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine yutune ma atem. Onlar vermeleri lazım gelen şeyi yani ruhlarını verirler. Kime? Allah'a. Ve kulübühüm vecilet. Onların kalpleri titrer. Ennehüm ila rabbihim raciun. Muhakkak ki onlar Rablerine rücu edenlerdir. İşte Allah'a ulaşanlardan cezbe sahiplerinin burada bir işareti veriliyor. Onların verecekleri şeyi verdikleri, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları. Aynı zamanda verecekleri şeyi verdikleri, Allah'tan gelen rızkı ulaştırdıkları kalplerine ulaşan fazılların kalplerinde %49 yerleşme imkanı bulması, kalplerine ulaşan rahmetin %2 yerleşme imkanı bulması, yani kalplerinin %51 oranında nafakalandırılması. Aynı zamanda Allah'a verecekleri ruhlarını Allah'a vermeleri. Nitekim sonunda onlar Rablerine rücu edenlerdir, geri dönenlerdir, geri dönerek Rablerine ulaşanlardır. Rablerinin irci-i ila Rabbike emrini

daha fazlalaşırsa ve devam ederse, o zaman bu insanlar fizik vücutlarını da, nefslerini de ve daha ileride iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Cezbeleri her devrede var olacaktır. Kişinin Allah yolunda ilerlemesi ve ruhunu ve içini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi standartlarında

Malatar'ın dizaynı onu gösteriyor. Kişinin manevi tekamülü arttıkça cezvesinin daha çoğalması, en yüksekte olanın en çok cezbeli olması söz konusu değildir. Cezbenin derecesi kişinin manevi tekamülü değil, onun vücudunun bir cezbe kapasitesine sahip olması sebebiyle o kapasiteye bağlıdır. Allah Teala başkalarını rahatsız edecek de bir cezbenin sahip olmasını istemez kulunun. Ama o kişinin vücudu onu vücuda getirecek durumdaysa Allah Teala'nın böyle anlarda cezbe vermesi de mümkündür, söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki cezbenin muhtevasında cezbe sahiplerinin imanlarının arttığı ve Allah'ın kendilerine cezbe vermesine paralel bir standartta onların Rablerine olan tevekküllerinin de artışı söz konusu. Zikrettikleri zaman kalplerinin titremesi söz konusu. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de cezbe nasıl başladı? Bu cezbeye dikkat edin sevgili öğrenciler, değerli dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'na giderdi. Bazen bir ay, bazen 40 gün orada kalırdı. Yanına sadece kuru ekmekle su alırdı. Bütün insanlardan ayrılıp itikafa çekilirdi. Allah ile baş başa kalırdı. İslam'da tasavvufta erbayin çıkarmak da o devreden kalmıştır. Genellikle 40 gün süren bu dağda kalışları mücahede ve riyazet yapan Allah Teala'nın evliyasının 40 gün dünyadan elini eteğini çekip bir küçük hücrede kalması ervayın çıkarmak, 40'ı tamamlamak olarak vasıflandırılırdı. İşte o devrede her şey bir başka olur. Hamdolsun Allah Teala bize de 40 günlük bir ervayini nasip kılmıştı. Ankara'daki dergahımızda ve 41. gün Perşembe olduğu için o günde

hoşluyduk ve 41 güne yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına bastığı yıl da oradaydı. Birdenbire Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle göründü. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru bir adım atarak insan hüviyetinde görünmüştü. Bir adım atarak ikra dedi, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ümmiydi ve cevap verdi, ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Ve gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı cevabı verdi. Ben okumak bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını attığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. İkra bismi rabbike dedi. Rabbinin ismiyle oku dedi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sımsıkı sarıldı. Kollarıyla onu sarmaladı. Ve Allah'tan gelen cezbe Cebrail aleyhisselama geldi. Cebrail aleyhisselamdan da kolları arasında tuttuğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk cezbeydi. Vasıtayla geldi. Mutlaka cereyanın dokunmayla geçmesi söz konusu. Herkes cezbeyi kendi mürşidinden alır. Veya tabi olduğu kişide cezbe varsa ondan alır. Böylece cezbe her tarafa yayılır. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca hep cezbesi devam etti. Her an cezbeli değildi. Allah-u Teala'nın dilediği an onun kalbini ve bütün vücudunu titrettiği, cezbenin sahibi olduğu kesindir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayan cezbe bütün sahabeye adım adım yayıldı. Sahabenin büyük kısmı cezbeliydi. Bugün birçok tasavvuf ocaklarında cezbe vardır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizim ocağımızda da cezbe var. Öyleyse burada Allah'ın hatırlanması, zikir yapılması, veya Allah'ın bir anda devreye girmesi sebebiyle Allah-u Teala'nın kulunda cezbeyi oluşturması her zaman söz konusu olabilir. Allah Teala ne zaman isterse o zaman cezbe verir. Kişi cezbeyi ister, Allah Teala dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez. Vermemesi de mümkündür. Bir takım insanlar cezbeden korkarlar. Tasavvufta olmalarına rağmen Allah Teala'dan özel duada bulunurlar. Ya Rabbi bana cezbe verme. Ben bundan korktum diye Allah Teala da onlara cezbe vermez. Ama bir süre sonra cezbenin ne kadar güzel olduğunu onu yaşayanlardan öğrenenler Allah Teala'ya yalvarmaya başlarlar. Cezbe ver bize de diye. Allah Teala bunlardan bir kısmına veriyor, bir kısmına vermiyor. Tercih Allah'ındır. Ne kadarına layıksanız o kadarını alabilirsiniz. Ama
cezbeli olmak, Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır. Ve Allah Teala'nın kişiye varlığını kesin olarak hissettirmesidir. Dışarıdaki bir güç, Allah'ın enerjisi size ulaşıyor ve sizi titretiyor. Kalbinizden başlayan bir titreme bütün vücudunuzu titretiyor. Gayri ihtiyari bir ses de çıkarmanız söz konusudur o sırada. İşte tasavvufi toplumlarda bir coşku haline gelindiğinde pek çok insanın birden aynı anda cezbe aldığını görürsünüz. Bu Allah-u Teala'nın bir güzelliği kullarına yaşatmasıdır. Nasıl Allah-u Teala size rahmet gönderiyorsa, fazl gönderiyorsa, salavat gönderiyorsa, cezbeyi gönderen de Allah'tır. Size gönderdiği o enerjiyle ne tür bir enerji olduğu henüz bilinmiyor. Sizi şiddetle titretiyor. Kalbinize ulaşan bir titretici hassa. Her Allah'tan gelen şey bir emirdir. Cezbe de bir emirdir. Cezbeyi vücuda Allah-u Teala'nın nasıl getirdiğini kimse bilmez. Ama cezbe sahipleri hep cezbeyi yaşarlar. Bundan da büyük mutluluk duyarlar. Kim cezbeyi diliyorsa Allah-u Teala'nın onları da cezbe vermesini Yüce Rabbimizden dileriz. Unutmayın ki cezbe tevekkülün, Allah'a doğru yola çıkmış olmanın, Allah'a kişi ulaşmışsa Allah'a ulaşmanın da söylediğimiz ayetler muhacesinde işaretini taşıyor. Allah'ın da bütün insanlardan istediği şey Allah'a tevekkül etmeleridir insanların. Tevekkül etmek, Allah'a güvenmek, Allah'a dayanmak. Eğer bu cezbeyle desteklenirse kişi daha sağlam temellerde kendisine bir zemin bulmuş olur. Zikir cezbenin gelmesi için başlangıçta gerekli zemini oluşturur. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman zaten devamlı zikirdedir. Cezbe için zemin her zaman hazırdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün cezbe isteyenleri cezbeli kılması konusundaki dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Tamam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: El-Fatiha, Eyzübillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. My dear students, my dear audience diye başlayacaktık. Eğer İngilizce sohbetimize devam etseydik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir imkan bulduk. Allah'tan bahsetmek üzere bir yeni günde bir defa daha beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle Allah'ın nurlu izinde. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük düşmanınızdan bahsetmek istiyorum size. Şeytandan. Daha büyük bir düşman yok. Şu dünyada en kötü insan sizi en çok öldürebilir. Ama belki o sizi öldürdüğü için siz cennete gidersiniz. Öyleyse yapacağı fiil herhangi bir insanın size hiçbir zaman şeytanın yapacağı kötülüğü oluşturmaz. Hiçbir zaman oraya kadar ulaşamaz. Öyleyse hepiniz için geçerli olan bir olay var. Hepiniz için. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Öyleyse bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Hepiniz için Allah en güzelinin yapılmasını ister. Hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Yaratılışın hakikatlerine bir göz attığınız zaman şunu görürüz. Allah Teala sizi sizden başka yarattığı bütün mahlukatın üzerinde yaratmış. Meleklerden de, cinlerden de, bütün canlı ve cansız yaratıklardan daha hepsinden üstün olan insandır. Meleklerden de, şeytanlardan da, cinlerden de üstün olan insandır. Çünkü sadece insan, sadece siz Allah'a ulaşacak olan, Allah'a ait bir vücudu taşıyorsunuz, ruhunuz. Allah onu size üfürdü, tekrar Allah'a geri göndermek üzere. Ruh Allah değildir. Ruh Allah'ın bir mahlukudur. Ama Allah'a mutlaka geri dönebilecek olan yegane vücuttur kainat üzerinde. Bu da sadece insana verilen tek bir mahlukat verilmiştir. O sizsiniz. Tek bir mahluk ruhun sahibi. Daha doğrusu ruhu emanet olarak almış bir mahluk. İnsandan başka kainatta Allah neyi yaratmışsa hepsini insan için, yani sizler için yarattı. Sizi ise kendisi için yarattı. Öyleyse üstün olan insandır. İşte en üstün varlık olarak sizi yaratan Allah Teala, bu üstün olarak yaratmasının arkasında onu en çok sevmesi var. Bu en çok sevdiği mahlukun mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını, mutlulukla bu dünya hayatını geçirmesini ve mutlaka Allah'ın cennetine girmesini, sonsuz mutluluğa ulaşmasını istiyor. İşte böyle bir dizaynda kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennet saadetinin sahibidir. Bu noktadan itibaren. Ve böyle bir olayda insanoğlu için söz konusu olan şey cennete mutlaka gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Ne zaman kişi mürşidine ulaşırsa o kişi üç sebepten daha cennete ulaşır. Bütün günahları sevaba çevirdiği için, mümin olduğu için ve dalaletten kurtulup hidayete adım attığı için. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'laştırırsa üç sebepten daha Allah'ın cennetine hak eder. Dikkat edin. En alt cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, hiçbir şey yapamadan bu dünyadan ayrılanların. Daha üst cennet mürşidine ulaşıp da üç ayrı cepheden cenneti bir daha, bir daha, bir daha hak edenlerin, mümin olmak şerefine erdikleri için takdir neyman yazıldığı cihetle dalaletten kurtuldukları için 2 ve 3 bütün günahları sevaba çevrildiği için 3 ayrı açıdan daha kişi cenneti hak etmiştir. Ne zaman ruhunuzu Allah'a ulaştırırsanız bu noktada 3 ayrı hidayetin sahibi olduğunuz için 3 defa daha cenneti hak edeceksiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı için bu sebeple hidayete erdiğinizden dolayı, nefsiniz tezkiye olduğu için bu sebepten hidayete erdiğinizden dolayı, fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olduğu için bu sebepten cenneti hak ettiğiniz ben dolayı. Öyleyse kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, üç hidayetin sahibi olursa, nefs, ruh ve fizik güçlerinden, bu kişi tam 7 defa cenneti hak etmiş olan ve en alttaki cennete değil, onun üstündekine de değil, 3. cennete ulaşmayı hak etmiştir. Öyleyse böyle bir düzeyde bütün insanlar için Allah'ın hedef gösterdiği şey cennettir, mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cennet saadetini kesinlikle elde ettiniz ama dünya saadetinden doğru dürüst bir şey yaşayamazsınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman da durum değişmemiştir. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu sebeple dünya saadeti sizin için pek yaşanması mümkün olmayan bir standart gösterir. Ama ne zaman nefs tezkiyesine başladıktan sonra nefsi emmareye ulaşırsanız dünya saadetinin %7'si tarafınızdan elde edilir. Levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademelerinde %7 artan dünya mutluluğunuz günün yarısından fazlaya %51'e ulaşır. 3. cennete ulaşan herkes dünya saadetinin de %51'ini, yarısını hak etmiştir. 3. üst seviye cennete ulaşan bu kişi dünya saadetinin de %50'sini elde etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu saadet %90'a yükselir. Nefsini de Allah'a teslim ettiği zaman saadet %100'e yükselir. Öyleyse şeytanın kainattaki en büyük düşmanınızın çekemediği bir tek şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Hiçbir zaman mutlu olmanızı istemez. Her zaman huzursuz bir dünya hayatı yaşamanızı, her zaman muhtevayı en kötü şekilde yapmanızı ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister İblis. Allah ne istiyordu sizden? Dünya saadetine mutlaka ulaşmanızı. Allah ne istiyordu sizden? Mutlaka cennete girmenizi. Şeytan da Allah ne istiyorsa onun tersini ister. Ne ister sizden? Dünyada mutsuz olmanızı. Ne ister sizden? Kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmenizi. Yani dünyada o nasıl mutsuz ve huzursuzsa sizin de mutsuz ve huzursuz olmanızı, ahirette de nasıl cehenneme gidecekse sizin de kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizayn şeytan için söz konusu, kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytan için. Yaşadığı sürece siz de dahil olmak üzere, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum, siz de dahil olmak üzere bütün insanları hem şu dünyada mutsuz etmeye hem de mutlaka cehenneme götürmeye kararlıdır ve hayatını buna vakfedecektir, sonsuz hayatını. Sadece tek başına bir şeytan değil, sonsuz sayıda şeytan ve Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde bütün güzelliklerin sizinle olması söz konusuyken İblis buna mani olabilecek olan tek düşmandır. Ve gözünüzün yaşına bakmadan sizi kandırır. İçinizde hep iki ses duyarsınız. Birisi Allah neyi emretmişse onu yapmanızı, yerine getirmenizi ister. İkincisi de Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı, tam aksini yapmanızı ister. Allah'ın yasakları için de aynı şey söz konusudur. İşte birinci ses Allah'ın güzelliklerini işlemenizi isteyen ses Allah'a aittir. Ruhunuzun sesidir. Ruhunuz ve Allah daimi bir şekilde, sonsuz bir şekilde bir iş birliğinin içindedirler. Ama bir taraftan da nefsiniz de şeytan, nefsiniz afetlerle dolu olduğu sürece şeytanla nefsiniz devamlı işbirliği halindedirler. Unutmayın, Allah'ın koyduğu kanunlar var. Bu kanunlara göre şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Yani ne zaman bir insan daimi zikre ulaşıp da nefsinin bütün afetlerinden kurtulursa şeytan onun elinde sadece bir oyuncak olur. Çünkü tesir edebileceği hiçbir saha kalmamıştır. Hiçbir şekilde o kişiye tesir edemez ve buna rağmen gene gayret eder, gene herhangi bir şekilde onu Allah'ın emirlerine itaat etmemek istikametinde, yasak ettiği fiili işlemek istikametinde davet ederse de her seferinde eli boş dönmeye mahkumdur. Daimi zikre ulaşmış bir insanın elinde şeytan sadece bir gazoz ağacıdır. Öyleyse şeytana mağlup olmamak, şeytanı her zaman yenmek elinizde mi? Evet, daimi zikre ulaştığınız takdirde bunun sahibi olursunuz. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bakalım Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde diyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e En la tabudu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse her halükarda şeytana kul olmaktan kurtulmamız ve Allah'a kul olmamız gerekiyor. Yolun yarısında şeytanın kulu olmaktan kurtuluruz. Yarısını açtığımız anda artık şeytanın kulu olmayız. Hakimiyet artık şeytanda değildir. Allah'ın nurlarındadır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme, yani nefsimizin kalbindeki afetlerin yerine ruhun hasletlerinin gelip yerleşmesi, %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Bu daha ileriki safhalarda üst kulluğa, ekber kulluğa, azim kulluğa ulaşacaktır. Öyleyse Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmak. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiş. Böylece görüyorsunuz ki Allah sizi korur. Yeter ki siz güzele ulaşmayı dileyin. Allah'ın koyduğu kanunları, size farz kıldığı şeyleri gerçekleştirmeye çalışın. Eğer İslam'ın 5 tane safhasını yaşarsanız o zaman şeytanın hakimiyetinin giderek üzerinizde azaldığını, sonunda etkisini %100 kaybettiğini yaşayabilirsiniz. Öyleyse ne yapar bu şeytan? Çok iyi bir taklitçidir. O içinizdeki ses var ya, size şerri emreden, Allah'ın emirlerini yapmamanızı emreden, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden ses, çoğunuz onu düşüncenizin kendinize ait olan bir düşüncenin vücuda getirdiğini zannedersiniz. Yani o düşünce size aittir zannedersiniz. Yanılgınızın başında da bu gelir. En büyük yanılgı vasıtası insanların şeytanın sesini kendi sesleri zannetmeleri hali. Allah'ın sesini kendi sesinizle sansanız, Allah'ın sesi olarak da kabul ettikseniz, ikisi de sizi kurtuluşa, güzele, mutluluğa götürür. Orada hiçbir probleminiz yok. Ama iblisin sesini kendi sesini zannettiğiniz andan itibaren yanılmanız her an mümkündür. O sese itaat etmeniz, içinizdeki sessiz sese itaat etmeniz ve şeytanın telkinleri altında aklınızın ve sizin yanlışları yapmanız her zaman mümkündür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yapar bu iblis? İblis insanları yozlaşmaya getiriyor. Dikkat edin ki her peygamber zamanında Allah-u Teala insanları onun etrafında toplanmalarında yalnız bırakmaz. Onlara yardımcı olur. Ve onların Allah'ın emirlerini yerine getirmeleri, yasak ettiği fiilleri işlememeleri adım adım gerçekleşir. Böyle bir standartta, böyle bir dizayn içinde insanlar o peygamberlerin yaşadığı devrede çok sayıda ona bağlanmaya, tabi olmaya başlarlar. Ve etrafındaki insanlar geleceğin birer aynası olurlar. Geleceğe ibret olurlar. İşte 14 asır evvel İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Gördük ki İslam'ın 5 safhasında da onlar vardılar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 1. safha. Bütün sahabe mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. 2. safha. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etti. 3. safha. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etti. 4. safha. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim etti. 5. safha. Ve daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an cennet saadetini hak eden sahabe son noktaya kadar gitti. Salaha ulaştılar. Allah'ın mürşitleri oldular. Ensar'da, Muhacir'inde. Sonra ne oldu? Şeytan asırlar geçtikçe yozlaştırmayı başardı. İnsanları yozlaştırmayı. İnsan tabiatı yozlaşmaya açık bir hüviyette yaratıldı. Ve şeytan bunu çok iyi biliyor. Çok iyi değerlendiriyor. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmediği zaman Allah-u Teala onu huzurundan kovdu, cehenneme mahkum etti. İblis de Allah'tan yetki istedi, kıyamet gününe kadar beni yaşat dedi. Eğer yaşatırsan bu insanların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala dedi ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa insanları yozlaştırmaya çalışıyor. 14 asır sonra bugün ne görüyoruz sevgili öğrencilerin, izleyenlerin ve dinleyenlerin, korkunç bir tablo görünüyor buradan. İnsanların İslam dünyasını oluşturan 1 milyardan fazla insanın %90'dan çok daha fazlası ne yazık ki Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanan gerçek İslam yaşantısını unutmuşlar. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hangi emri vermişse o emri mutlaka sahabenin gerçekleştirdiğini, hangi konuları yasak etmişse sahabenin o yasaklara mutlak riayet ettiğini Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala emrediyor. Açıklıyor, ispat ediyor bizlere sahabeden kesitler vererek. Öyleyse söylemişti ki İslam 5 safhadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek ve 5 nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek. Sahabe bu 5 safayı da yaşamışlar. Yani şeytan onlara tesir edememiş. Onları hegemonyasına alamamış. Allah-u Teala Rad suresinin 20-21-22. Ayetlerinde şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَابِرُوا الْاِبْتِغَاءَ وَجَرَبَّهُمْ. Allah Teala diyor ki onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirdiler. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde yerine getirirler. Ve özellikle nefslerinin misakini bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ne yapmışlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bize net olarak bir grup insan veriyor. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Kim bu insanlar? Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse sadece Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşabilir. İşte bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Çünkü hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Dilemeselerdi hiçbir zaman mevcut. Bu mümkün olmayacaktı. Hepsi de cehenneme gideceklerdi. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun cehenneme gideceğini Allah-u Teala kesinleştirmiş. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun o kişinin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ettiler. Ona tabi oldular. Biat ettiler. 2. ve diyor Allah-u Teala Fethiye'de de Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana tabi oldukları zaman akabede onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani Allah-u Teala sana tecelli ediyordu. Sana tabi oldular diyor Allah-u Teala. Tabi oldukları da kesin. Ayetlerle kesin. Sonra bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Allah-u Teala A'raf suresinin 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha erdiğini, cennet müjdesine ulaştığını söylüyor. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdığını söylüyor, hidayete erdiğini söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hem fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini hem de ruhlarını daha evvel Allah'a teslim ettiklerini bir defa daha vurguluyor. Yani bütün sahabe üçüncü safayı gerçekleştirmiş, ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Ne diyor Allah-u Teala Zümer 18'de? Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline ahsen olanına tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Âl-i İmran 20'de ne diyor Allah-u Teala? Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine, onların arasında da fizik vücutlarını veçhilerini Allah'a teslim edenler var mı? Varsa onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Onlar mutlaka daha evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Yani dördüncü safayı da gerçekleştirmişler. Sonra beşinci safaya geliyor sıra. Allah-u Teala hepsinin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde onların üç vücutlarında Allah'a teslim eden gerçek Müslümanlar olduğunu, Allah'a tam teslimi tamamlayanlar olduğunu ifade ediyor. Yetmez, Tevbe suresinin 20. 100. ayet-i kerimesi sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Sahabenin bundan da daha öteye geçtiğini söylüyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde sahabenin irşat makamına yükseldiğini, yani ihlas sahibi değil, ondan daha üstün makam olan salaha da ulaştıklarını ifade ediyor. Öyleyse bütün sahabe bir hedefe ulaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerinde bütün sahabe için irşat makamına ulaşmak var. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. İslam'ın 5 tane safhasını tamamladıktan sonra daha öteye geçmişler. Allah'a kul olmanın ötesine geçmişler. Allah'a köle olmayı da başarmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim, İşte sahabe ve işte bütün sahabenin Allah neyi emretmişse hepsini gerçekleştirmeleri, İslam'ın 5 tane safhasını yaşamaları. Bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam yaşandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından. Bu ne ifade eder? Çok şey ifade eder. Çünkü bugünle o günü karşılaştırdığımız zaman şeytanın insanları hangi ölçüde gözlaştırdığının çok kesin işaretlerini görürüz. İblis ne yapmış? Bütün insanlara İslam'ı unutturmuş. Bugün sevgili izleyenler ve dinleyenler, 1 milyarı aşkın İslam dünyasında artık insanların, İslam'ı yaşadığını zanneden insanların çok büyük bir kısmı İslam'ı yaşamıyor. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşıyorlar. Namaz kılıyorlar. Büyük bir kısmı bunları da yapmıyor. Ama bir kısım insan, belki İslam dünyasının yarıdan fazlası, bu görevlerini yapıyorlar. Namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, zekat veriyorlar, hacca gidiyorlar, kelime-i şehadet getiriyorlar. Ve de sevgili kardeşlerim, bunlarla kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki insanlardan hiç kimse bunlarla kurtulamaz. İnsanlardan hiç kimsenin bunlarla kurtulması mümkün değildir. İnsanlar cehennemden, bedavadan kurtulamıyor. Öyleyse İblis 14 asır sonra insanların çok büyük bir kısmına ide olarak, fikir yapısı olarak İslam'ın 5 tane şartını yaşamanın insanları cennete ulaştıracak olan kesin bir standart olduğunu kabul ettirmiş durumda. İnsanlar diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. %100 doğru. Ve Allah'a teslim olmak demek İslam, Allah'a teslim olmak demek olan İslam 5 şarttan ibarettir diyorlar. Biz de diyorlar evelallah bu 5 tane şartı yerine getiriyoruz. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız, İslam'ı yaşayanlarız, mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarız. Ama ne yazık ki bu sadece bir hayal sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'ın 5 tane şartını yapıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtulması Kur'an-ı Kerim'e göre mümkün değildir. İşte Yunus Suresi'nin 28. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَبَافِمُ النَّارِ اِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar ayetlerimize, ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir kazandıkları derece itibariyle. Tekrar ediyorum ayet-i kerimeyi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰيكَ مَوَاهِمِ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Böylece görüyoruz ki İblis tuzağını kurmuş, insanları kandırmış, insanların çok büyük bir kısmına ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı, dilemelerini unutturmayı başarmış. Bu unutturmada bunu unutan herkesi ne yazık ki cehenneme götürecek olan kesin bir işaret taşır. İşte bu şartlar içerisinde insanlar söz konusu. Bu şartlar içerisinde dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynda ne yazık ki insanların kurtuluşa ulaşamaması söz konusu. İnsanlar artık 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu onlara anlattığımız zaman da İslam'da böyle bir şey yoktur diyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin bu 5 safhanın hepsini gerçekleştirdiklerini kesinleştirmiş. Oradan örnek veriyor Allah Teala. Gelecek nesillere sahabenin hayatından kesitler vererek hepsinin Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel standartlarını mutlak olarak yerine getirdiğini kesin bir ifadeyle anlatıyor. Öyleyse 14 asır sonra bugün İslam'a baktığımız zaman İslam'ın korkunç bir sonuca ulaştığını görüyoruz. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu bütünüyle unutulmuş. İnsanlar artık mürşitlerine ulaşmayı dilemiyorlar. İnsanların %90'dan fazlası mürşitlerine ulaşmayı dilemiyor. İnsanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde öğrenmeniz lazım gelen husus. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bütün sahabenin dilediği gibi demin ayetlerle sizlere açıkladığımız standartlarda hepiniz, bütün sahabe nasıl kainatın en büyük müşterine ulaşmışsa siz de devrinizdeki irşat bakanlarına ulaşmak durumundasınız. Allah-u Teala sahabenin hayatından kesitler vererek ayetlerine onların nasıl uyduğunu ifade ediyor. Ve bugün insanların çok çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası artık mürşide ulaşmanın Allah-u Teala tarafından farz kılındığını unutmuş durumda. Üçüncü safha, bu noktadan itibaren başlayan 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu 7 tane gök katı üzerinden Allah'a ulaştırmak, hayattayken ulaştırmak. İnsanlar bugün, 14 asır sonra bugün bu lazimeyi de, bu Allah'ın farzını da unutmuşlar. Dikkat edin, farzını diyorum, tekil konuşuyorum. Ama 11 defa farz kılmış Allah-u Teala. Ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 11 defa farz kılmış ve iblis hepsini unutturmayı başarmış. Ne kadar büyük bir düşmanla karşı karşıya olduğunuzu iblisi size tanıtmak için söylüyorum. 11 defa farz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yeteikumil azabe.
üzerinize azap gelmeden evvel, kabir azabı gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'laştırın. Ama bu yetmez diyor Allah Teala. Ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da teslim edin, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Yoksa

5. ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, kim bana ruhen nasıl olmuşsa, sen de onun yolunu takip et. Sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime, Yunus suresi 125. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi kendine ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala sırat-ı müstakimin insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Burada da bu ayet-i kerimede Yunus 125'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kimi o teslim yurdu olan kendi zatına ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Ve sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize değiştirilmesi mümkün olmayan o ölüm günü var ya, o gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın. 9. ayet-i kerime bunun kesin bir emir olduğunu söylüyor bize. Rad suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ. Sevgili kardeşlerim, bunu kelime kelime sizlere söylemek istiyorum. Çok önemli olduğu için. Çünkü Türkiye'de 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsini aldık. Bu ayet hepsinde değiştirilmiş. وَالَّذ۪ينَ diyor Allah-u Teala ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada bunun açık bir şekilde bir emir olduğu da beyan edilmiş. 9. ayet-i kerime. 9 tane ayet-i kerimede Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı farz kılıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Allah kesin bir dille ifade ettikten sonra bununla yetinmemiş. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu ve çiğimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine onlardan da veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe bu ayetle fizik vücutlarını Allah'a teslim ettikleri kesinleşen kişiler. Hepsi mutlaka daha evvel Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah'ın bildirdiği gibi ruhlarını da Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe hepsi 3. safayı da gerçekleştirmiş. Hepsi hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmak şerefine ermişler. Allah'ın evliyası olmak şerefine ermişler. Sonra gördüğünüz gibi 4. safhada hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söylediğim Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesine göre

Sonra hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bakara suresinin 126. 136. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün sahabe İslam'ın 5 safhasında yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim açık ve kesin bir lisanla bunu söylediğim ayet-i kerimelerle cümle aleme ispat ediyor. Onlar İslam'ın medarı iftiharlarıydı. Onlar bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yaşadılar. Peki ne demek istiyoruz? İşte bugüne geldik. Bugün 1400 yıl sonra 1 milyardan fazla insanı sinesinde barındıran İslam aleminde insanların %90'dan fazlası Allah'ın bu farzlarını unutmuşlar. Sahabenin bunları yaşadığından da gerçekleştirdiğinden de haberleri yok. Nasıl bir tuzak insanların başına gelmiş, yerleştirmiş iblis görüyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Görüyor musunuz tuzağı? Hepsi unutulmuş. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, hayattayken hepsi unutulmuş. İlk üçü bütün insanları mutlaka cennet sahibine götürecek olan, 7 sebepten dolayı götürecek olan esasları muhtevi ve hepsi unutulmuş. İslam'ın bacaklarını kesmiş iblis. İslam'ın cennet saadetine ulaştıracak olan bütün farzlarını devreden çıkarmakla İslam'ın bacaklarını kesmiş. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesi, teslim edilmesi, nefsin Allah'a teslim edilmesi, bunlar da bir insanı dünya saadetinin tamamına erdirecek olan iki temel mefhum. Bunları da insanlara unutturarak iblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve İslam bugün şeytanın bütün insanları kandırmayı başarması sebebiyle bitkisel hayata itilmiş. Sevgili öğrenciler, sevgili izleyenler ve dinleyenler, korkunç bir trajedi yaşıyoruz. İslam'ın Allah-u Teala tarafından tebliğinden 14 asır sonra İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün ana rahneleri, temelleri berhava edilmiş iblis tarafından ve insanlık bu duruma düşmüş. Dikkat edin. İslam silin kökünden gelir. Buradan türetilen 28 tane kelimenin arasında en önemlisi teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmaktır. Ruhu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Ve dünyada insanlık tarihi boyunca ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç mevcut olmamıştır dünya üzerinde. İnne dine indallahil İslam diyor Allah Teala. Teslimden başka, Allah'a teslimden başka bir din yoktur diyor Allah Teala'nın indiği ilahisinde. Adına Hristiyanlık diyoruz. Adına Musevilik diyoruz. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya Allah'ın söyledikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyledikleriyle aynı.
Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların İslam olmak şerefine erdiğini, hepsinin Allah'a teslim olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir tek dinden, Allah'a teslim olma dininden bahsediliyor. Hepsi o kadar. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe ona tabi olarak hepsi 3 teslimlerinde gerçekleştirmişler. İslam'ın 5 tane safhasını yaşamışlar. İblisin insanların başına nasıl bir çorap ördüğünü anlatmak için bunları söylüyorum size. Hepsini ayrı ayrı ispat ederek. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün güzellikleri unutturulmuş insanlara şeytan tarafından, insanların mutluluk ümitleri birer birer yok olmuş. Ama İslam'ın arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşadıysa aynını yaşayan insanlar dün de vardı, evvelki günde vardı, sahabenin zamanında da vardı, bugün de var. Ne yazık ki bu insanlar toplumun içinde küçük bir bölümü oluşturabiliyor. Allah'ın söylediklerinden haberdar olan, sahabenin yaşadığı hayatı yaşamaya çalışan, Kur'an'daki bütün emirlere itaat etmeye çalışan yetmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini de yaşayan. Onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. 7 vakit. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsının dışında kuşluk sünnetiyle teheccüd sünneti. O söylediğim kişiler bugün de aynı şeyi yapıyorlar. 7 vakit namaz kılıyorlar. Onlar 2 kat zekat veriyorlardı. Bu söylediğim insanlar bugün de aynı şeyi yapıyorlar. En az 2 kat zekat veriyorlar. Onlar Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra her perşembe mutlaka oruç tutuyorlardı. Sünnet-i seniye buydu. Bugün de bunu yaşayanlar aynı şeyi yaparlar. Her perşembe mutlaka oruç tutarlar. Oruçlarını 3 kata çıkarırlar. Öyleyse ne yapmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe? Zikir yapmışlar. Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Çok zikri, günün yarısından fazla zikri farz kılıyor. Allah-u Teala daimi zikri farz kılıyor. 14 asır sonra ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikri farz olarak göremezsiniz. Yok artık. İblis yok etmeyi başarmış. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, sizlere şeytanın nasıl bir tuzak hazırladığını, ne kadar büyük bir düşmanınız olduğunu anlatmak için bugün onun kurduğu tuzaklardan bahsedecek. İnsanlık bir trajedi içinde yaşıyor. Kurtuluş ümitlerini yitirmişler ve en kötüsü bunun farkında değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetine, hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler diyor Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Bu iki satır beraber başka bir iki satır var. Halk şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Ondan sonra deminki iki mesra geliyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayır eyler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O sizden sadece bir tek şey ister, sizin mutluluğunuzu. Başka hiçbir talebi yoktur. Bu dağılımın insanlara yansımasında gerçekten muhteşem bir dizaynı var Allah-u Teala'nın. Diyor ki Allah hesabı çabucak görür. Hemen görür. Seri olarak derhal görür. Allah'ı seviyül hesap buyuruyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah-u Teala? Her aktivite iki tane sonuç doğurur. Bir, kendisine ya hayır veya şer oluşturur. Ya da bir başkasına hayır veya şer. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir hırsız birisinin bir şeyini çalmışsa, hırsız şer işlemiştir, derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişi zalimin zulmüne uğramıştır, mazlum hüviyetine girmiştir ve bir hak doğmuştur, kul hakkı. Hırsızın kaybettiği derecat, malı çalınan kişiye kiramen katibi melekleri tarafından devredilir. Hesap görülmüştür sevgili izleyenler ve dünya. Dünya üzerindeki ilk davranış biçimi karşılığı anında ödenen bir sonuca ulaşmıştır. Birinci olay dünya üzerinde cereyanlar. Birinin malı çalınmıştır, biri de mal çalmıştır. İkinci kesim kişinin rakamlı kitabında Allah-u Teala kitaben merkumen diyor, rakamlı kitap diyor. Hayat filmimiz. Hayat filminde cereyan eder. Hırsızın o fiili, hırsızlık fiilini işlemesi sebebiyle derecelerinden o kadar düşme yapılır. Ve bu düşen dereceler malı çalınana derhal teslim edilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim derecat kaybedilen her olayın şer, derecat kazanılan her olayında hayır olduğunu söylüyor. Derecat kaybedilen her olayın günah olduğunu, derecat kazanılan olaylarında kişisel olarak kendi fiiliyle oluşmuşsa sevap adını alıyor. Öyleyse hayırla şer karşılıklı iki tane unsur, günahla sevap karşılıklı iki tane unsur, bir de seyyiatla hasenat gene karşılıklı iki unsur. Seyyiat, derecat kaybettiğimiz bütün olaylar, hasenat, derecat kazandığımız bütün olaylar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman derecat kazandıracak bir olay işlemişsek, işte o zaman Allah-u Teala'nın izinde bir hayır işlemiş oluyoruz. Ne zaman derecat kaybedecek bir olay işlersek, o zaman da şer işlemiş oluyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kendi irademizle yaptığımız her olaya Allah-u Teala kaza adını veriyor. Bizim irademizin dışında bir olay bize tesir icra ederse, bu olayın da bizim için adı kaderdir. Ya külli irade tarafından, yani sünnetullah tarafından, veya ilahi irade tarafından, bizatihi Allah'ın iradesi tarafından, veya başka bir cüz-i irade tarafından bizim üzerimize vücuda getirecek olan herhangi bir olay bize tesir ediyorsa ama bizim irademizin bu olayda hiçbir dahli yoksa bu bir kader olayıdır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hangi standartlarda hangi olay vücuda gelirse gelsin aynı anda adalet tesis eder. Aynı anda onun karşılığı mutlaka ödenir. Sümbül Efendi Hazretleri talebelerine diyor ki bugün bütün çarşılara, pazarlara, İstanbul'un her tarafına dağılın. Ne kadar hoşunuza gitmeyen olay varsa onları tespit edin. Nerede yanlışlıklar varsa gelin bana söyleyin. Kim en güzel anlatırsa o benim postuma sahip olacağım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bütün talebeler İstanbul'a dağılıyorlar. Akşam gelenlerin elinde tamam tamam kağıtlar. Falanca mahkemeye gittik, Kadı Efendi Hazretleri mahkemede hüküm verdi. Bir hırsız bir adamın falanca şeylerini çalmış. Büyük bir haksızlık oluşmuş. Kadı Efendi de hırsızı cezalandırdı. Şöyle oldu, böyle oldu. Olaylar bir bir anlatılıyor. Ama sonradan Merkez Efendi Hazretleri adını alacak olan, aynı zamanda Sümeyl Efendi Hazretleri'nin damadı olacak olan zat sessiz bir köşede oturuyor. Hiç sesini çıkarmıyor. Herkes hararetle anlatmış, anlatmış, anlatmış, anlatmış. Hepsini dinlemiş Sümeyl Efendi Hazretleri. Ve en sonunda hiç sesi çıkmayan ona sormuş. Evladım demiş, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Efendi Hazretleri demiş, ben onların dediği her yere gittim. Bütün olayları ben de gördüm. Ama onlar gibi düşünemiyorum. Her şeyin merkezindeydi demiş. Efendi Hazretleri sormuş, yani ne demek istiyorsun sen? Demiş ki, kimin hangi dereceyi kaybetmesi söz konusuysa Allah Teala ona zulmedenden derhal o dereceyi alıyor, onun hayat kitabına kaydediyor. Adalet anında yerini buluyor diyor. Her şey merkezinde. İşte bu her şey merkezinde sözü Sümbül Efendi Hazretleri'nin damadı olan Merkez Efendi'nin adını koyuyor. Merkez Efendi. İkisinin de kabirleri İstanbul'da. İki büyük evliya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun üzerine şimdi inceleyelim bakalım. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayır eyler. Doğru mu? Düşünün. Birisinin malı çalınmış. Kişi dehşetli üzgün. Malı çalınmış. Hırsız da seviniyor. Malı çaldı, satacak veya onu kullanacak, parasını yiyecek. Her neyse, nefsi itibariyle bir sevinç içerisinde. Ama olay vücuda geldiği anda Allah Teala hırsızlık malın değerine göre tayin ettiği derecatı kiramen katibin melekleri vasıtasıyla o hırsızın günahhanesine kaydediyor. Olay cereh eder etmez. Ondan sonra da onun tam karşılığını malı çalınan kişinin sevaphanesine kaydediyor. Ve bize derecat kazandıran bütün olaylar Kur'an-ı Kerim'de hayır diye tayin ediliyor sevgili izleyenler. İşte biz insanlar, olaylar bizi üzerse ona şer deriz. Olaylar bizi sevindirirse ona hayır deriz. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, malı çalınan kişi için o olay onu üzen bir olaydır. Onu şer olarak değerlendirir. Ama bilmez ki malı çalındığı anda kilemen kâtin melekleri görevlerini derhal yaparlar. Onun hesabının pozitif tarafına hırsızlık mal ne kadar derece kaybettirmişse hırsıza o kadar değeri o kişinin amel defterine hayır tarafına, pozitif tarafa yazarlar ve kişi üzüldüğü şerrin hayra dönüşmesi olayıyla karşılaşır. Bütün kainatta bütün şerlerin karşılığı hayırdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İki kişi varsa şer mutlaka hayra dönüşür. Hangi şer? Kişisel zanlara dayalı tabii şer. Yoksa bir kişinin malının çalınması şer değil, hayırdır. Çünkü mutlaka ona derecat kazandıracaktır. Kim bu dünya üzerine bir haksızlık yapmışsa o da mutlaka derecat kaybedecektir. Kime karşı haksızlığı oluşturmuşsa o kişi onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse görüyorsunuz ki malı çalınan kişinin kendisini üzmesi sebebiyle şer zannettiği olay aslında hayra dönüşmüştür. Erzurumlu İmam-ı Hak Hazretleri ne diyordu? Hak şerleri hayr eyler. Hayr ediyor muymuş? Diyordu ki kesinlikle böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyelim ki siz birisine bir hakarette bulundunuz. Birisine kötü bir davranışta bulundunuz. O kişiyi üzdünüz. Derhal derecat kaybettiniz. Karşı tarafı derhal sizin kaybettiğiniz derecatı kazandı. Adalet anında tahakkuk etti. Ama üzerinizdeki o başkasını üzmekten doğan vicdan azabını, huzursuzluğu almanın yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kime karşı bu haksızlığı oluşturduysanız gidip ondan affedeceksiniz. Bu kadar basit. Bunu gönlünüzde asıl yapabildiğiniz an meseleyi sıfırlamış olursunuz. O kişi sizi affettiği an konu kapanmıştır. Bundan sonra ne yapmalısınız? Ona öyle güzel davranışlarda bulunmalısınız ki o sizin daha önce yaptığınız şeyi unutmak şöyle dursun. Yeniden yaptığınız güzelliklerle sizi hatırlasın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, peki kendisine kötü davranılan, ondan sonra kendisine özür dilenen kişinin durumu ne olacak? O da kendisine kötü davranan kişi kendisinden af dilediği an onu mutlaka affetmelidir. Ve ondan sonra da ikisi arasında bir dostluk münasebeti başlamalıdır. Eskiler demişler ki büyük dostluklar büyük düşmanlıklardan sonra başlar. Mümkündür. Öyleyse davranış biçimlerinizin dizaynında eğer siz hep pozitif davranışların sahibi olursanız hep kazananlardan olursunuz. Yani muhtevanın başkaları tarafından oluşmasına müsaade etmeyin. Başkaları tarafından davranış biçimleri negatif de olsa, pozitif de olsa, size negatif olarak da yansılsa onlar için bir güzellik düşünün daima. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızdaki anlaşmazlıkları yok edin. Size bir şey söylendiği zaman etrafınızdaki insanlar tarafından onu şu açıdan dinleyeceksiniz. Acaba ben bana bunu söyleyen kardeşime nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bakınız bu ruhunuzun talebidir. Ama nefsiniz de tam tersini söyler. O benim şöyle şöyle bir şeyler yapmamı istiyor. Buna ne hakkı var? Ben onun uşağı değilim. Onun nefsinin taleplerini ben yerine getirmek mecburiyetinde değilim. Dikkat edin, etrafınızdaki insanlar size ulaştırdıkları güzellikleri siz elinizin tersiyle iterseniz Allah yolunda olan bir kişinin davranışları olamaz bunlar. Boşuna kendinizi avutmayın. Allah'ın yolundayım diye kendinize payeler vermeyin. Eğer etrafınızdaki insanlarla olan davranışlarınız bunları gösteriyorsa, siz başkalarına huzur değil, huzursuzluk veriyorsanız, o zaman Allah'ın yolunda olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin buradasınız? Eğer bunca uğraşılarımız, uğrunuzda harcadığımız bunca emekler, sizi hala arkadaşlarınızla dost geçinmeye ulaştıramadıysa, onların taleplerini hala değerli bulmuyorsanız, hala insanları engellemekle meşgulseniz, hala ben onlara nasıl yardım edebilirim diye değil, ben onların söylediklerine nasıl kendimi müdafaa edebilirim diye cevap vermeye hazırlanıyorsanız, büyük yanlışlıkların içindesiniz. Evvela şunu bilin. Kim kendisine onu suçlayan bir sual sorulduğunda, bir sual ulaştırıldığında kendini müdafaa etmek mecburiyetinde görüyorsa kendisini, o lazım geleni yapmadığı kesinleşen bir insandır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki türlü davranış biçiminiz var. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde onların hatalarını ortaya koyarsınız. Bir. İkincisi de onların haklı olan taraflarını ortaya koyarsınız. İkisi birbirine tamamen zıt iki olaydır. Eğer siz hala insanların hatalarını onlara ulaştırmakla meşgulseniz ve kendinizi bunlarla müdafaa ediyorsanız, o zaman tasavvufun neresinde olduğunuzu düşünün bakalım. Bunca emekleriniz boşa gitmiş olmuyor mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Eğer Allah'ın yolundaysanız, her şeyden evvel başkalarının hatalarını arayan insanlar olmaktan çıkacaksınız. Başkaları size ters gelen bir davranışta bulunduğu zaman onun böyle yapmakta hangi ölçüde haklı olduğunun sebeplerini araştıracaksınız sadece. Size yaptığı haksız davranışın standartlarını arayıp başkalarına şikayet etmek yerine, acaba ben ona hangi tarzda bir davranışta bulundum ki bana böyle davrandı diye düşüneceksiniz. Kendi hatalarınızı arayacaksınız. Onun size öyle davranmasındaki haklı sebeplerini arayacaksınız. Normal insan tabiatı neye dayandırır sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefslere. Öyleyse böyle bir dizaynda nefslerin ortaya koyduğu şekil nedir? Sadece iki ayrı cephe gösterir. Bir, başkalarının kusurlarını arar devamlı. Hep onlara haksız çıkacak sebepler bulur. İki, kendisine hep haklı gösterecek sebepler bulur. Öyleyse şeytanla mücadeleniz, görüyorsunuz ki o kadar zor değil. Sadece tanımanız lazım işlemi. Eğer siz başkalarının hatalarını arayan, onların size yaptığı davranışlarda onların haksız sebeplerini arayan bir kişiyseniz, nefsinizin ve şeytanın esirisiniz. Eğer siz onların size yaptığı bir yanlış davranışta haklı sebeplerini aramaya başlarsanız, o zaman Allah'ın yolunda olursunuz. Çünkü o zaman nefsinizin değil, ruhunuzun sesini dinlemiş olursunuz. Dikkat edin, araştırın, haksız sebeplerinizi yakalayın ve insanlara olan davranışlarınızda muhtevaya bakın. Onlar size kötü davranıyorlarsa, arkasında onların nefsleri yerine kendi nefsinizi arayın. Onun size öyle davranmasında size dayalı bir sebep olamaz mı zannediyorsunuz? İnsanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep şikayet edenler. Şikayet edenleri dinlediğiniz zaman şunu görürsünüz, kendilerinde katiyen bir suç yoktur. Bütün suç öteki taraftadır. Şikayet eden zemzemle yıkanmış gibi saf ve tertemizdir. İki ayrı açıdan meseleye bakar. Birincisi, karşı tarafın hatalarını, yanlışlıklarını, haksız davranışlarını dile getirir. İkincisi, kendisinin haklılıklarını dile getirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün bunlardan haberdar olmadığını mı zannediyorsunuz? Böyle yaptığınız zaman nefsinizin ve şeytanın ne kadar kontrolleri altında olduğunuzun ne zaman farkına varacaksınız? Doğru davranış biçiminiz bu değildir. Doğru davranış biçiminiz size haksız bir davranışta bulunan kişinin hangi haklı sebeplere dayalı olarak bunu yaptığını incelemelisiniz. Acaba onun böyle davranmasında sizin ne kadar dahliniz var? Siz ne yaptınız da o size böyle davrandı? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daima sözüm iki tarafa birdendir. Herkesin birbirinden şikayetçi olduğu bir ortamda toplum mutluluğu yaşanamaz. Sahabenin için mutluydu. O devrin için asr-ı saadet deniyor biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabenin her biri için arkadaşlarının hepsi kendilerinden daha değerliydi. Onlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, başkalarının hatalarını aramazlardı. Davranışlarının arkasındaki haksız sebepleri aramazlardı. Haklı sebepleri ararlardı. Ve hep kendilerini suçlarlardı. Tabii ben ona geçen gün şöyle davranmıştım. Farkına bile varmadım. Ama o davranışın mutlaka onu özmüş olmadı ki o da bana böyle davrandı. Öyleyse haklıdır. Ben gidip ondan af dilemeliyim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir şey sormak istiyorum size. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz ve şeytan bu affı dilememeniz için size olmadık kurnazlıklar önerir. Oysa ki doğru olan nedir? Eğer bir kalbi kırdıysanız mutlaka tahmin etmek mecbur etmesiniz. Sevgili izleyenler, şunu prensip edinmelisiniz. Eğer bir başkasının kalbini kırdıysanız, o kalbi tamir etmeden rahat uyku uyuyamamalısınız. Neden hep kendinizden yanasınız, hiç düşündünüz mü? Neden kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde hissediyorsunuz? Kendinizi müdafaa etmek mecburiyetinde neden hissediyorsunuz kendinizi? Çünkü arkasında hatalarınız var. Nefsiniz de o hataları örtmek gayretinde. Hala anlamıyor musunuz? Eğer siz bütün iç dünyanızla tertemiz olsanız, kendinizi müdafaa etmek gereğini duymazsınız. Size birisi ona ne şöyle davrandın dediği zaman, kendinizi haklı çıkaracak sebepleri ard arda saymak yerine, hatanızı kabullenip ondan af dilemek istediğinizi söylemelisiniz. Ve bu kulağınıza küpe olmalı, gelecek sefer size ters davranan birisinin artık neden haksız olduğunu değil, neden haklı olduğunu araştırmaya başlamalısınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sakın siz başkalarının kalbini kıran insanlar olmayın. Tasavvuf adabına bu hiçbir zaman yakışmaz. Zaten eğer böyleyseniz tasavvufu yaşamadığınız açık değil mi? Nefsinizin esiri, nefsinizin zebunu olduğunuz şeytanın kültürü içinde, şeytanın karanlığı içinde, şeytanın emirleri doğrultusunda yaşayan bir insan olduğunuzu davranışlarınız koyuyor ortaya. Ne zaman siz bir başkasına huzursuzluk ulaştırmışsanız, siz o anda mutsuzluk üçgeni içindesiniz. Dikkat edin, bir üçgenin üç kenarı vardır. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsiniz, üçüncü kenar işlediğiniz fiil, şer. Şer, şeytan ve nefs. Bunlar mutsuzluk üçgeninin üç kenarıdır. Ama eğer siz başkalarına hep mutluluk verecek davranışların içindeyseniz, o zaman gene bir üçgenin içindesiniz. Ama bu üçgen mutluluk üçgeni sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu üçgenin birinci kenarı Allah'tır. İkinci kenarı ruhunuzdur. Üçüncü kenarı işlediğiniz işlemdir. O işlemde de hayırdır. Mutlaka siz derecat kazanan birisiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanlarla vücuda getirdiğiniz bütün olaylarda iç dünyanıza hemen dönün bakın. Başka birisine şöyle veya böyle davrandığınız zaman mutlu musunuz? Yoksa içinizde bir şeyler mi sizi rahatsız ediyor? Onun kalbini kırdığınız gibi bir düşünce içinde misiniz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer öyleyseniz o zaman yanlış yaptığınız açık değil mi? Her olayın arkasından, etrafınızdaki insanlarla her diyaloğunuzun arkasından iç dünyanıza bakın. Acaba ne hissettiniz? Mutluluk mu, huzur mu? Yoksa bir kırıklık mı? Sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya nefsinizin eseri olarak ya da ruhunuzun. Eğer aklınız ruhunuzun talebini kabul etmişse etrafınızdaki insanlara mutluluk verdiniz demektir. Bundan ancak huzur duyarsınız, mutluluk duyarsınız. Eğer içinizde başkalarıyla yaptığınız bir konuşmanın sonunda bir sızı hissediyorsanız, o zaman nefsinizin sesiyle başka birisine yanlış bir davranış ulaştırdınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi benim sizlere bir sualim var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İkinci sual, eğer istemiyorsanız burada işiniz ne? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üniversitesi. Bu üniversitede sizlere biz mutlu olmanın Allah tarafından öğretilen metotlarını veriyoruz. Bu metotları biz icat etmedik. Bu metotların sahibi biz değiliz. O sizi yaratan Allah, nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla, her şeyinizle sizi yaratan, size akıl veren Allah Teala nasıl mutlu olacağınızın standartlarını da veriyor. Eğer tasavvufa girmeden evvel yaptığınız gibi gene nefsinizin esiri olacaksanız, bunu hala sürdürüyorsanız, o zaman yıllardan beri yaptığımız bunca gayret Bunca emek sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamış demektir. Bize değil sevgili izleyenler ve dinleyenler, ama kendinize yazık etmediniz mi? Hala ders alamadıysanız, buraya gelmenizin sebebini hiç düşünmediniz mi? Allah Teala'nın sizden ne istediğini hiç düşünmediniz mi? O hedefe ulaşmanızı isteyen Allah Teala sizden sadece sizin mutluluğunuzu istediği için o hedefi sizin için uygun görüyor. Buyurun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla iyi geçinemez. Der ki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla iyi geçinemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla geçinemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat ediyor musunuz? Hep onlar, onlar, onlar, onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz. Değişmek istemiyorsanız devam etmeyin yolunuza. Bu yola layık olmadığınızı düşünün. Eğer değişmek istiyorsanız başımızın üzerinde yerimiz var. Burası Allah'ın üniversitesi. Bunun için kuruldu. Sizi mutlu kılmak için. Ama Allah'ın sizin için oluşturduğu nimetleri hala elinizin tersiyle itiyorsanız, o zaman bizden nasıl yardım göreceksiniz? Size bunca zamandır mutluluğa ulaşmanın kanunlarını veriyoruz. Dünya üzerinde hiç bilinmemiş kanunlar. Ne kadar bahtlı olduğunuzu hala anlamıyor musunuz? Dünya üzerinde insanların hiçbirinin ulaşamadığı bir ilim ve irfan dizaynı size Allah Teala tarafından takdim ediliyor. Siz hala onun kıymetini bilmiyorsunuz. Kendi kendinize sorun bakalım, etrafınızdaki insanlarla aranız nasıl? 10 kişilik bir toplum içinde hala birbirinizle anlaşamıyorsanız, hala birbirinizi şikayet ediyorsanız, hala birbirinizin kalbini kırıyorsanız bunca sene sonra, o zaman ne aldınız siz tasavvuftan, bana söyler misiniz lütfen? Bu mu olmalı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunca yıllık emek, bunca yıllık gayret size bunları öğretmek için miydi? Kendinizi mutsuz etmeniz ve kendinizle beraber başkalarını da mutsuz etmeniz için miydi? Neden bu kadar duruyoruz davranış biçimlerinin üzerinde? Çünkü davranış biçimleri sizleri mutluluğa götürecek olan temel muhtevadır. O muhteva içerisinde ağaçlarınız meyve verir veya çürür gider. Öyleyse kanunları yerli yerine oturtun. Başkalarının mutluluğu için değil, sizin mutluluğunuz için kanunu hiç unutmayın. Siz ancak başkalarını mutlu edebildiğiniz takdirde mutlu olursunuz. Bütün çevrenizdeki insanlar sizin mutluluk verdiğiniz insanlar olmadıkça siz mutlu olamazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki dünyada yaşayabilirsiniz. Sıfır noktasının üstü Allah'ın ülkesidir. Sıfır noktasının altı şeytanın ülkesidir. Negatif ülkedir. siz ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçimi sergilerseniz veya daha evvele ulaşalım, ne zaman başka insanları mutlu kılmak yönünde düşünmeye başlarsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayna dikkatli bakın. Sizin mutlu olmanız başkalarının elinde değil. Allah'ın elinde. Sizin mutlu olmanız sizin Allah'a başkaları için sunabildiğiniz şeylerle uzatılır. Ne zaman başka birini mutlu etme konusunda bırakınız aktiviteye geçmeyi, kuvveden fiile çıkarmayı, daha başka bir insanı mutlu etmeyi, ona bir huzur verici davranışta bulunmayı, ona bir mutluluk verici davranışta bulunmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sıfırın üzerindesiniz. Negatif dünyada yaşamıyorsunuz. Şeytanın dünyasında yaşamıyorsunuz. Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyle siz oradasınız. Aklınızla, fizik vücudunuzla, gücünüzle, zamanınızla, size ait olduğunuzun ettiğiniz her şeyinizle kendinizi başka birisine adamış noktadasınız o zaman. Kimin için o kişiye mutluluk verecek bir davranış düşünmeye başlarsanız, o andan itibaren siz dünyadaki mutlu insanlardan birisiniz. Ne zamana kadar? O mutluluğu o kişiye sunduğunuz ana kadar. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluğu size o kişi vermedi. Mutluluğu size Allah verdi. Ne zaman başkalarına mutluluk verecek bir davranış biçiminin içine girerseniz, düşünmeye başlarsanız ben ona nasıl bir huzur verebilirim, ona hangi davranışımla bir mutluluklaştırabilirim diye düşünmeye başlarsanız, düşündüğünüz andan itibaren siz Allah-u Teala'nın indinde bir kıymetsiniz. O size böyle bir düşüncenin sahibi olduğunuz sürece hep huzur verir. Ruhunuz da nefsinize inşirah verir, ferahlık verir. Allah'ın verdiği bir huzur kalıcıdır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman biter. O zaman da zaten yeni bir ufuk daha açılmıştır. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuz için bir vasıtadır. Başka birisine başka bir açıdan faydalı olabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayallerle yaşamayın. Allah bana çok para verseydi, ben herkese o parayı dağıtırdım da çok mutlu olurdum diye düşünüyorsanız, bu bir palavradır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizde de şu kadarcık bir faydası yoktur. Evvela şu kanunu çok iyi bileceksiniz. Şu anda siz nelerin sahibiyseniz, o sahibi olduğunuz şeyler, sadece onlar, sizin etrafınızda bulunan birçok insana mutluluk bıraktırmanız için yeterlidir. Sadece sahip olduğunuz şeyler. Onun için geleceğe mütalik hayallerle, ben ah Allah bana parayı verseydi de gösterseydim ona, bak nasıl yardım edeceğim insanlara. Bu şeytanın bir aldatmasıdır. Sizi şununla oyalıyor. Yani diyor ki şeytan size kabul ettirmiş durumda, sen şu anda hiçbir şeyin sahibi değilsin başka insanları mutlu edebilecek. Yalan, sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin elinizdeki her şey, zamanınız, aklınız, düşünce sisteminizin insanlara yönelik kusur aramayan, kusurları örten, insanlardan güzellikleri esirgemeyen, güzellikleri onlara ulaştırmaya çalışan. İşte böyle davranış biçimlerinin sahibiyseniz, bunun manası, o olayları yaşadığınız sürece Allah size, sevgili izleyenler ve dinleyenler, neleri vermişse Allah'ın size verdiği her şeyinizde siz başka birinin emrindesiniz. Başka birinin mutluluğu için yaşıyorsunuz. Kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başka bir insan için yaşıyorsunuz. Ona o mutluluğu ulaştırdığınız andan itibaren yeni bir ufuk açılacaktır önünüzde. Sırada bekleyen bir sürü insan var. Etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir anahtarıdır. Bir kapısıdır. Ve sonsuz bir hazinenin sahibisiniz sevgili izleyenler, dinleyenler. Karın kadar zengin olmanıza, başkalarına mutluluk vermek üzere, karın kadar zengin olmanıza gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neniz varsa sadece o kadarına ait olan bir miktarı vereceksiniz.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından giriyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına bir saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz,

Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumussalat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de bu iki zikirden daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasını alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz.

Namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık iki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek ve bu uykudan vazgeçmenin arkasından kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın. Sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın. Hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz sabah namazının vakti bittikten sonra öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vakti kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse
Demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Bunu da kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik, sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Niyet ettik sabah namazını kılmaya, sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiirpençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de başının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman Eşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız? Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan, başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı
almadan önce bir o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Cavus Sultan seni merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim. Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine. Yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi
iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1:10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1:10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah-u Teala neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler. Yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek. Gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah-u Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman
O vakit, o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir, vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir ama Allah Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içinden içindeki sesle dua ederek namazını kılar, başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün. O zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez. Teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün. Allah Teala kalp gözünüzü açmış. Size gök katlarını gösteriyor.
iradenizi de Allah'a teslim etmişsiniz, zatını gösteriyor. Karşınızda o zaman namaz kılarken duvar, mihrap falan bir şey yoktur. Allah'ın gösterdikleri vardır. Muhteşem bir namazı indi ilahide de kıldırır Allah Teala size. Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da seccadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız, ön tarafa doğru bakıyorsunuz, imamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki 2 kişiyi, onun arkasındaki 1 kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki 10'arlık sıraları hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar.
Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da, sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki o kadar kalabalık oluyor ki hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vaziyetinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde ediyor, edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda olacağım bir namaz müessesesi. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer 2 vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı
hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz. 14 sene de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz. Vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler. Namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki, karşınızda bir duvar var, ama Allah-u Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah-u Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetkisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar, şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ümmü kitaptan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra makamı Mahmud'u, sonra divan-ı salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra indi ilahi.
Ve İncil'in en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitedil Münteha en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün Salah'ın, Salah makamının 5. kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah-u Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah-u Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman
şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz, ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bir hakkın takvaya, hakka tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، بسم الله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha birlikteyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. İşte şu arkamdaki çağlayan gibi. Bu akşam sizlere tayyi mekandan bahsetmek istiyorum. Hani şu zulmanilerin astral travel dedikleri olayın şeytana ait olan kesimi değil de Rabbani olan kesimi. Kim Allah'a ulaşmayı diler de Allah'ın 10 tane ihsanıyla Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır ve tabi olursa. Tabiyetiyle beraber o kişi korunma altına alınmıştır. Bir tayyi mekan olayında şeytanın ona en ufak bir tesir etmesi mümkün değildir. Zulmani yolda ise şeytan insanların beyinlerini çekişlemek için her zaman hazırdır. Zaten zulmani yolun mensupları astral travel'dan bahsettikleri zaman hep söylerler, şeytanın kafanızı çekişlemesi rahatlıkla mümkündür. Onun için kendinizi koruyun derler. Ama korumaya rağmen binlerce insanın beyni şeytan tarafından her zaman çekişlenir. Beynin en üst noktasında bir daire çizin başınızın tam üzerinde. O nokta hissizleşir. O nokta farklı nokta dediğim 20 santim çapında bir daire. Şeytanın oradaki tesirini net olarak kişi hisseder. Ve sanki düşünce kabiliyetinin bir kısmı dejenere olmuştur. Sanki bir basınç hissetmektedir orada. Şeytanın nüfuz alanı oluşur kişinin başının üzerinde. Dikkat edin, büyüyle, hüddamla, zulmani ilimlerle meşgul olanlar etraflarına bir takım dualar okuyarak bir daire çizerler. Bu daire zulmani etkinin, onlar da zulmani etkiyi kullandıkları halde zulmani etkinin kendilerine bir zarar vermemesi içindir. Ve zarar her zaman kapının önündedir. Onun için kim transandantal meditasyon yapıyorsa, kim yoga yapıyorsa, Sanskritçe kelimelerle bir marifet yaptıklarını zanneden bu insanlar her zaman şeytanın tehdidi altındadırlar. Ve astral yolculuğa çıktıklarını düşünenler her zaman bir tehdit altındadırlar. Her an beyinleri şeytan tarafından negatif bir etkiye tabi tutulabilir. Ama kim
Allah'ın yolunda ise o kişi yüzlerce defa, binlerce defa tayi mekanı yaşar. Nefs tayi mekanını herkes yaşar. Bunun adı rüyadır. Rüyanızda kendinizi uçarken görürsünüz. Rüyanızda kendinizi başka yerlerde görürsünüz. Aslında oradasınız. O gördüğünüz yerdesiniz. Fizik vücudunuzdan nefsiniz ayrılmıştır. Nasıl ben size şu anda fizik vücudumuzun içinden bakıyorsam, bu gözlerim fizik vücudumun gözleri ise, orada da sizin baktığınız gözler nefsinizin gözleridir. Tıpkı fizik vücudumuzun bütün özelliklerine sahip olan, tıpkı fizik vücudumuzun görüntüsünde olan nefsiniz size hem tayin mekanı yaşatır, hem de bastı zamanı yaşatır. Rüyanızda kendinizi küçücük bir çocukken görebilirsiniz. İlkokulda imtihana girerken görebilirsiniz. Veya bulunduğunuz yaştan çok daha yaşlı görebilirsiniz kendinizi. Ve tanıdığınız insanların da ölmüş olanlardan bahsediyorum. Öldükleri noktadan daha yaşlı hallerini veya daha genç hallerini her zaman görebilirsiniz rüyanızda. Rüyayı insanlar bir hayal zannederler. Yani realitede öyle bir şey yoktur. Ama kişi hayal görmektedir. Hayır sevgili kardeşlerim. Siz

görmüşsünüzdür, bir hayal gördüm demişsinizdir. Olayı kapatmışsınızdır. Oysa ki o bir tayin mekandır. O tayin mekandaki sizin mekanı tay etmeniz müessesesidir. Ortadan kaldırmanız ve yer çekimi kuvvetinden kurtulmanız, uçmanız söz konusudur. Öyleyse aranızda tayin mekanı yaşamayan hiç kimse yok. Hepiniz defalarca tayin mekanı yaşadınız. Ama bunun bir rüya olması hasebiyle bir hayal olduğunu düşündünüz. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan müessesesi ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanı ve fizik vücut tayin mekanı olarak 3 bölümden oluşur. Bunların herkes tarafından yaşananı nefs tayin mekanıdır. Bu konuda muhtevayı size vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz ve nefsimiz iki ayrı vücuttur. Fizik vücudumuz bu sizinle şimdi konuştuğumuz bu fizik vücudumuz. Hanginiz bizi rüyanızda görmüşse o rüyanızda gördüğünüzde bizim nefsimiz, sizin de nefsiniz, bizim de nefsimiz. Öyleyse her rüya bir nefs tayin mekanı olayıdır. Nasıl gerçekleşir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin elektron devir sayısı, nefsinizin kürelerinin değil, nefsinizin elektronlarının devir sayısı, elektron kürelerinin değil, elektronlarının devir sayısı, fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu sebeple nefsiniz fizik vücudunuz içinde bir esirdir. Allah Teala bu sebeple Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün diyor. Bütün nefsler iktisap ettikleri itibariyle rehinedirler. Yani fizik vücudun mekanları olan fizik vücudun içinde bir esirdirler diyor Allah Teala. İşte bu nefsleriniz gerçek uykuya girdiğiniz zaman elektron devir sayısını süratle arttırır. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da azalmaya başlar. Çok kısa bir zaman parçasında, saniyeden daha kısa bir zaman parçasında nefsinizin elektron devir sayısı artarak, fizik vücudunuzun elektron devir sayısı azalarak aynı noktaya ulaşırsınız. Ulaştığınız anda nefsiniz vücudunuzdan ayrılmak imkanının sahibidir. O sırada belli bir vasfın içinde olmanız lazım. Fizik vücudunuza ait olan şuur müessesesi bundan haberdar olmamalı. Eğer sıra layık değilseniz, henüz o noktaya ulaşmadıysanız bunun oluşmaması gerek. O zaman ayrılışın gerçekleşmesi lazım geldiği anda eğer bir sarsıntı duyuyorsanız biliniz ki nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılmak üzere harekete geçti ama ayrılamadı. Çünkü devreye şuurunuz girdi. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanunlarda ehil olmadıkça tayin mekanı şuurlu olarak yaşayamazsınız. Rabbani tayin mekanı. Bütün Rabbani tayin

mekanlarda kişiler mürşitlerine tabi olmuşlardır. Onlar devrin imamının korunması altındadırlar. Her tayin mekan yapan kişinin üzerindeki devrin imamının ruhu onlara mutlaka tayin mekan sırasında yardımcı olacaktır. İşte tayin mekan gerçekleşirse siz şuurlu olarak bunu hissedemezsiniz. Hissetmeye ehil olduğunuz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nerede nefsinizin şuuruna geçerseniz, yani aklınız nefsinize kumanda etmeye başlayıp da sizi düşündüğü yere ulaştırdığı anda kendinize gelirsiniz. Artık fizik vücudunuzun içinde değilsiniz, aklınız fizik vücudunuza kumanda etmiyor, nefsinize kumanda ediyor. Ama siz kendinizi gene fizik vücudunuzun içinde zannedebilirsiniz. Ayrılmayı tamamladınız, o esrarlı noktayı aştınız. Yani nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrılması, şuur değiştirmeniz, yani aklınızın fizik vücut şuurundan nefs şuuruna geçmesi bir sırlı noktayı, Allah'ın herkese müsaade etmediği bir noktayı aşmakla neticelenir. Böyle bir nokta nefsinizin fizik vücudunuzdan ayrıldığı noktadır. Ehil olduğunuz zaman bunu zaten yaşayacaksınız. Sırrı o zaman anlayacaksınız. Öyleyse Allah'ın Rabbani tayin mekanını yapanlar bunu mutlaka Allah'ın müsaadesiyle uygun görmesiyle gerçekleştirirler ve sırra ehil olurlar. Peki hepiniz tayin mekanı yaşadınız diyorum. Tabii yaşadınız. Ama ne vücudunuza girişi ne vücudunuzdan çıkışı yaşamadınız. Sadece onun dışında kalan bölümü yaşadınız. Herkes yaşar. Herkes yaşar ve bunun tayin mekanın bir parçası olduğundan haberdar değildir. Sadece bir hayal gördüğünü zanneder. Oysa ki o sırada nefs o alemdedir. Bu alem ya berzah alemidir, ya zahiri alemdir, ya da cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemidir, ya da onların berzah alemidir. Ama cinlerle ilişkili kesime çok az insan geçebilir. Aslında ya zahiri alemdesiniz, ya da bu alemin berzah alemindesiniz. Tayin mekanın standartlarına dikkatle bakın. İki hüviyette tayin mekan yaşayabilirsiniz. Nefs tayin mekanından bahsediyoruz. Hepinizin zaten yaşamakta olduğu bir tayin mekan. Ama başlangıçtan sona kadar yaşamanız Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Vücudunuzdan çıkışınız ve tekrar geri dönüşünüz. Sevgili kardeşlerim, rüyanızda ne zaman şartlar fizikse, yani şu çay fincanını elinize aldığınız zaman fizik olarak bunu tutabiliyorsanız, çayı içebiliyorsanız, tekrar fincanı koyduğunuz yerde fincanın ulaştığı çay tabağında bir ses çıkıyorsa, masa fizikse, çay bardağı fizikse, etrafınızdaki her şey fizikse, kapıları açmadan öbür tarafa geçemiyorsanız, orası berzah alemidir. Berzah alemi nefslerin yaşamakta olduğu alemdir. Bütün insanlar öldüğü zaman 40 gün süreyle nefs o fizik vücutla
beraber kalır. Daha üçüncü gün başınızın üzerinden, nefsinizin başının üzerine uzanan kordon daha üçüncü gün erir, artık kordon bağınız kalmaz nefsinizde. Ama nefsiniz sizinle beraber kalmakta devam edecektir. 40 gün süreyle öldükten sonra siz. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra nefs berzah alemine gider. Kendinden evvel oraya gitmiş olan, ölmüş olan bütün tanıdıkları onu orada zaten karşılarlar. Orada değil, burada karşılarlar. Kişi daha ölmeden evvel etrafında karşılamaya gelenleri görür, onlarla konuşmaya da başlar. Ve hayretle etrafında yaşamakta olan insanlara bakar. Onların görmemelerine hayret eder. Halbuki o artık diğer tarafın standartlarına sahiptir. Bu sebeple gelen bütün misafirleri görür. Odanın insan olmayan bir bölümünde onlarla konuşmaya başlar. Ötekiler de, yaşamakta olanlar da ona bakarlar hayretle. Çünkü onlar gelenleri görmüyorlar. Ama yakın olan kişi, bu dünyadaki hayatı bitmek üzere olan kişi artık nefsinin gözleriyle görmeye başlamıştır. Misafirler gelir, büyük mutluluk duyarlar onun kendi aralarına katılacağı için, kıyamete kadar çok uzun bir devreyi beraber yaşayacakları için. Herkes daha evvelki hayatından olan dostlarıyla beraber olacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ölümden sonra nefsinizin gideceği yerin adı berzah alemidir ve nefsinizin alemidir. Nefsinize göre fizik alemdir. Şu içinde yaşamakta olduğumuz zahiri alem diyor Kur'an-ı Kerim buranın adına. Bu zahiri alemde biz insanlar fizikiz. İşte burada şu çay bardağını tutabiliyorsak, bu fizik vücudumuzun ait olduğu bu alemdeki bir fizik materyaldir. İçindeki çayı içebiliyorsak, fizik vücudumuz da zahiri alemin bir parçasıdır, bir varlığıdır. Bu çay fincanı da zahiri alemin bir parçasıdır. Öyleyse fizik alemde fizik vücudumuza göre her şey fiziktir. Ama berzah aleminde nefsimize göre her şey fiziktir. Ne demek istiyorum? Şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Eğer rüyanızda her şey sadece bir görüntüyse, bir evin üzerine doğru yürüdüğünüz zaman o evin duvarlarından herhangi birinden hiçbir şey yokmuş gibi içeri girebiliyorsanız, içeri girdiğinizde içerisini görebiliyorsanız, duvarlar gene duruyor ama siz odayı boydan boya geçiyorsunuz, öbür duvardan dışarı çıkıyorsunuz. Orası berzah alemi değildir. Sizin nefsinize göre orası fizik değildir. Orada insanların yaşadığını göreceksiniz. Birbiriyle konuştuklarını göreceksiniz. Onların sözlerini duyacaksınız. Ama onlar sizi görmeyecekler. Sizin söylediklerinizi de işitemeyecekler. Siz o hakkı Allah-u Teala size verdiği için dünya adı verilen bu gezegendeki bu fizik standartları dünyanın her yerinde görebilirsiniz. Ama çok hoş bir olaydır. Uçarak bir evin bir duvarından girmek, bütün odaları uçarak geçmek, duvarların size hiçbir şekilde engel olamaması, kapılardan uçarak girmek, diğer duvardan çıkmak, dilediğiniz yüksekliğe yükselmek,
dilediğiniz alçaklığa inmek, dilediğiniz seviyede önünüze gelen bütün engellerin içinden geçerek gitmek, işte bu nefs-tayi mekanının en büyük zevkidir. Sevgili kardeşlerim, uçmak öyle muhteşem bir olay ki, dünya üzerinde de, fizik hayatınızı yaşarken de uçmak istersiniz. Pilotluğa merak sararsanız, bu yüzden merak saracaksınız. Uçmayı Allah-u Teala size o büyük zevki alabildiğini yaşattığı için. Elbette uçakla uçmanın zavallı hızı sizin tayi mekan sahibi olduğunuz andaki sonsuz hızınızla eşdeğer değildir. Sevgili kardeşlerim, hız kanunlarını biliyorsunuz. Bir, ışık hızının altındaki hızlar var. Bir saniyede 300 bin kilometre olan ışık hızı var. Bir de ışık hızının üstündeki hızlar var. İşte nefsin hızı ışık hızının üstündeki hızlardandır. Dilediğiniz zaman, dilediğiniz kadar onu aşağı indirebilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz. Dilerseniz boşlukta hiç kımıldamadan durabilirsiniz, düşmezsiniz. Çünkü siz yer çekimi kuvvetine tabi değilsiniz. Nerede? Zahiri alemde. Bu alemde eğer nefs ileyseniz hiç kimse sizi göremez, sesinizi duyamaz. Siz onları hem görürsünüz hem seslerini duyarsınız. Hem de bütün evleri, odaları içine girdiğiniz zaman görürsünüz. Dışarıdan odanın içini göremezsiniz. Ama duvardan içeri giriş sizin için bir şey ifade etmez. Onlar sadece sizin için bir görüntüdür. O görüntünün içine girdiğiniz zaman Allah'ın büyük kanununu göreceksiniz. Çünkü insanlar var orada. Sizin gibi insanlar konuşuyorlar, kendi hayatlarını yaşıyorlar. Fizik alemin bütün standartlarını yaşıyorlar. Siz onları görüyorsunuz. Ama ne insanlara dokunabilirsiniz, ne duvarlara dokunabilirsiniz, ne de görebildiğiniz herhangi bir şey sizin için fizik bir anlam ifade etmez. O zaman Allah-u Teala'nın 6 tane alemi nasıl yarattığı konusunda kesin bir fikriniz olur. İşte bu gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesidir. Ancak tayin mekanla bunu kesin olarak tespit edersiniz. Nefsiniz kendisine ait olmayan bir alemde, zahiri alemde. Nitekim o zahiri alemin bir parçasında fizik vücudunuz uykuda veya baygın. Ölümden sonra ise ölü. Ama o fizik vücudunuzun bir parçasıdır. Ve onun içine girip de yerinizi almadıkça fizik alem sizin için sadece hissedebildiğiniz ama sizin için sadece bir görüntü olan bir alemdir. Ne zaman ki fizik vücudunuzun içine gireceksiniz ve aklınız nefsinize değil de fizik vücudunuza kumanda etmeye başlayacak ki 1-2 saniye içerisinde gerçekleşir. Bunu da denemenizi isterim. Fizik vücudunuza geri döndüğünüz zaman, içine girdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefsiniz daha yerleşmemiştir yerli yerine. Bütün uzuvların aynı standartlarda yerli yerine oturması lazım. Her parmağın kendi bulunduğu yerde, kendi kapladığı alanın hacmin içinde olması gerekir. O zaman Allah'a hayranlığınız bir kat daha artacak. Çünkü eğer tayin mekanın dışında rüya alemindeyken kendinizin geriye doğru çekildiğini görürseniz ansızın yukarıya doğru bir çekilme, birdenbire bulunduğunuz yerden hızla hareket ettiğinizi göreceksiniz. Sizin iradenizin dışında fizik vücudunuza ya birisi dokunmuştur ya da başka bir sebeple fizik vücudunuzun uyanması söz konusudur. O kendine gelmeden evvel
Siz kainatın neresinde olursanız olun, bir anda oraya ulaşacaksınız. İşte bu düşünce hızıdır. Bu sonsuz hızdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu herhangi bir alemde o aleme ait olan bir varlık ışık hızına normal standartlarda ulaşamaz. Bütün kinetik enerji tatbikiyle elde edilen hızlar ışık hızının altındadır. Işık hızıysa kinetik enerjiye bağlı değildir. Işık hızı maddenin kendi içindeki o sonsuz enerjinin harekete geçirdiği saniyede 300 bin kilometrelik bir hızdır. Mutlaka elektron ve karşıt elektronun devir sayılarının eşitliği gerekir. Ne zaman ışık hızının ötesine geçerseniz, orada, o alemde artık siz başka bir vücutla varsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin vücudunuzdan ayrıldıktan sonra şu kainattaki fizik standartlardaki galaksilerden hangisi olursa olsun, Allah Teala sizi hangisine gönderecekse bir anda o galaksilerdeki gezegenlerden birisine ulaşmanız söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, gittikçe bazı alemlerin bizim bulunduğumuz dünyadan daha geri standartlarda olduğunu, bazılarının çok daha ötelerde olduğunu göreceksiniz. Yer çekimi kuvvetini insanların kaldırdığını göreceksiniz. O zaman hava gemileri yapmak artık bir problem değil. Yer çekimi kuvvetini yok ettiğiniz noktada bir karşıt kuvvetle, o zaman dilediğiniz hızla hareket etmek imkanının sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Sadece O, zamanı da yaratan, kainatı da yaratan, doğmamış, doğurmamış olan, başı ve sonu olmayan zaman itibariyle, zamandan evvel de var olan, zamandan sonra da var olacak olan Allah, bu sebeple zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibi olması sebebiyle zamandan münezzehtir. Aynı sebepten mekan olarak vücuda getirdiği bütün alemlerin her birinde sıfır zaman aralığında bulunmak imkanının sahibi olduğu için mekandan da münezzehtir. Bir yaratık olduğunuzu tayyi mekanla çok daha iyi anlayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Söylediğim gibi bunun zaten hiçbiriniz için şüpheli bir tarafı yoktur. Çünkü hepiniz yaşamışsınızdır. Hepiniz rüyanızda uçmuşsunuzdur ve bunun bir hayal olduğunu düşünmüşsünüzdür. Bu aleme göre bir hayaldir tabii. Ama nefsiniz de orada yaşıyorsunuz. Bir hayal değil. Bir hakikati yaşıyorsunuz. Ne mi demek istiyorum? Eğer çok yakın biriniz, size çok yakın biri ölmüşse, Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Onunla o gece beraber olma konusunda. Allah-u Teala dilerse bunu size nasip edecektir.
O zaman sevgili kardeşlerim, ona sarılın. Kollarınızın arasında tıpkı sizin gibi canlı olan, etten kemikten oluşan, konuşan o kişiyi göreceksiniz. Onunla konuşacaksınız. Karşılıklı konuşacaksınız. Çok özel şeylerinizi, sadece onunla sizin aranızda olan şeyleri, merak ettiğiniz her şeyi, bu dünyadan ayrılmadan evvel size onun henüz söyleyemediği mesela bir sırrı ona sorun. Cevap alacaksınız. O zaman içiniz ferahlayacak. Ölümün hiç de zannettiğiniz gibi bir son olmadığını göreceksiniz. Bugün göreceksiniz. Eğer kıyamet kopmuş olsaydı o zaman zaten görecektiniz. Çünkü kıyametle birlikte siz yeniden hayata geri döndürüleceksiniz. Göreceksiniz ki sanki 15 dakika, 20 dakika uyumuş da uyanmış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Öldüğünüz yaşta. O öldüğünüz noktadan itibaren sanki yarım saat falan geçmiş, şöyle bir uyumuşsunuz, uyanmışsınız. Şimdi rüyanıza bakın. Eğer o ölmüş olan sevdiğiniz kişi sizinle beraberse, sizinle konuşuyorsa, dünya üzerindeki o ölmeden evvelki hatıralarınızı yad ediyorsanız, beraber olduğunuz her noktadaki her şeyi ondan sorarak, onun da aynı şeyleri yaşadığından kesin olarak emin olabilirsiniz. O yaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse ölümler sizi neden korkutuyor ki? Ölüm olayı sadece bir değişimdir. Mekan değiştirme olayı. Tayı mekandır. Sadece gene aynı koordinatları paylaşan, bu alemin aynı koordinatlarını paylaşan bir başka alemde yaşantısına kendisinden evvel rahmetli olan sevdikleriyle beraber devam ediyor. Rahmetli annesiyle, rahmetli babasıyla, rahmetli arkadaşlarıyla. Bu dünyadaki gibi bir hayat kıyamete kadar orada devam edecektir. Farkı mı? Farkı şu, onlar artık yaşlanmayacaklardır. Hangi yaşta rahmetli oldularsa o andaki nefslerinin durumuyla devam edeceklerdir. Ama orada bir daha ölüm yoktur. Bu dünyadaki gibi silahlar, bu dünyadaki gibi vasıtalar, bu dünyadaki gibi evler, dağlar, tepeler, gökyüzü orada da var sevgili kardeşlerim. Aynen. Hepsi var. Ama yaşadığı eve gittiğiniz zaman o evin sizin tanıdığınız bir ev olmadığını, başka bir ev olduğunu fark edeceksiniz. O aleme ait olan bir ev. Ama orada yaşıyor. Sevdikleriyle, kendisinden evvel ölmüş olan annesiyle, babasıyla beraber yaşıyor. Bu dünyadaki bütün huzursuzlukların bittiği bir alemde yaşıyor, dinleniyor, huzursuzluk hissetmiyor artık. İşte sevgili kardeşlerim, nefs tayı mekanı eğer sizi o kara delikten geçip de berzah alemine götürmüşse orada fizik şartları yaşayacaksınız. Böyle bir talebi Allah Teala kabul ettiği takdirde sizi berzah alemine ulaştıracaktır. Sevdiğinize ulaştıracaktır. Yakınınıza ulaştıracaktır. Kiminle konuşmak istiyorsanız, evvela o bundan sonsuz bir mutluluk duyacaktır. Sizi orada gördüğü için. Tıpkı bu dünyadaki gibi bir sohbet, bir beraberlik,
bir kucaklaşma, gözyaşları, sevinç ikinizi de kaplayacaktır. O zaman emin olacaksınız ki hayır, insanlar ölümle yok olmuyorlar. Kıyamete kadar yaşayacakları bedenleriyle, nefs bedenleriyle kıyamete ulaşacaklar. Kıyamet günü fizik vücutlar tekrar dirilecektir öldükleri noktadaki halleriyle. Nefsler de tekrar onun içine girecektir. Aslında ölüm bir hiçtir sevgili kardeşlerim. Bu tayin mekan olayını birkaç defa yaşadığınız zaman ölüm sizin için korkulacak bir şey olmaktan artık çıkar. Ölüm bir son değildir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tayin mekan öyle bir olaydır ki zahiri alemde de bulunabilirsiniz, berzah aleminde de bulunabilirsiniz. Her ikisi de geçerlidir, her ikisi de ayrı zevkleri ifade eder. Birinde sizden evvel ölmüş olan sevdiklerinizle berabersiniz. Rahmetli olmadan evvel size söylemeyi unuttuğu bir şey varsa o zaman söyleyecektir. Ve ölüm sebebi bir hastalıksa onun ne kadar önemsiz bir şey olduğunu orada çok daha iyi anlamış olacaktır. Kıyamete kadar dostlarıyla, sevgilileriyle, sevdikleriyle, annesiyle, babasıyla birlikte bir hayatı sürdürecektir. Mutlulukla. İşte bu tayin mekan çeşidi nefsinize ait olan bir olgudur. Ne zaman irşada ulaşırsanız Allah Teala o zaman, yani irşada ulaşırsanız demekten muradım, irşat makamına Allah Teala tarafından tayin edilirseniz, yani iradenizi de Allah'a teslim edebilirsiniz. O teslimle birlikte Allah Teala başınızın üzerine size ait bir ruh gönderir. Bu o ruhla tayin mekan yapmanız içindir. Ne olur? Ruh tayin mekanı nedir? Ruh tayin mekanı aklınızın nefsinize değil de ruhunuza, başınızın üzerinde bulunan ruha kumanda etmesi şekliyle zahiri alemde, berzah aleminde veya emr aleminde veya zülmani alemde geçecek olan veya cinlerin gayb aleminde veya onların berzah aleminde altı alemin altısında da geçerli bir hüviyet taşır ruh tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, ruh tayi mekanı yaptığınız zaman bulunduğunuz alemde fizik de olabilirsiniz, fiziğin ötesinde de olabilirsiniz. Bu o anda Allah'ın dilediği standardı ifade eder. Allah üzerinizdeki tasarruf eden güçtür. Yaşarsınız. Tayin mekan, ruh tayin mekanı yaparsınız. Mesela sizi haşta görürler. Oradaki fizik vücutlarıyla sizin fizik vücudunuzu görürler. Ve sizin gerçekten orada, o haç mevsiminde orada bulunduğunuzu düşünürler. Öyle kabul ederler. Sonra gelip size anlatırlar beraber geçen olayları. Ve bu sizin için bir büyük mutluluk olur. İki alemde birden var olmak. Bu Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Ruh tayin mekanı. Allah-u Teala'nın hepinize nasip kılmasını dileriz. Ruh tayin mekanı, nefs tayin mekanının dışında çok farklı bir olaydır.
bütün alemlerde geçerlidir. Bütün alemlerde fizik de olabilir ruh, fiziğin dışında da olabilir. Yani bütün alemlerde onların göremediği bir standartta bütün insanların arasında bulunabilir ruh tayin mekanının sahibi. Fizik vücudu o sırada bir uyku halindedir. Tekrar ruh onun başının üzerine dönene kadar. Bir anda bir alemden başka bir aleme geçmek, oradan bir diğerine geçmek, bütün alemlerde bulunmak söz konusudur. Ve bunun mümkün olduğunu o zaman göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, delillerini yaşadığınız zaman beraber olduğunuz kişiler gelip sizi daha sonraki devirlerde ziyaret ettiği zaman, o günlerden bahsedildiği zaman onların sizi fizik vücudunuz olarak kabul ettiklerini görürsünüz. Zaten görüntü aynıdır ve ruhunuz fizik hüviyetlidir. Yani o dostlarınızla el sıkıştığınız zaman onların ellerinin içinde sanki sizin fizik vücudunuzun eli varmış gibi bir vücut vardır ortada. O fizik vücudunuz değildir. Ruhunuzun o sırada fizik vücut şeklinde bürünmüş hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, bu hüviyet çok üst seviyedeki bir hüviyettir. Herkes bunu yaşayamaz. Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfudur. Allah'a hamd etmeniz için çok büyük bir sebeptir. Daha ötesi de var mı diye soruyorsanız, evet, daha ötesi de var. Fizik vücut tayi mekanı. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki nefsiniz fizik vücudunuzun devir sayısının yarısı kadar devir sayısında olan elektronlarla mücehhezdir. Bu sebeple bütün nefsler fizik vücutların içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Fizik vücudunuz uyumadıkça bir, fizik vücudunuz bayılmadıkça iki, fizik vücudunuz ölmedikçe nefsiniz fizik vücudunuzu terk edemez. Nefsinizin fizik vücudunu terk ettiği anda fizik vücudunuz mutlaka uyku haline girmiştir. Veya bayılmıştır, nefsiniz çıkmak imkanı bulmuştur. Ölüm de aynı sonuca müncer olur. Ölümle birlikte zaten manyetik alanlar sona ereceği için, elektrik enerjisi üretilmeyeceği için fizik vücudunuzda, ölüm melekleri kontağı kapattığı için elektrik enerjisi fizik vücudunuzun trilyonlarca mitokondrisi elektrik enerjisi üretemezler. Üretemezlerse ne olur? Elektrik enerjisi olmadığı için elektromanyetik alanlar da yok olur. Yani fizik vücudunuzun manyetik alanı var. Bir kutbuyla nefsinizi çeker kendisine, bir kutbuyla ruhunuzu. Bu öldüğü zaman fizik vücudunuz nefsiniz içinde, ruhunuz içinde içine girilmesi mümkün olmayan bir hüviyet kazanır. Artık ne nefsiniz ne ruhunuz fizik vücudunuzun içine giremez. Fizik vücudunuz her ikisine de açılmayan bir kale hüviyetini alır. Ölümünüzden sonra sağ tarafınızda ruhunuz, sol tarafınızda fizik vücudunuz yer alacaktır. Ruhunuz için iki tane alternatif söz konusudur. Bir, ruhunuz fizik vücudunuzdadır. Öldüğünüz zaman, yani Allah'ın evliyası olmak şerefine ermediniz. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmadı. O zaman fizik vücudunuzdan manyetik alanların bitmesi sebebiyle sigara dumanına son derece benzeyen bir duman şeklinde ruhunuz da nefsiniz de ayrılır.
ölçü vereyim. Bu dumanın özelliği arkasındaki 40 wattlık bir ampulü gizleyecek kadar bir kesafet ifade eder. 50 mumluk, 50 wattlık bir lambada o lambayı görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunları size hep gösterecektir. Gelecek günlerinizde Allah'ın daha başka güzelliklerini yaşayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ki Rabbani yoldasınız. Daimi bir muhafaza altında olursunuz sevgili kardeşlerim. Şeytanın sizin beyninizi çekişlemesi imkanı söz konusu değildir. O bu imkanın sahibi değildir. Allah-u Teala ondan bu imkanı almıştır. Kim başının üzerine devrin imamının ruhunu almışsa şeytanın o kişiye böyle bir tesir etmek imkanı yok edilmiştir. Başın üzerinde devrin imamının ruhu var olduğu için. Her tabiyetini sağlayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanı almışsa, öyle mürşidine ulaşmışsa, şeytanın büyüsünden de, hüddamından da, o kişinin tayin mekan olayında başını çekişlemesinden de kendini mutlak olarak kurtarır. İşte bu standartlarda ölüm tahakkuk ettiği zaman eğer kişinin ruhu Allah'a daha evvel ulaşmışsa, o Allah'ın evliyasıysa, ruh Allah'ın katından mutlaka geri gelecektir. Niçin? Ölüm melekleri görevlerini yapsınlar diye. Nefsiniz fizik vücudunuzun üzerindedir, sol tarafınızda. Omuzunuzdan yaklaşık bir metre yukarıda. Biraz daha fazla olması mümkün. Ruhunuz da sağ tarafınızda yer alır. İster vücudunuzdan çıksın da yer alsın, ister Allah'ın katından gelsin, ikisi de aynı zaman aralığında omuzunuzun üzerinde yer alırlar. İster kişi Allah-u Teala'nın evliyası olmasın, ruhu Allah'a ulaşmamış olsun, o zaman ruh fizik vücudun içindedir. Fizik vücuttan çıkıp yerini alacaktır kişinin sağ omuzun üzerinde veya Allah'a ulaşmıştır, Allah'tan gelerek yer alacaktır. Fizik vücudun içinde zaten ruh yoktur. Allah'tan gelerek yerini alacaktır, gene sağ tarafında. Ve ruh ölüm meleklerinden biri tarafından 7 tane gök katını beraberce aşarak çıkacaklardır. Sitretini müntahaya kadar bir yolculuk beraberce yapılacaktır. Oradan sonra da ruh kendisi tekrar Allah'ın zatına geri dönecek. Allah'ın zatında tekrar yok olacaktır. Ölümün korkulacak bir şey olmadığını o zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Unutmayın ki hepiniz sonsuz hızın sahibisiniz. Herkes nefs tayin mekanı yapıp da vücudundan ayrıldığı zaman ışık duvarını mutlaka aşar, sonsuz hıza ulaşır, düşünce hızına ulaşır. Allah'ın kendisini ulaştırmak istediği herhangi bir gezegene ulaşır. O ulaştığı yerde farklı yaşantılar görecektir. Burada ışık duvarı aşılmıştır. Fizik vücudunuz şu veya bu şekilde uyandırıldığında bir kuvvetin sizi süratle çektiğini ya sırtınızdan çektiğini, geriye doğru bir yolculuk yaptığınızı veya ileriye doğru bir yolculuk yaptığınızı hissedeceksiniz. Sonra da kendinizi fizik vücudunuzun içinde bulacaksınız. Normal uyku halindeyseniz. O zaman Allah'a hayranlığınız artacak. Tayin mekanı yaptıktan sonraki hayranlığınız artacak. Yani evveli ve sonrasını
gördüğünüz tay mekan kontrolü size verilmiş olan bir tay mekandır. O zaman vücudunuza girmenin çok kolay bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Bütün uzuvların mutlaka üst üste gelmesi gerekir. Bu ise zannettiğiniz kadar kolay bir şey değildir. O zaman Allah'a hayranlık duyacaksınız. Çünkü tayin mekan yapmasaydınız, normal bir rüyayı yaşasaydınız, bir anda fizik vücudunuzun içinde bulacaktınız kendinizi. Allah'ın otomatik kanunları bütün uzuvları aynı anda üst üste getirir. Ve bir anda nefs fizik vücudunuzun içine girmiştir. Söylediğim gibi eğer uykudan uyanınca, rüyadan uyanınca konuşmaya kalkarsanız uyandığınız anda konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü daha nefs vücudunuzun içine bir anda girmiştir ama kumandaları henüz ele almamıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim Allah'a ne kadar çok şükretmeniz lazım, ne kadar çok hamd etmeniz lazım. O zaman fark edeceksiniz. Allah'ın size verdiği sonsuz nimetleri, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinin, affedersiniz, 13. ayet-i kerimesinin manasını o zaman anlayacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi emrinize musahhar kıldım diyor. Siz de düşünüyordunuz şimdiye kadar. İyi ama bu sonsuz galaksilere ben hiçbir zaman gidemeyeceğime göre nasıl emrime musahhar kılmış? İşte böyle musahhar kılmış. Oraya her zaman gidiyorsunuz. Her yere gidiyorsunuz. Ama gittiğinizin farkında değilsiniz. Neden? Giderken ışık duvarını aşıyor nefsiniz. Buradakileri Allah-u Teala sizi unutturuyor. Dönerken sonsuz hızdan gene ışık hızının içinden geçerek sıfır hıza inmek mecburiyetindesiniz. İkinci defa geçerken bu sefer de oradakileri unutturuyor. Sevgili kardeşlerim, hatırlatmak istediğine de Allah-u Teala müsaade verir. Hatırlarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki nasıl size anlatayım ki Allah ile dost olmak bir muhteşem dizayndır. Ona hayran olduğunuz zaman bunları hep yaşayacağınız zamandır. Sevgili kardeşlerim, tayin mekan ister ruh tayin mekanı olsun, ister nefs tayin mekanı olsun, ister fizik vücut tayin mekanı olsun, hepsi daha zor şartlarda gerçekleşen tayin mekanlardır. Fizik vücudun üzerine, fizik vücut tayin mekanında ruhunuz örtü olur. Ruhunuzun devir sayısı fizik vücudunuzun devir sayısının, elektron devir sayısının iki katı olur. Nefsinizin devir sayısı fizik vücudunuzun yarısı kadardır. Fizik vücudunuz nefsinizin iki katı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Ruhunuz ise fizik vücudunuzun iki katı elektron devir sayısına sahiptir. Bu sebeple fizik vücudunuz da ruhunuzun içinde bir esirdir. Ve dilenen yere bir anda fizik vücudunuzu da Allah-u Teala ulaştırır. Böyle bir dizaynda insanlar sizi fizik vücut olarak görürler. Tekrar ruhunuzla dönmek mecburiyetindesiniz. Bu başınızın üzerindeki size verilen Allah-u Teala'nın bir nimeti olan ruhtur. Devrin, imamının ruhunun başının üzerinde olduğu bir kişi irşat makamına tayin edildiğinde kendisine ait olan bir ruhu da Allah-u Teala ona bir nimet olarak verecektir. Sevgili kardeşlerim, daha size saatlerce nefs tayin mekanından, ruh tayin mekanından, fizik vücut tayin mekanından bahsetmek söz konusu olabilir. Her zaman bir kısım şeyler mutlaka eksik kalmıştır. Sorarsanız inşallah tamamlarız. Sevgili kardeşlerim,
sözlerimi, her şey öylesine güzel ki, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor sözleriyle bitirmek istiyorum. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrümüz vardır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmenin, Kur'an'daki bir kavramdan bahsetmenin mutluluğu içerisinde. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın öğretisini dinlerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu sohbet sizi sıkıyor mu? Bizi size istemediğiniz şeyleri yaptırmak isteyen bir zorba gibi mi görüyorsunuz? Yoksa sözlerimiz şurada kalbinizde bir sıcaklığı oluşturabiliyor mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sıcaklığa dikkatle bakın. İşte o sevgidir. Biz sizi, sizleri, hepinizi çok ama çok fazla seviyoruz. Allah Teala ise sizi, biz netice itibariyle sadece bir insanız, bir yaratıkız. O bir yaratan olarak, kainatın her şeyin tek yaratıcısı olarak yarattığı sizleri tahmin edemeyeceğiniz kadar fazla seviyor. Hele onun sevgisine layık oldukça artan sevgisini bir bilseniz, onun nuru içinde kendinizi kaybederdiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim, onunla beraberseniz. Eğer huzursuzsanız, mutsuzsanız, sıkıntılıysanız, bir yanlışlık var sizde. Allah'la beraber değilsiniz. Şeytanla berabersiniz. İşte o huzursuzluktan, mutsuzluktan sizi alacak şey gene sizin iradenizle vücuda getireceğiniz bir istektir. Allah'a bir dilekçe yazacaksınız. Kalbinizde, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu, öldükten sonra zaten sana dönecek olan ruhumu, ben senin emrin üzere ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Ben senin Allah'ımın, Rabbimin evliyası olmak istiyorum. Evliya olmak mı? Dünyadaki en zor şeylerden biri zannedilir. Biz de tam aksine diyoruz ki dünyadaki en kolay şeydir Allah'ın evliyası olmak. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya oldunuz manasına gelir. Biliyoruz ki birçok kişi bize şimdi, hadi canım sen de Allah'a ulaşmayı dilemekle evliyalığın ne alakası var? Evliyalık eskiden varmış. İşte o türbelerde gördüğümüz adamlar, onlar evliya. O zamanlar evliyalar varmış. Allah'a çok yakınmışlar. Bu zamanda da evliyalık mı olurmuş yani? Diyen insanların her zaman çok büyük bir kısmıdır. Her devirde yaşayanlar kendilerinin evvelki devrelerde evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün de öyledir. Oysa ki her devirde evliya vardır ve kainat var oldukça hep evliya olacaktır.
Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve evliya olmak. Öyleyse bir insanın evliya olmasındaki hareki unsur, onu harekete geçirecek olan unsur acaba nedir? Bu unsurun adı tevekküldür. Tevekkül kelimesi, vekil kelimesi, müvekkil kelimesi, vekalet kelimesi, tevkil etme fiili hepsi bu aynı kökten gelir. Tevekkül. Öyleyse Allah'a tevekkül etmek acaba ne demektir? Kelimenin üzerinde zaten manası Allah'ı vekil etmek demektir. Neye vekil etmek demektir? Mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, nefsinizde afetler olduğu cihetle ve afetler şeytanın taleplerine bütün gönülleriyle itaat edecekleri için daima insanlar yanlışlık yaparlar. Şeytan için insanları yanlışlığa sevk etmek hiç de zor değildir. Çünkü şeytanın bütün talepleri zaten nefslerinizin talebidir. Şimdi düşünün. Bir ülkede yaşıyorsunuz. Allah'ın emirleri mi var? İnsanların %90'dan fazlası Allah'ın emirlerinin önemli olanlarını yapmıyor, hatta bilmiyor. Allah'ın yasakları mı var? Yasaklarsa herkes tarafından çiğneniyor. Böyle bir ortamda aklınız şuur kazanmışsa, Allah'ın yasak ettiği fiilleri herkes işliyorsa, aklınızda bu ortamda şuur kazanmışsa, o zaman nefsinizin taleplerine hep evet diyecektir. Ruhunuzun taleplerine hayır diyecektir. O zaman

diye huzursuzlukta cevası. Öyleyse mutlulukla mutsuzluk arasında Allah'ın hedeflerine doğru yol alan bir gemide olmak veya şeytana yaklaştıran bir gemide yol almak. Bu ikisinden birinin tercihiyle hedefe gidilir. Bu Allah'ın gemisinde olmaktır. Nuh'un gemisinde olmaktır. Kimdi Nuh'un gemisinde olanlar? Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Unutmayın, hepimiz Hazreti Nuh'un gemisindeki insanlardan türedik. Hazreti Adem'den o güne kadar gelen Nuh'un gemisinin dışındaki bütün insanlar bütün dünyayı dağların tepelerini de aşacak şekilde su basması sebebiyle yok oldular. Sadece onlar kaldı, hepimiz onlardan türedik. Öyleyse Allah'ın gemisi Nuh'un gemisidir. O geminin içinde olanlarız. Bu neyle oluştu? Allah'ın gemisindeki kanun tevekkül kanunudur. Allah'ı kendinize vekil etmek. Sadece tevekkül insanla Allah arasındaki ilişkileri sonuna kadar götürebilir. Nedir insanla Allah arasındaki ilişkilerin sona kadar ulaşması? Ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse dört tane teslimin, ruh, fizik vücut, nefs ve irade Allah'a teslim edilmesi, hepsi tevekkül adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. Hepsinde tevekkül kesin olarak vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı kim dilemişse o kişi tevekkülün sahibidir. Mutlaka tevekkülün sahibidir. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişinin vasıflarına gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala'nın 12 defa üzerimize farz kıldığı ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, yani vuslata nail olmak müessesesi, visal, vuslat, Allah'a tevekkülle mümkündür. Kimdir Allah'a tevekkül eden kişi? Ruhunu Allah'a ulaştıracağına, ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına kesin olarak, yakin hasıl ederek muhakkak surette inanan kişidir. Öyleyse hadi gelin sizinle Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala orada? وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Buradaki ifadeye اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبَّهُمْ ifadesine dikkatle bakın. Hepsini açıklayalım. Sonra gelelim onun üzerinde temelküz edelim. Merkezileşelim. Onun üzerinde ağırlaşalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'tan sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır,

İstihaneyi isteyin. Mürşidinizi isteyin. Sabırla ve namazla isteyin. Neden acaba sabırla demiş? Ayetin sonunda belli olacak. Çünkü sadece Allah'a ulaşmaktan emin olanları Allah kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese bu inancı verense gene Allah'tır. Öyleyse sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi yani mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. İstihane hangi mürşide tabi olacağımızı Allah'tan sorma işleminin adıdır. Kılınan namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazıyla Allah'tan istihane istenir. Yani mürşidin kim olduğu sorulur. Ve bu zor bir iştir, kebiretün, büyük bir iştir diyor Allah Teala. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidi sormak, mürşidi istemek zor bir iştir, büyük bir iştir. Sonra ama diyor huşu sahipleri için zor değildir. Öyleyse huşunun inanç kanadına ulaşıyoruz. Bu kanatta inanç kanadında, iman kanadında bir unsur var. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Onlar muhakkak şekilde, kesin şekilde inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına. Burada yakin kıdemesinde bir inanç vardır. Kesin şekilde, muhakkak surette Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve gene muhakkak surette inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a rücu edecektir. Ruhlarının Allah'a rücu edeceğine de muhakkak surette inanırlar. Yani ölümden sonra yeniden Allah'a döneceğine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman huşu sahibi değil. Onu huşu sahibi yapan ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracağına inanca ulaştıran Allah'tır. Başlangıçta kişi sadece dileğin sahibidir. Ve dileğin sahibi olan kişi de imanı yerleştiren Allah Teala ne yapıyor da o kişiye imanı yerleştiriyor? Kişi sadece bir dileğin sahibi başlangıçta. Böyle bir imanın mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağına dair bir imanın sahibi değil. Yakin hasıl ederek muhakkak surette ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım şeklinde bir imanın sahibi değil bu kişi. Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah o kişinin bu dileğini onun kalbinde görür görmez o kişiyi tevekkülün sahibi yapmak için, bu imanın, bu seviyede bir imanın sahibi yapmak için harekete geçiyor. Ne diyor Allah Teala Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde? Sadece işitenler davete icabet eder diyordu. Davete icabet etmek demek, Allah'a ulaşmak konusunda harekete geçmek, Allah'a yönelmek demek.
Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmenin başlangıç noktası. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı diliyor. Birinci adım. Allah-u Teala o kişide rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bir. Bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mesulenin kalkmasına sebebiyet veriyor. İki. Kulaklarındaki vakranın alınmasına sebebiyet veriyor. Üç. Kalbindeki ekinnetin alınmasına sebebiyet veriyor. Dört. O kişinin kalbine ihbat konmasına sebebiyet veriyor. Yani o kişi körken, sağırken, dilsizken, Allah'a yönelmek istikametinde körken, sağırken, dilsizken, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu görebilen, işitebilen, idrak edebilen bir insan haline getiriyor. Bu idrak o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Burada kalmıyor Allah-u Teala. Ondan sonra o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine %2 rahmet birikimi geliyor, yerleşiyor. İşte o kişinin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru yerleştiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Huşu sahibi olan kişi kalbi Allah tarafından Allah'a çevrilen kişidir. Öyleyse kalbi Allah'a çeviren Allah'tır. Hangi talep üzerine? Allah'a ulaşmayı dileme talebi üzerine. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği noktada huşu sahibi değildir. Ama bu muhtevada mutlaka huşu sahibi olacaktır. Ve irşat makamına Allah onu ulaştıracaktır. Allah onu huşu sahibi kılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi o kişi huşu sahibi değilken Allah huşu sahibi kılıyor. Gaybta Rahman'a huşu duyan bir kişi oluyor. Bu huşu pekişiyor. O kişi zikre başladığı zaman nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimiyle işte o kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına kesin bir inanç sahibi oluyor. Muhakkak ruhunu Allah'a ulaştıracağına muhakkak surette, kesin surette bir imanın sahibi oluyor kişi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kişiyi bu imanın sahibi yapmıştır. Allah bu imanın sahibi yapmıştır kişiyi. İşte bu iman Allah'a mutlaka ben mutlaka ruhumu Allah'a ulaştıracağım tarzında bir imanın sahibi olan kişi biliyor ki ruhunu o ulaştırmayacak. Allah ulaştıracak. Ruhunun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşacağına kişi kesin bir imanın sahibi. Muhakkak bir imanın. İnne. Muhakkak. Kesinlikle.
Böyle bir imanın sahibi olduğunuz gün siz bu imanın üzerine bina ettiğiniz bir tevekkülün sahibisiniz. Bu tevekkül sizde var olduğu an Allah Teala sizin iradi yapınızı, iradenizi aklınızın kumanda ettiği bir sistem olmaktan çıkarır. Aklınızın emrinde bir irade olmaktan çıkarır. Allah'ın emrinde bir irade yapar. Sizi bu imanın sahibi yapan Allah'tır. Ve bu imanın sahibi olduğunuz zaman Allah sizi tevekkül sahibi yapar. Yani siz Allah'a karşı artık tevekkül sahibisiniz. Allah'ı kendinize vekil etmişsiniz. Vekaleti Allah'a verdiğiniz nokta, Allah'ın sizi ruhunuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırdığını, ruhunuzun Allah'a mutlaka ulaşacağına dair sizi kesin inancın sahibi yaptığı noktada tevekkül oluşur. Bu tevekkül Allah'ın iradenizi aklınızın emrinden alarak kendi emrine tahsis etmesidir. Artık iradeniz sizi Allah'a ulaştıracak istikametteki iradeniz sizin emrinizde değildir. O tevekkülün sahibi olduğunuz için Allah'ın emrine girmiştir. Peki sizi tevekkül sahibi yapan kim? Allah. Ama siz Allah'a ulaşmayı tevekkülün sahibi olmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için bu onun mükafatıdır. Allah-u Teala sizi Allah'a ulaşmaya mutlak olarak inanan, Allah'a ruhunun mutlaka ulaşacağına inanan birisi hüviyetine getiriyor sizi, huşu sahibi yapıyor. Bu inancın sahibi yapan Allah, o inancın sahibi olduğunuz için de Allah'ı o inancın sahibi olmakla vekil yapan sizsiniz. Bu Allah'a tevekkülünüzün kesin işaretidir. Tevekkülü sizde oluşturan o imanın sahibi ise, sizde o imanı oluşturan ise Allah'tır. Birinci etap siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. İkinci etap Allah derhal müdahale ediyor. Sizi huşu sahibi yapıyor. Ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanç, iman sahibi kılıyor. Bu imanın sahibi olduğunuz anda tevekkülün sahibi kılındınız. Artık siz Allah'a ulaşacağına kesin inanan birisiniz. Öyleyse sizin için tevekkül oluşmuştur. Siz Allah'ın sizi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanan birisiniz. Allah'ı bu inancın Allah-u Teala tarafından inancın sahibi kılındığınız andan itibaren Allah'ın sizi kendisine ulaştıracağına kesin imanın sahibi olduğunuz cihetle artık tevekkülün sahibisiniz. İradenizin kontrolü aklınızdan alınıyor, Allah'ın emrine tahsis ediliyor. Bu iradi yapıyla mürşidinize ulaşıyorsunuz. Tabi oldunuz. Ne olur? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Bakara 156-157. Kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman biz muhakkak ki Allah için yaratıldık.
Mutlaka ona ulaşacağız. Mutlaka ona rücu edeceğiz. Ruhumuz mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır diyenler var ya diyor Allah Teala. İşte hidayete erecek olanlar onlardır. Hangi noktadaki olay bu? Mürşidinize ulaştığınız noktada Allah Teala sizi yeni bir imanın sahibi kılıyor. Bu imanda gene mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisiniz. Ama bir takım musibetlerden geçtikten sonra buraya ulaşmışsınız. Ve o güne kadar nefsinizin kalbine rahmetle faz gelirken sadece Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu noktadan itibaren rahmetle faz ve rahmetle salavat beraberce gelecek. Öyleyse 12. basamaktasınız, 14. basamaktasınız ve bu noktadasınız. Kendilerine rahmetin ve salavatın geleceği insanlardan birisiniz. Burada ikinci defa huşu sahibi oldunuz. Allah Teala sizde yeni bir iman husule getirdi. Buradaki iman birinci kademedeki imandan daha ötede bir iman olarak size ulaştı. Huşu mevzesi bir kat arttı. Ölçü birinci huşuda size sadece rahmetle fazlın gelmesi söz konusuyken ikinci huşuda rahmetle fazlın ötesinde rahmetle salavat da ulaşıyor. Burada Allah'ı kendinize bir defa daha vekil tayin ediyorsunuz. Fizik standartlarda artık ruhunuzun Allah'a ulaşması için harekete geçmek üzere bir vekil tayin etmek. Birinci vekalet hazırlanma safhasında, Allah'a yöneldiğiniz safhada, ikinci vekalet Allah'a ulaşma safhasında, fiziksel alanda bir huşunun, bir tevekkülün sahibisiniz. Allah Teala sizi orada tevekkül açısından yeni bir noktaya ulaştırıyor. Öyleyse tevekkül müessesesine dikkatle bakın. İkinci safhadaki tevekkülünüz bu işi sonuca ulaştırmak için kesin bir imanı ifade eder. Ve bu tevekkül üzerine Allah Teala zaten iradenizi kontrol altına almıştı. Yeni bir nur daha vererek size bu kontrolünü daha üst seviyeye çıkartıyor. Ve siz buna layık olduğunuz için liyakatinizin başında gene Allah var. Sizi daha üst seviye bir imanın sahibi kılan o Allah. Ve bu daha üst seviye imanla ikinci defa Allah-u Teala'nın size daha üst seviye bir tevekkülünüzün karşılığı olarak, Allah'a vekil tayin etmenizin karşılığı olarak Allah-u Teala nefsinizin kalbini %49 faziletlerle süsleyecek, %2 rahmetle zaten daha evvel birinci safhadaki tevekkülünüzle %2 rahmete ulaşmıştınız, %49 faziletle birlikte Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda diledikten sonra, ne demek bu? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse derhal birinci tevekkül devreye giriyor. Allah Teala kişinin kalbine öyle bir iman müessesesi veriyor ki kişi kesinlikle emin ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını. Bunun üzerine Allah Teala onu mürşidine ulaştırıyor. Ulaştığı zaman o kişinin zikrinde yeni bir nur vererek daha üst seviyede bir tevekkülü ulaştırıyor onu. Bu tevekkülse
Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine ulaştırması için kesin bir ölçüdür. Allah-u Teala bir defa daha vekalet almıştır kulundan, onun ruhunu kendisine ulaştırmak için. Allah buna kendisini vekil kabul eder. Siz Allah'ı vekil olarak düşünüyorsunuz. Allah'ın ruhunuzu kendisine mutlaka ulaştıracağından emin olarak, siz de ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınızdan emin olarak.

Rabbe münaki olmak, Rabbe rücu etmek, her ikisi de aynı şeydir. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşacağına inanması ve kişinin ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım demesi, Allah'ın kendisiyle beraber olduğunun bilincinin kesin işaretini taşır ve vuslattan sonraki, mürşide ulaştıktan sonraki bir vetireyi ifade eder. Burada Allah Teala rahmet ve fazla, rahmet ve salavatı da ilave ediyor. Kişi ikinci defa Allah Teala'yı tevekkül etti, vekil tayin etti. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştı. Allah Teala o kişiye yeni bir tevekkülü sağlayacak olan bir inancı, o kişinin sahip olması için ona sunar. Bu inanç, fizik vücudunu Allah'a teslim etmek inancıdır. Allah herkese inancı sunar. Sadece inanabilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Öyleyse Allah'ın verdiği imanı kuvvetlendirmek ve ona sahip çıkmak, o bizim işimiz. İmanı veren Allah, imanı kuvvetlendirmek, yerlerine oturtmak, sağlam kılmak ve o inançla mücehhez olmak, fizik vücudunu da Allah'ın kendisine teslim alacağını, Allah'ın açısından fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim edeceğini kendi açısından kişinin yerli yerine oturtmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişidir. Ama huşu sahibi kişi, Allah'ın mutlaka buna gerçek, altına Allah'ın bunu mutlaka gerçekleştireceğine inanan kişidir. 14. basamakta yeni bir huşu, Allah'ın mutlaka ruhunu kendisine ulaştıracağına yeni bir imanla, imanına iman katarak arttıran kişinin tevekkülü. Her 7 basamakta tevekkül müessesesine Allah Teala yenilikler katıyor. 3. 7 basamakta da ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra kişi Allah'ın fizik vücudunu da teslim alacağına ve Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine bir imanın sahibi ise Allah mutlaka onun fizik vücudunu kendisine teslim alır. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaktır. Öyleyse ilk 7 basamaktaki ve ikinci 7 basamaktaki tevekküller mutlaka olgunlaşan birer meyvedir. Çünkü Allah söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka
ben o kişiyi kendime ulaştırırım diyor. O kişinin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş bunu. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kişi bu garantinin ışığında kesin iki kademede öyle bir imanın sahibi oluyor ki bu iman onu Allah'a tevekküle otomatik olarak götürüyor. Ve bu tevekkülün neticesinde kişi Allah'a ruhunu teslim etmiş oluyor. Daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kim fizik vücudunu bana teslim etmek isterse ben onun fizik vücudunu mutlaka teslim alırım ifadesi yok. Ama Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Öyleyse burada tevekkül müessesesinin yeni bir cephesiyle karşı karşıyayız. Burada Allah'ın garantisi yok. Her ruhunu Allah'laştıran kişiyi ben mutlaka fizik vücudunda onun teslim alırım diye Allah'ın bir garantisi yok. İşte tevekkülün gerçek anlamda kişide var olup olmadığı burada ortaya çıkar. Burası fizik vücudun teslimi tevekkül açısından bir mihenk taşıdır. Bir ölçümleme noktasıdır. Bu garanti olmadığı halde kişi bir imanın sahibi olabilirse ancak o zaman Allah'ı kendisine vekil tayin edebilir. Burada iki hüviyete beraberce bakalım. Bir tarafta Allah var, bir tarafta kul var. Allah'ın kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım sözü üzerine kişide mutlak bir kanaat husule gelmiş. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin. Kesin şekilde buna inanıyor kişi. Muhakkak suretini inanıyor. Allah da bunun karşısında iki tevekkül olayıyla bu kişiyi kendisine ulaştırıyor. Birincisinde hazırlık safhası, yönelme safhası, ikincisinde ulaşma safhası, iki tane tevekkül giriyor devreye. İşte insanlardan her kim bu iki tevekkülü yaşayıp da arkasında yatan gerçek faktörü keşfedebilmişse, eğer ben Allah'a ruhumu ulaştırmaya kesin şekilde inanmışsam Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaştıracağına dair garanti vermiş ama benim üzerimde bu tevekkülü sağladı. Ben o tevekkülün sahibi oldum ve Allah Teala ruhumu kendisine ulaştırdı. Öyleyse Allah Teala'nın o verdiği sözü yerine getirmesinde benim tevekkülüm birinci derecede rol oynadı. İşte kişi bunu idrak edebilirse, o zaman şu noktaya ulaşacaktır. Öyleyse ben, Allah Teala madem ki beni buraya ulaştırdı, farz kıldığı bir husus bu, ben bu dileğin sahibi olarak kesin şekilde iman edersem ki Allah Teala fizik vücudumu da teslim alacaktır. Öyleyse Allah Teala mutlaka bunu gerçekleştirir. Bu noktadaki bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Kişiyi bu seviyede bir imanın sahibi kılmak için Allah Teala daima hazırdır. Onun düşünce yapısının
böyle bir seviyeyi bulmasını ister sadece. Ne zamanki kişi Allah-u Teala fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi farz kılmış mı? Kılmış. Öyleyse ben bir kulum. Ben sadece bir yaratıkım. Ve ben bu işi kendi başıma yapamam. Ama Allah-u Teala bunu farz kılmışsa bunun mümkün olması gerekir. Bu mümkün olma da madem ki Allah'a tevekkül etmekle meyvelerini veriyor, öyleyse ben ne yapmıştım? Emindim ki Allah-u Teala ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu sözün dayanağı ise Allah'ın bunu 12 defa üzerime farz kılması. Öyleyse Allah-u Teala madem ki farz kıldığı bir hususu ben o imana sahipsem gerçekleştiriyor, fizik vücudumu da Allah'a teslimi Allah-u Teala farz kılmış. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'ın teslim edeceğine dair, teslim alacağına dair ve ben gerekli imanı oluşturabilirsem, fizik vücudumu Allah'a teslim edebileceğime dair bir imana sahip olduğum gün mutlaka Allah-u Teala benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Dolaylı olarak da ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmiş olacağım. Ve biliyorum ki bunu ancak Allah'a tevekkül ettiğim takdirde Allah-u Teala tamamlayacaktır. Öyleyse yolu ne? Yolu daha çok zikretmek. 33 bin zikrin ötesine geçmek, zikirden vazgeçmemek. Tevekkülün anahtarı, tevekkülün müşevvik unsuru, tevekkülü harekete geçirici faktör zikirdir. Zikir, insanın Allah'a olan tevekkülünü arttırır. Ruhun Allah'a ulaştırılmasında ne yapmıştır kişi? Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve Allah, onun aklının kontrolünde olan iradesini Allah'ın kontrolüne almıştır. Ve şeytanı kesinlikle müdahale etmenin dışında tutarak Allah kendi kontrolünde o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Şeytanın müdahale edememesinin arkasında Allah'a tevekkülün kesin sonucu var. Allah o kişinin şeytanın tasallutuna açık olmasına müsaade etmiyor. Çünkü kişinin iradesi Allah'ın kontrolünde. Bu irade yapı şeytanla her seferinde şeytana galip gelecek bir savaşın içindedir. O iradeyi, o seviye bir irade yapan, iradenin Allah'ın kontrolünde olmasıdır. Daimi zikirde olan bir kişinin iradi yapısı gibi, o iradi yapı kişiyi negatif faktörlerden korur. O kişiye bu iradi yapıyı teslim edense ya da onun iradesini teslim alıp da onu bu hedefe götüren ise Allah'tır. İşte her kim madem ki Allah-u Teala bunu benim üzerime farz kılmış ve ben eğer gerçek anlamda inanırsam ki bu imanın sahibi olursam ki Allah mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. O zaman kişi böyle bir düşünceyle imanın sahibi olur. Buna iman ettiği zaman Allah-u Teala tarafından derhal işitilir, bilinir ve görülür. O zaman Allah-u Teala o kişinin iradesini vuslata ulaştıktan sonra kendisine teslim etmişken, Allah'ın kontrolünden çıkarıp kişiye iade etmişken,
tekrar Allah vekalet almıştır kişiden bu iman sebebiyle ve o kişinin zikrini arttırmasına yardımcı olarak Allah Teala onun fena makamından beka makamına geçişini, beka makamından züht makamına geçişini, zikrini günün yarısından öteye çıkarmasını hep sağlar. Ve sonra da onun fizik vücudunu teslim alır 25. basamakta. Sadece tevekkül edebilenler için ruhun tesliminden sonra fizik vücudun teslimi asıldır. İki teslim arasında birincinin garantide olması, ikincinin garantide olmaması gibi büyük bir fark vardır. Kim bu imanın sahibi ise, bu iman seviyesine ulaşmışsa, nasıl Allah-u Teala benim ruhumu, benim imanım üzerine teslim almışsa, kendisine ulaştırmışsa, bunu bana garanti etmişse, fizik vücudumu da Allah'a teslim etmemi farz kıldığına göre, ben buradaki bilmeceyi çözersem, buradaki imanımı güçlendirirsem, farz kıldığına göre Allah Teala ruhumu teslim aldıktan sonra mutlaka fizik vücudumu da teslim alacaktır. Beni oraya da mutlaka ulaştıracaktır. İmanının sahibi olursam Allah beni mutlaka oraya ulaştırır. İşte iman hüviyeti. Bu böyle bir imanın sahibi olan kişi Allah Teala yeniden tevekkül etmiştir. Bu tevekkülün neticesinde Allah tekrar irade yapıyı kontrolüne alacak, kişiyi fizik vücudun teslimine götürecektir. O noktadan itibaren kişi Allah Teala daimi zikri farz kıldığına göre ve benim fizik vücudumu teslim aldığına göre ruhumdan sonra, öyleyse ben bu inancın sahibi olursam daimi zikre ulaşmak konusunda mutlaka Allah Teala beni daimi zikrine de ulaştıracaktır. İmani yapısına sahip olan bir kişi bu imana Allah Teala tarafından ulaştırılır. Böyle bir imanın kökleşmesini isteyen kişi Allah'tan mutlaka imanının yerleşmesi için, kökleşmesi için mutlak olarak yardım alacaktır. Burada söz konusu olan şey kişinin temayülüdür. Hangi istikamete yönelmesidir? O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra da devam ederse aynı düşünceye, Allah-u Teala irşada ulaşmamı da farz kıldığına göre beni mutlaka irşada ulaştıracaktır. İman seviyesine ulaşan kişiyi Allah-u Teala mutlaka gene iradesini, serbest bıraktığı iradesini gene kontrolüne alarak onu irşad da ulaştıracaktır. Sonra Allah Teala beni irşada ulaştırdığına göre, iradenin tesliminde farz kıldığına göre ben mutlaka irademi Allah'a teslim etmek istiyorum diyen kişi de 4 kademe atlatacak Allah Teala ve onun iradesini kontrol altına alarak kendi iradesine bağlayacaktır. Böylece kişi ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olacaktır. Allah'ın vekaletiyle. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetlisisiniz. Eğer diyor bana tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Bütün dünya düşmanınız olsa, eğer siz bana tevekkül ediyorsanız, galip gelecek olan biziz diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, tevekkülü
sağlayan müessese imandır. Tevekkül imanın fonksiyonudur. İman tevekküle mutlaka ulaştırır. Ve sadece madem ki Allah ruhumu Allah'laştırmayı farz kılmış, öyleyse ben ruhumu Allah'laştırmayı dilersem mutlak olarak Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. İmanının sahibi olan kişiyi nasıl Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırıyorsa mutlaka Allah Teala beni fizik vücudun teslimine de götürecektir. Madem ki ruhumu teslim aldı, ispat etti ki bana, ben istersem, ben dilersem Allah beni buna ulaştıracaktır. Böylece kişi ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, irşada ulaşmayı ve iradesinin de Allah'a teslimini, imanının ona sağladığı tevekkülüyle oluşturacaktır. Allah, unutmayın, sizin yardımcınız, ama yardımlarını imanınız üzerine kurar. İman seviyeniz tevekkül seviyenizi arttırır. Artan tevekkül seviyeniz yeni bir teslime, Allah'ın sizi ulaştırması için kesin bir bazdır, sağlam bir dayanaktır. Varsa tevekkül, ruhunuzdan sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmeniz mutlak olarak gerçekleşecektir. Öyleyse ne yapıyor Allah Teala? Vekilin vekaletini kullanıyor. Sizin aklınızın kontrolünde olan iradenizi oradan alıyor, ta sizi fizik vücudun ruhunuzun teslimine kadar, fizik vücudunuzun teslimine kadar, nefsinizin teslimine kadar, iradenizin teslimine kadar devam ettiriyor. Her teslimden sonra iradeniz serbest bırakılır. E zaten düşme olursa burada olur. Kişi böyle bir inancın sahibi değilse, Allah beni mutlaka fizik vücudun teslimine de ulaştıracaktır inancının sahibi değilse, o kişinin zikri 33 binde kalır ve bir kısmının da yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Onlar tevekkül sahibi olmayanlardır. Tevekkül sahibi olan, mütevekkil olan bütün insanlar için Allah onların dostudur. Allah mütevekkilinin, Allah'ı kendisine vekil edenlerin dostudur. Vekil nasıl? Müvekkil, yani vekil edilen, nasıl vekil eden kişinin bütün işlerini onun dışında, vekil edenin dışında bir hüviyette, kendi iradesiyle derifte etmişse, onları sonuçlandırıyorsa, Allah da vekil olarak aynı şeyi yapar. Söylediği şey kesindir. Allah vekil olarak yeter. Kafidir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a tevekkül, bütün merhaleleri aşabilmeniz için, bütün safhaları aşabilmeniz için Allah'ın bir muhteşem nimetidir sizler için. Bu müvekkilliği kainatta en üstün şekilde yapan Allah'tır. Allah'a inanıyorsanız mutlaka ona tevekkül edin. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, başka ne var ki? Allah Teala insana da verilen bütün bu mahluklarını, bizleri sadece bir hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutlu olalım. Allah'ın bizim için ihsan buyurduğu mutluluğu yaşayalım diye. O Allah ve en çok sevdiği mahluku olan biz insanlardan mutlu olmamızdan başka hiçbir şey istemez. Bütün semavi kitaplar onun için indirilmiş. Bütün nebiler, resuller, mürşitler onun için tayin edilmiş. Ve bütün insanlar mutluluğu yaşayacak bir özellikle yaratılmış. Hanif fıtratıyla. Hanif fıtratı Allah'a teslim olmayı içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi, dört faktörü Allah'a teslim etmek. Hani fıtratının temelinde teslim vardır. Ve bütün semavi kitaplar, Allah'ın nebileri ne indirdiği şeriat kitapları ve dilediğine indirdiği sohbet kitapları, hepsi teslimler yoluyla mutluluğu esas alırlar. Öyleyse bu açıdan baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir mutluluk kitabıdır. Mutluluğu her açıdan kavrayan bir muhteşem Allah yapısı. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim 2 bir saadet rehberidir, reçetesidir. 3 Kur'an-ı Kerim bir saadet yani mutluluk garantisidir. Öyleyse daha ne bekliyoruz ki sevgili kardeşlerim? Davetiyi çıkarmış Allah Teala, reçeteyi vermiş, rehber olarak indirmiş Kur'an-ı Kerim'i. Ne yapacağız ve nasıl yapacağız? Ve yetmez, bir de garanti etmiş. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir mahluk olduğunuzun bilinci içerisinde Allah'a çok şükretmek gereğini duymalısınız. Çok hamd etmek gereğini duymalısınız. Bizleri
insan olarak yarattığı için. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Yani kainattaki Allah'ın yarattığı bütün mahlukların içinde en üstünü olan insan. Evvela üstünsünüz diye sevinmeniz gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Cinlerden de, meleklerden de, Allah'ın yarattığı ne kadar mahlukat varsa hepsinden üstünsünüz. Neden üstünsünüz? Çünkü Allah Teala sizlere ruh verdi. Kendisinde olan, tekrar kendisine dönecek olan ve size emanet olarak verilen bir ruh hepinizde var. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah size ruh verdi. İnsandan başka hiçbir mahluk ruh taşımıyor. Ne cinler, ne melekler ruha sahip değiller. Sadece biz insanlar sahibiz. Adem Aleyhisselam'a secde edilmesi bir üstünlük simgesi değil mi? Öyleyse Adem Aleyhisselam'a niçin secde edilmiş? Ayete baktığımız zaman net olarak görüyoruz. Ben onu düzenledim diyor Allah Teala. Sevva ettim, dizayn ettim. Şimdi diyor onu ruhumdan üfürdüm. Artık o benim ona üfürdüğüm bir ruh taşıyor. Yani sadece topraktan yaratılmış bir mahlukum olarak değil. Asıl benim ruhumu taşıdığı için ona secde edin diyor Allah-u Teala. Allah'ın Allah'a geri dönecek olan bir yaratığını, mahlukunu, ruhu bütün insanlar muhtevalarında taşırlar. Onun için üstündürler bütün başka mahluklardan. Başka hiçbir mahlukta ruh yoktur. Öyleyse sevinmemiz gerekmez mi? Kainatın en üstün varlıkları olarak yaratıldık diye. Ve Allah Teala insanı üstün kılmış. Bütün göklerde ve bütün yerlerde neyi yarattıysam, yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Bütün gökler, bütün yerler, göklerle yerlerin arasındakiler, bütün yaratıklar, her şey biz insan

edebilir. Öyleyse o afetlerden kurtulduğunuz gün şeytanın size tesiri sıfırlanmıştır. Sizse onu her zaman ömür boyunca artık hep yenecek olansınız. Böyle olduğunu bile bile, nefsinizde afet kalmadığını bile bile, gene size bir şeyler, yanlış bir şeyler yaptırmak için taleplerde bulunacaktır. Ama onu hemen tanıyacaksınız. Ve her seferinde mağlup olmak mecburiyetinde. O zaman sizin emrinizde değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, onun dediği mi oluyor? Siz mi onun dediğini yapıyorsunuz? Yoksa o mu sizin dediğinizi yapıyor? O noktada daim zikre ulaştıktan sonra şeytan artık sizin sadece bir uşağınızdır. Size hiçbir alanda tesir icra etmesi mümkün değildir. Ve sizin gibi insanların çoğalmaması için elinden gelen her şeyi yapar. Mağlubiyet şeytan için çok acı bir sonuçtur. Hep intikam almayı düşler, intikamını da hiçbir zaman alamayacaktır. Çünkü böyle bir fırsatın oluşması mümkün değildir. Nefsini tasfiye etmiş bir insan, nefsindeki bütün afetleri tasfiye etmiş bir insan, şeytanın hakimiyet alanlarını sıfırlamış bir insandır. Buna rağmen şeytan neden o kişinin emrindedir? Çünkü buna rağmen bir hakimiyet alanının artık mevcut olmadığını, size tesir edebilecek hiçbir imkana sahip olmadığını bile bile gene size telkinlerde bulunur. Yanlış bir şeyler yapmanız için. İstisnasız olarak hepsinde yenilmek mecburiyetindedir. Öyleyse o vücut ilkesinde sadece Allah'ın dediği olur. Şeytanın dediği hiçbir zaman artık olmayacaktır. Bu şeytan için o kişinin hayatı boyunca yenilmek, yenilmek ve yenilmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olun. O dostluk sizi öyle noktalara yükseltir ki insan olmanın haysiyetini, insan olmanın şerefini, insan olmanın Allah katındaki değerini yaşarsınız. Ve Allah'a her an hamd ve şükredersiniz sizi oralara ulaştırdı diye. Biliniz ki siz ulaşmadınız. O ulaştırdı. Ama siz ulaşmanın gayretini gerçekleştirensiniz. Yani bodrum katını inşa edensiniz. Üzerinize 700 katlık sarayı inşa edense odur, Allah'tır. Vardığınız yeri siz elde etmişsiniz gibi sizi mükafatlandırır. 700 katın sahibini mükafatlandırır. Oysa ki o mükafatlandırdığı kişi, insanoğlu, sadece bodrum katı kendi gücüyle inşa edebilmiştir. Geri kalanı hepsi Allah'ındır. İşte bir başka ifadeyle, ne kadar Allah'ınsınız, o kadar kıymetlisiniz. Dikkat edin ki kulvara girdiğiniz anda şeytanınsınız. Neden? Nefsinizde %100 afetler var. Ruhunuzda %100 hasletler var. Ruhunuzda şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Nefsinizin ise bütününe tesir etmek imkanına sahibidir. Kolayca tesir edebilir. Hiçbir zorluk çekmez. Bir sultası yoktur ama her dediğini de yaptırır.

Neden? Çünkü nefsinizin afetleri şeytanın talepleriyle paralel bir hissiyatın içindedir. Nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Muhtevasındaki 19 tane afet sebebiyle öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, düşmanlık, iptinalar, pintilik, bütün negatif faktörler nefsinizin kalbindedir. Hepsi Allah'ın emirlerine mutlak olarak karşıdırlar. Bütün afetler. Bir de nehiler cephesinden inceleyin meseleyi. Yasaklar. Allah neyi yasak etmişse onları da yapmak için can atarlar nefsinizin afetleri. Öyleyse şeytan ne ister? Allah'ın hiçbir emrini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyin. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiği her şeyi yapmanızı, nefsinizin afetleri ne ister? Aynı şeyi isterler. Öyleyse kulvara girdiğiniz başlangıç noktasında şeytan size her istediğini hiç güçlük çekmeden rahatlıkla yaptırabilir. Çünkü nefsinizin afetlerine tesir imkanının sahibi. Sahibi diyoruz ama aslında işlev otomatik olarak gerçekleşiyor. Neden? Çünkü nefsinizin de istediği şeyler şeytanın istediği şeylerden farklı değil ki. Onlar zaten o tarzda bir davranış biçimi için yaratılmış. Nefsinizin afetlerini yaratan Allah-u Teala onları bu vasıfta yaratmış. Ruhunuzun hasletlerini yaratan Allah-u Teala onları da tam karşıt vasıflarda yaratmış. Ruhunuz başta sevgi olmak üzere sadece hasletlerden oluşur. Öyleyse ruhunuzun hasletleri neleri içerir? Ruhunuzun hasletleri Allah'ın emrettiği ne varsa onları mutlaka yapmak istemek, yapmak isteyecek şekilde programlanmıştır. Allah neyi yasak ettiyse onları da asla yapmak istemeyen, işlemek istemeyen bir hüviyette yaratılmıştır. Öyleyse ruhunuz Allah ile aynı paralelde devreye girer. Nefsiniz ise şeytanla aynı paralelde devreye girer. Bir kuvvetler dengesiyle kulvara girersiniz. Şartlar eşittir. Ama kuvvetler dengesi eşit değildir. Çünkü şeytan size doğduğunuz andan itibaren sesini işittirebildiği halde Allah-u Teala onu yetkiyle mücehhez kıldığı halde Allah hak etmediğiniz sürece sizinle direkt olarak konuşmaz. Allah'ın yolunda kat ettiğiniz her mesafeyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Şeytanla ilişkiye giren kişi hiçbir şeyi hak etmek mecburiyetinde değildir. Şeytan onu kendisine ne kadar bendederse o kadar mutluluk duyar. Allah-u Teala ise sizinle olan ilişkilerinde bütün kapıları kapalı olarak vardır. Her kapısı ayrı ayrı kapalıdır. O kapıların kilitlerini açma yetkisi size verilmiştir. Şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı olarak hayata gelirsiniz. Burada iradenizin ne kadar önemli bir mahluk olduğu ortaya çıkıyor. Size kararları aldıran, o kararları tatbikinizde ısrar eden, onları mutlaka gerçekleştirmenizi isteyen bir kuvvet iradedir. İrade istemek demektir. Lügat manası itibariyle irade etmek, istemek. İrade
isteyen ve istediğini yaptırma konusunda ısrar eden bir kuvvetin adıdır. Allah'a en son teslim olan bir muhteva taşır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulvara nefsinizin kalbinde %100 afetlerle, ruhunuzun kalbinde %100 hasletlerle girersiniz ama realitede şartlar eşit değildir. Bunun için insanlar huzursuzdur, mutsuzdur. Çünkü Allah Teala sizinle temasa geçmek için sizin talebinizi ister. Talep etmedikçe Allah'la dostluk kuramazsınız. Ama talep ettiğiniz zaman şeytan size mani olamaz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktaya kadar şeytanın hakimiyeti altında cereyan eder. Söylediğim gibi şeytan devamlı sizin iç sesinizi taklit ederek size telkinlerde bulunur ve nefsinizin afetleri de şeytanın taleplerine paralel olarak yaratıldığı için her zaman şeytanın dediklerini yapmak için bir istek duyarsınız iç dünyanızda. Bu nefsinizin afetlerinin talebidir. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle konuşmaya başlamıştır. Üstelik de o içinizdeki sesi taklit etmek suretiyle devamlı sizi aldatarak size sizin düşüncenizin sesiymiş gibi kendi sesini yutturur iblis. Tabii aslında yutturmasa ne olur da diyebilirsiniz. Çünkü zaten nefsinizin afetleri şeytanın isteklerini yapmaya teşne. Ona yönelik olarak yaratılmış. İşte böyle bir dizaynda hep şeytan hakimdir. Çocuklar, insanlar genellikle yanlış şeyler yaparlar. Bunları yaparken de neden öyle yaptıklarının pek farkına varmazlar. Ama nefsler mutlaka bunu gerektirir. Bu sebeple nefsinizin afetlerinin yüzdesiyle dünya hayatındaki mutsuzluğunuz paralellik göstermez. Mutsuzluğunuz nefsinizin afetlerinin ötesinde bir varlık gösterir. Çünkü şeytan sizinle devamlı temastadır. Kainattaki en zeki, en akıllı varlıklardan biridir. Aklınıza gelmeyecek yollardan size isteklerini yaptırmaya çalışır. Ne zaman üzülürseniz bundan büyük memnuniyet, sevinç duyar. Ne zaman mutlu olursanız o zaman da hasetinden çatlar. Ruhu yoktur. Faziletler, hasletler şeytanda bulunmaz. Yalnız afetlerle doludur. Bütün kötülükler içinde kaynar durur. Kainattaki en büyük düşmanınız size her zaman yere vurmak için elinden geleni ardına koymayacak olan bir varlık, işte o şeytandır. Ve zamanımızda ve bütün daha evvelki devrelerde insanların bir kısmı mutlaka şeytana tapmıştır. Bugün de şeytana tapanlar dünyaya hakim olmak için büyük bir hazırlığın içerisindeler. Okült kültür adeta bugünün modası olmuştur. Okültizm veya okült kültür şeytanın kültürüdür. Büyü kültürüdür. Hüddam kültürüdür.
insanların birbirini yaralaması için vasıtaları öğretir. Maksat bütün insanları birbirine düşman kılmaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir standart içinde siz mutlu olmanın aslında bütün imkanlarına sahip olan bir insansınız. Şeytandan bu kadar çok size hakimiyeti alanında bahsettikten sonra bunu söylememizi sakın yadırgamayın. Unutmayın ki Allah'ın en sevgili mahluklarısınız. Öyleyse şeytanı size musallat eden Allah, ondan kurtulma çarelerinde Kur'an-ı Kerim'de net olarak açıklıyor. Peki macera nasıl başlıyor? Ne demiştik? Şartlara dikkatle bakın. Her şeyi yerli yerine oturtun. Allah'a açılan bütün kapılar kapalı. Gözleriniz. Gözlerinizde doğuşunuzdan itibaren hicab-ı mestüre var. Gizli bir perde var. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etme yeteneği gözlerinizde yok. Bakıyorsunuz ama göremiyorsunuz. Onun irşat kabiliyetini, onun hidayetçi olduğunu, hidayete ehil vasıflarla donatıldığını göremiyorsunuz. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerini kulaklarınız duyuyor. Ama siz zihninize ulaştırıldığı zaman kulaklarınızın duyduğu şeyler, siz onu işitemiyorsunuz, manasına varamıyorsunuz. Hidayete mütalik ne varsa hiçbirinin manasına varamıyorsunuz. Size hiçbir şey söylemiyor hidayet kelimesi, irşat kelimesi, tekamül kelimesi, manevi tekamül. Gelelim kalbinize, kalbiniz de kapalı. Bir defa kalbiniz mühürlü. Birinci kapı, asıl kapı, nurların kalbinize gireceği kapı kapalı, mühürlü. Yetmez. Kalbinizin içinde ekinnet var. Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla sizlere ulaştırdığı sözleri anlayabilmenizi, idrak edebilmenizi engelleyen bir engel var nefsinizin kalbinde. Adı ekinnet. Öyleyse gözleriniz Allah'a karşı kapalı, kulaklarınız Allah'a karşı sağır, kalbiniz Allah'a karşı idraksiz, konuşma yeteneğiniz de Allah'a karşı dilsiz hüviyetinde. Neden dinsizsiniz? Söyleyebilmek için öğrenmeniz lazım ama bilmiyorsunuz. Öyleyse Allah'ın lisanını konuşmadığınız için, doğruları söylemediğiniz için Allah-u Teala sizin için onlar kör, sağır ve dilsizdir diyor. Hangi devredeki sizin için? Başlangıçtaki sizler için bunu söylüyor. 28 basamaklık bir skalada, bir yelpazede, bir spektrumda, bir merdivende birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki işler zaten olayları değerlendirmektir ve olaylar karşısındaki tutumlarını isteseler de istemeseler de sergilemektir. İşte Allah-u Teala bütün insanları musibetlerle imtihan eder. Onlara musibetler verir ve musibetlerle onları imtihan eder.
ne olur imtihan ederse? İmtihan ederse o insanların bu imtihanlara karşı davranış biçimlerini dikkate alır. Bir kısım insanların kalpleri marazdır, hastadır. Ne yapar bu insanlar? Allah'ın ayetlerini gizlerler. Özellikle hidayeti gizlerler. Ne yapar bu insanlar? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırmaya, yani zaten Allah'ın yolunda olmayan insanları Allah'ın yolundan men etmeye, Allah'ın yoluna ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan men etmeye çalışırlar. Allah'a ulaşanları da Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırmaya, dalalete düşürmeye çalışırlar kendileri. Allah'a ulaşmayı dinemedikleri cihette dalalettedirler. Bazı insanların kalplerinde zevk vardır. Bunlar daha da öteye geçerler. Allah'ın müteşabih ayetlerini özellikle kullanarak, bazen karşılarındaki her ayeti kullanarak insanları Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer yola girmişlerse Allah'ın yolundan saptırmaya, eğer girmemişlerse yola girmelerine engel olmaya çalışırlar. Ve ne yazık ki bunu rahatlıkla başarırlar. Kisveleri buna müsaittir. Öyleyse nereye varıyoruz? Bu insanlar, kalplerinde zevk olan insanlar, kalplerinde maraz olan insanlar, kalpleri sadece kasiyet bağlamış, yani kararmış değil, aynı zamanda sertleşmiş olan insanlardır. İşte bunlar Allah'ın kendilerini imtihana sokmasıyla, musibetlerle denemesi sırasında hep Allah'ın uygun görmediği davranış biçimlerini sergilerler. O insanlara dikkatle bakın. Onlar kalplerinde Allah'ın hayır görmediği insanlardır. Temel özellikleri Allah'ın yolunda olmamak bir, iki özellikleri var. İkincisi de başka insanları da Allah'ın yolundan men etmek. Eğer o insanlar Allah'ın yoluna girmişse bu sefer de o yoldan ayaklarını kaydırıp saptırmaya çalışmak. Dikkat edin, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri ömür boyunca, dilemezlerse ömür boyunca dalalette kalırlar. Yaptıkları ibadetlerin onları kurtarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi size mutluluğun, hani şu masallarda geçen sihirli formülünü verelim. Sihirli. Aslında sihir kelimesi şeytani bir kelime. Ama masallarda bir marifetmiş gibi anlatılır. Onun için o tabiri kullandık. Sevgili kardeşlerim, sizi mutlulukla mutsuzluk arasındaki köprüden geçilecek olan bir tek taleptir. Sadece tek bir talep. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o anda Allah Teala onu işittiği, bildiği, gördüğü anda o kişi şeytanın sultasından kurtulmuştur.
Şeytan artık ona hiçbir şey yapamaz. Üçüncü basamaktan 21. basamağa kadar Allah-u Teala onu götürecektir. Şeytanın hırsından ağlamasına, dövünmesine Allah-u Teala hiç aldırmaz. Şeytanın hırsından kudurmasına Allah-u Teala hiç aldırmaz. Ve kulunu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a kul olmak istikametinde harekete geçmiştir. Onu Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka kendisine ulaştırır. Net olarak diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. İşte kalbinde zevk olmayanlar, kalbinde maraz olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da dilemesine mani olanlar, onların sıratımızda kime ulaşmasına mani olanlar, sıratımızda kimden insanları düşürmeye çalışanlar, onlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onlar kalplerinde her şey olanlardır. Ama kalplerinde hayır olmayanlardır. Aslında kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır gördüğü insanlar, başkalarını Allah'ın yoluna ulaştırmaya çalışanlar, çalışmasalar bile başkalarını Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmayanlar, hepsi seçilirler. Ne yazık ki seçilenlerin hepsi Allah'a yönelmez. Bir kısmı ömür boyunca Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Başkalarına bir zararları olmayacaktır bu yolda, bilmedikleri için. Yani Allah'a ulaşmak diye bir şeyi öğrenmek gereğini duymamışlardır. Allah-u Teala mutlaka onlara mürşitleri vasıtasıyla, birileri vasıtasıyla mutlaka duyurmuştur. Ama onlar o duydukları şeye inanmamışlardır. Tatbik sahasına almamışlardır. Ve hedefe yürümeyi istememektedirler. Öyleyse Allah-u Teala onları, o insanları negatif olarak değerlendirmez. Kişilerin bilgisizliği, cehaleti yüzünden hedefe ulaşmamaları söz konusu. Kasıt yok. İradelerini özellikle Allah'ın yoluna girmemek istikametinde kullanan insanlar değil bunlar. İradelerini Allah'ın yoluna girmek istikametinde de kullanmıyorlar. Ama özellikle iradeleriyle, bilerek, isteyerek Allah'ın yoluna girmemekte ısrar eden insanlar değil. Onlar da seçiliyor. İradelerini negatif istikamette Allah'a ulaşmayı dilememek istikametinde özellikle kullanan, başkalarını da Allah'ın yoluna sokmaktan men eden insanların durumuyla bunların durumu bir değil. Bir grup iradesini kullanıyor. Allah'a karşı olarak, şeytana paralel olarak kullanıyor iradesini. Onlar Allah-u Teala tarafından asla seçilmezler. Onlar böyle oldukları sürece hidayete ulaşamazlar. Uzak bir dalalet içindedirler. İşte sevgili kardeşlerim, şeytanın adımlarına uyanlar, uyumuş olanlar onlardır. Allah'a çağıranların düşmanı onlardır. Nerede birisi Allah'a çağırıyorsa, bir takım insanlar da o Allah'a çağıranları kötülüyorsa, bilin ki Allah'ın düşmanları onlardır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara hidayeti, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı tam 12 defa
farz kılmış. Ve o insanlar bu hidayeti de biliyorlar. Bilmelerine rağmen kibirleri onu onlara kabul ettirmiyor. Şeytanın da telkinleriyle yetmez. Başka insanları da kendileriyle birlikte Allah'a isyan ettirmeye çalışıyorlar. Allah'a ulaşmalarına mani olmaya çalışıyorlar. İşte o insanlar seçilmez. Şimdi Allah Teala ne diyor da Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'ın evliyası olmak demek. Allah'ın dostu olmak demek. Böylece Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın dostluğunu yaşamak. Hepiniz buna ehilsiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer serbest iradeniz devreye girmişse, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah aynı anda bunu işitir, bilir ve görür. Ve deminki konumuzun ruhuna giriyoruz şimdi, aslına giriyoruz. Ne yapar? Çok önemli bir şey yapar. Allah'ın iradelerini kullanmayan insanlara uyguladığı bütün kapalı kapıları Allah-u Teala açar. Allah'ın kapıları kapalıdır demiştik. Ne demiştik? Gözlerinde kişinin hicab-ı mestura var. Gözler kör. Kulaklarında vakra var. Kulaklar sağır. Kalplerinde ekinnet var. Kalpler idraksiz. Kapıların hepsi, kalp kapısı da, göz kapısı da, kulak kapısı da kapalı ve Allah'ın söylediklerini terennüm etmediği için kişi aynı zamanda dilsiz. Kör, sağır ve dilsiz bir insanı o kişinin talebi üzerine Allah-u Teala gözleri gören, kulakları işiten, dili konuşan ve kalbi de idrak eden bir hale getiriyor. Süre mi? Birkaç dakika. 5 dakika. Derhal Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilediği anda görmüştür Allah-u Teala. Artık irade, serbest irade, kişinin cüz'i iradesi devreye girmiştir. O kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mutluluğun kapısını açmıştır o kişi. Derhal Allah-u Teala gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi görüyor. İrşat makamına baktığı zaman ha diyor, o mürşit. O bana doğruyu anlatacak. Allah'a nasıl ulaşacağımı bana anlatacak. Ben de tatbik edip Allah'a ulaşacağım. Sevinçle, iştiyakla, canla başla Allah'a ulaşmak için koşuyor kişi. İşte Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere. Neye malik olursunuz? Baş gözleriniz açılır. Artık kör değilsiniz. İrşat makamına irşat makamı olarak bakıyorsunuz. Kulaklarınız açılır. Artık sağır değilsiniz. Sağır değilsiniz bu noktadan itibaren. İrşat makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizdeki ekinneti almıştır Allah-u Teala, yerine ihfat koymuştur. Niçin yapmıştır bu işi?
Ne diyor Allah Teala? O kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye, işitsinler diye, idrak etsinler diye, onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Kalplerindeki ekinet alınır, yerine ihbat konulur diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yaptınız? Bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Serbest iradenizi devreye soktunuz. Bu ne ifade eder? Bu sizin kurtuluşunuzu ifade eder. Çünkü bu dilek sizi evliyalığa mutlaka ulaştıracaktır. O kitaplarda okuduğunuz, menkıbelerini okuduğunuz evliyalardan biri de siz olursunuz. Hangi sebeple? Bir tek sebeple. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İradenizi ilahi yolda kullandığınız için. O iradeyi kullanmadığınız sürece bu istikamette siz kör, sağır ve dilsiz bir ölü kabul ediliyorsunuz Allah-u Teala'dan. O işitmeyenler ölüdürler diyor. Körler ölüdürler diyor. İdrak edemeyenler ölüdürler diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a kapalı olan bütün kapıları bir dilekle açtınız. Sevgili kardeşlerim, daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Bir insanın cehennemden kurtulmasını, bir insanın cennete mutlaka gitmesini garanti eden Allah Teala bunu nelere bağlamış? Nelere bağlamamış? Neye bağlamış? Sadece bir dileğe, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yapacağınız şey bu kadar. Eğer gerçekten dilemişseniz Allah Teala sizi mutlaka evliya kılar. Bütün kapalı kapıları açacaktır. Hadi bakalım. Bundan sonra ne yapar Allah Teala? Kalbinize ulaşır. Kalbinizdeki nur kapısı, nurların kalbinize gireceği kapı, Allah'a dönmesi lazımken, yukarıya dönmesi lazımken, şeytana dönük, aşağı dönük. Allah-u Teala hemen o kapıyı Allah'a döndürür. Bir kapalı kapı daha kullanılır hale geldi, açıldı. Kalır mı orada? Kalmaz. Kalbinizin kapısı, nurların girmesi gereken bu kapı hem şeytana dönük konumda hem de mühürlü. Allah-u Teala kalbinizin göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Çünkü o güne kadar zikir yaptığınız zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları göğsünüze kadar geliyordu Allah Allah dediğiniz için. Ama bakıyorlar ki göğsünüzden kalbinize yol yok, açılmamış yol. Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. O kapı da kapalı. Yol açılmamış. Ve Allah-u Teala bu noktada kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdikten sonra göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra sizi mürşidinize ulaştırdıktan sonra yeni bir kapalı kapıyı daha açar. Kalbinizin mührü. Kalbinizin mührünü açar. İçindeki küfür kelimesini dışarı alır ve kalbinizin içine İman kelimesini yazar. Ne yapmıştır Allah-u Teala sevgili kardeşlerim? Kapalı olan bütün kapıları açmıştır ardına kadar. Artık siz hani fıtratının
bu muhtevasında bir insansınız ki Allah'a ulaşabileceksiniz. Bütün kapalı kapılarınız açılmıştır. Ama bu arada şeytanın kapısı da hala açıktır. Onu kapatmak için ne yapmanız lazım? Zikir yapmanız lazım. Zikir yapılırsa ne olur? Allah Teala gözlerinizi açtı, kulaklarınızı açtı, dilinizi açtı, kalbinizdeki ekinleti aldı, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı, kalbinizin mührünü de açtı. Ama şeytanın kapısı da açık. Bu noktadan sonra zikir yapmaya başladığınızda ne olur? Bakınız ne oluyor. Bu noktadan sonra irşat makamına ulaşıp tabi olduktan ve kalbinizin mührünü Allah'a açtıktan sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsünüze gelir. Allah'ın açtığı yoldan kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık açılmıştır, hareketli hale gelmiştir. O mührü Rabbani kapıdan alır, zülmani kapıya kadar bastırır. Rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı o mührü zülmani kapıya kadar bastırır ve zülmani kapıyı kapatır. Burada sonuca giderim. Ne oldu? Allah'ın bütün kapalı kapıları açıldı. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah sizi ölüyken diriltti. Zikir yaptığınız sürece şeytanın kapısını da kapattı. Durum tamamen tersine döndü. Başlangıçta neydi? Her yeriniz, her şeyiniz kapalıydı Allah'a. Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. Ama 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah'ın bütün kapıları açıldı. Şeytanın kapısı da gene açık. Ama zikir yaptığınız zaman şeytanın kapısı kapanıyor. Peki daha ileride şeytanın kapısının tamamen kapandığı bir yere ulaşacak mısınız? Evet. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız o zaman o mührü zulmani kapıya indiren rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı kesintisiz olarak devam edeceği için daimi zikirde zikir kesintisi yok. Kesinti yoksa zulmani kapıyı örten mührün üzerine rahmetin fazlın ve salavatın baskısı siz hayattayken hep devam edecektir, hiç kesilmeyecektir. O zaman zulmani kapının açılması da mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize ulaşıp kalbinizi istila etmesi, işgal etmesi mümkün değildir. Asla o karanlıklar kalbinize giremez. Ne olmuştur? Allah'ın başlangıç noktasında kapalı olan bütün kapıları size açılmıştır. Şeytanın kapısı da açıkken artık bir daha açılmayacak şekilde kapanmıştır. İşte mutluluğun temelinde bunlar var sevgili kardeşlerim. Kapılar. Kulvara girdiğiniz zaman bütün şartlar aleyhinizde görünüyor. Ama sonuca ulaştığınız zaman bütün şartları elbette Allah'ın yardımıyla ama sizin iradenizin de mutlaka devreye girmesiyle lehinize çevirdiniz. Kapalı kapıların hepsini açtınız, devamlı açık hale getirdiniz ve iki defa dirildiniz. Birinci dirilişte baş gözlerinizdeki hicab-ı mesture, baş kulaklarınızdaki vakra, kalbinizdeki ekinlet alınır. İkinci defa dirildiğinizde kalbinizdeki göz, kalbinizdeki kulak açılır.
Birincisinde bu dünyaya dirilirsiniz. İkincisinde bu alemin dışına dirilirsiniz. Bütün alemler önünüzde ufuk ufuk açılır. Allah'ın bir sevgilisi olursunuz. Mutlu bir insan olursunuz. Ondan sonraki bütün ömrünü şartlar ne olursa olsun huzur içinde geçirecek bir insan olursunuz. Sizi hapislere atarlar, sizi mutsuz kılamazlar. Orada daha da mutlu olursunuz. Size ihtiyaç sahibi olan birçok insanın dertlerine deva olduğunuz için Allah'tan aldığınız ihsanlarla, nimetlerle. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzellik içinde Allah-u Teala'ya nasıl hamd edeceğinizi, nasıl şükredeceğinizi bilemezsiniz. Hep orada eksik bir şeyler hissedersiniz. Kelimeler yetmez, hissiyatınız yetmez ve bir insan olmanın, hudutlu olmanın orada farkına varırsınız. Allah'ın size verdikleri öylesine büyüktür ki, sizin ona verdiğiniz ise öylesine sadece bir sıfırdır ki, ne yaparsanız yapın bu sıfırı biraz daha büyütebilirsiniz. Sonsuzlukla sıfırın mukayesesi. Ona her zaman hayran olursunuz. Şimdi soruyorum size sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak, Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek, hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla haliktir. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum, bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete ta'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala sizin muhtevanıza bakar. Acaba siz hangi seviyedesiniz? Eğer amenü olmamışsanız Allah Teala'nın duanıza icabet etmesi söz konusu değildir. Dikkat edin ki bu dua burada Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesindeki dua pozitif istikametteki dualardır. Yani kişinin manevi kemalatı istikametindeki duaları Allah-u Teala'nın kabul edilmesi için kişinin asgari seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah-u Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa, mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala, bu amin olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder.
onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu. Ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala alıyorsa o kalpten,

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese, küfür kelimesini de muhtevi.

Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ikinneti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde

küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman da görüyoruz. Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması, kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, aminu olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez, hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah-u Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah-u Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor, bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah-u Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor, burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor, o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz, kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar, irşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesini de teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'yı, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler, amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp, tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşade ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşanın da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor, olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet tekamül kademeleri ise irşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah-u Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi, icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standartında başlar ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek, onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi diyor, bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere, nasıl, bu paradan kimlere, nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere bölerim, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayrı yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam o zaman bana çok para ver. Çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa Allah-u Teala ona parayı vermişse o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
Bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametine kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu parayı kazanırken de hasene sahibi olacak. Derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinin de istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime bu ayet-i kerime. Duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amini olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim al diyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Arda arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah-u Teala şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa. Amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet,
Ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecetle çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın amel defterindeki kazanç hanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazanç hanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse, bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa, amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir.
Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı, o yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar, yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah-u Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman. Ve Allah-u Teala o noktada devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah-u Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır,
ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde kinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ikindeti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir. Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız. Bir mutluluk burada inşallah sona eriyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada dua ile tamamlarız. Allah hepinizden
razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar, kardeşliği yaşadılar, kendi aralarında sülh ve sükûnü yaşadılar ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke Sumatrası'yla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Resul, Hazreti Ömer Makre'yle koşuyor. Tam dudaklarına Makre'yi değdirecekken bir başkası ya Resul diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matrayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi yani. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuyor Allah için. Bütün kapılar şurada açıklar. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı onlardan daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabıkûnen ebedin olarak onlardan, sabıkûnen ahirin olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hazırlayacak olan yegane toplumsunuz.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz şükrediyorum ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz Kur'an açıklaması. Kur'an'ın tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Bakara Suresi'nin 176. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Sevgili kardeşlerim. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Zâlike biyennallâhe nezzelel kitâbe bilhakkı. Ve innellezî nehtelefû fîl kitâbi lefî şikâkin ve'în. Allah-u Teala diyor ki İşte bunun sebebi odur ki Allah bu kitabı hak ile hiç şüphesiz muhakkak ki Allah bu kitabı hak ile indirmiştir. Kitap hakkında Kur'an hakkında ihtilafa düşenler muhakkak ki uzak bir ayrılık içindedirler.

Kimlere azap? Allah Teala kitabın hak ile ihtiyafa düşenler için indirildiğini ifade buyuruyor. İhtilaf Allah'ın hiç istemediği bir şey. Aranızda nizaya düşmeyin diyor Allah Teala ve Resul'e ve Allah'a iletin. Allah'a iletmenin yolu hacet namazı kılıp veya istihare namazı kılıp Allah'a ulaşmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir büyük hakikati ifade etmek durumundayız. İnsanlar var. Evvelki ayet-i kerimede bahsettiğimiz insanlar, geçen konuşmamızda bahsettiğimiz insanlar. Kim bunlar? Bunlar Kur'an'ı, bunlar kitabı kendilerine göre saklanması lazım gelen bir şeyler ihtiva ediyor şeklinde düşünenler. Ve bu bir şeyleri, bunlardan bir tanesi hidayet, gizliyorlar. İşte o gizleyenler için Allah-u Teala bu kitabı hak ile indirmiştir, duyuyor diyor Allah-u Teala. Çünkü bu kitap her şeyi açıklamak için indirilmiş. Kainatın son peygamberine son indirilen kitap. Allah-u Teala diyor ki bundan sonra Nebi gelmeyecektir. O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve o Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Halbuki Allah-u Teala'nın dizayını açık. Ona bir kitap indiriyor. Son kitapta bütün sırlar çözülüyor. Bu kitabın muhtevası içerisinde aralarında ihtilaf olanların artık ihtilafı bütün boyutlarıyla ortadan kaldırmaları gerekir. İhtilafları çözmek üzere Allah-u Teala bu kitabı indiriyor. Kitapta diyor ki sadece bir tek Allah vardır. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. İzahat pek çok açıdan, pek çok konuyla alakalı ve bu ihtilaflara rağmen ümit ediyoruz ki Allah'ın yardımıyla dinlerin birleştirilmesi mümkün olacaktır. Dünya sulh ve sükununa ulaşmak için. Dünya sulhu bir beraberliği ihtiyaç dizaynı içerisinde müsaade eder. Bütün dünyada yaşayan 7 milyar insandan bahsediliyor. Bu 7 milyar insan eğer Allah'ın etrafında bir tek dini oluşturarak birleşirlerse bu dünya sulhunun temeli olacaktır. Bildiğiniz gibi bir dinden başka hiçbir din olmamıştır. Bu dinin ise Allah'a teslim olmak şeklinde Kur'an'da ifade edildiğini görüyoruz. Ve eski ahitte, yani Tevrat'ta, Zebur'da ve yeni ahitte, yani İncil'de aynı esası kesin çizgilerle buluyoruz. Allah Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de
Allah'a teslim olmayı emrediyor. Öyleyse Allah'a teslim olmak konunun esası sadece bu kadar. Geri kalanlar detay. Allah'a ruhumuzu, Allah'a içimizi, Allah'a nefsimizi teslim etmek. İşte hak ile indirilen bu kitap, bu Kur'an-ı Kerim teslim deyince, Allah'a teslim oldum deyip de onun ne olduğunu açıklamadan bırakmamış. Teslimin ne olduğunu açıklamış tam 28 basamaklık bir süreç. Ruhumuzun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudumuzun teslimi 25. basamakta gerçekleşir. Nefsimizin teslimi 27. basamakta gerçekleşir. Teslimin, nefsimizin tesliminin son aşaması ise 28. basamakta oluşur. Allah'a köle olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Allah'ın tek dinidir. Eğer başka bir din söz konusu olsaydı, Allah Teala her peygamberi için ayrı bir din indirdiğini söylerdi ve onlara teslim ömrünü vermezdi. Ama şunu görüyoruz ki teslim bugün dünya üzerinde mevcut olan birbirinden ayrı dinler farz edilen dinlerin hepsinin temelde aynı din olduğunu gösteriyor. Allah'a teslim olma dini. Çünkü Allah Teala teslim emrini Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de, özellikle Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla vermiş. Yetmez. Allah'ın dört esas standartlarında teslimin yapılmaması halindeki cezayı ifade etmiş. Teslimin gerçekleştirilmesi halindeki cennet mükafatını ve dünya mükafatını izah etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların

Hepsi kendilerine Allah'ın emrettiği müşterek olan, temel olan şeyi gerçekleştirmişler. Allah'a ruhlarını, götürlerini, bilinçlerini teslim etmek. Bunun detaylarını bir bütünlük içinde Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. İşte bunun için Allah Teala bu kitabı diyor Allah hak ile indirmiştir. İhtilaflar yok olsun diye. Peki Allah'ın muradı ne? İhtilafları yok etmekten. Muradı birliği sağlamak. Dünyada inananlar arasında birliği sağlayarak dünya sulh ve sükununu temin etmek. İnanmayanlar birleşemezler. Onları bir araya getiren şey korkudur. İnananlar birleşebilir. Onları bir araya getiren şey sevgidir. Öyleyse sevginin dizaynı içerisinde zorlanmadan insanların kendi iradeleriyle Allah'a teslim olmayı dilemeleri ve teslim olmaları bu insanları bir araya getirecek son derece önemli bir müşevik unsurdur. Ama Allah'ın düşmanları, onlar birleşmezler, aralarında bir beraberlik, bir tehlike doğmadığı halde hiçbir zaman teşekkür etmez. Çünkü iblis bütün insanların, onların dostu olan iblis, bütün insanların birbirine düşman olmasını ister. Ne zaman ki düşmanlık kat safhaya gelir, artık savaş kaçınılmaz olur, o zaman onların bir araya geldiğini görürsünüz. Öyleyse gönüllü bir beraberlik ancak Allah'a inananların, ona teslim olmak isteyenlerin beraberliğidir. İşte dünya sülhünü sağlayabilecek olan yegane unsur budur. Dinlerin birleştirilmesi ve insanların tek bir dini oluşturarak bu muhteşem hayatı, Allah'a teslim olma hayatını yaşayabilir. Onun için Allah-u Teala diyor ki, o kitap hakkında itilafa düşenler var ya, onlar apaçık bir ayrılık, şikak içindedirler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve izleyenler, Bakara Suresinin 177. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Leysel birra en tuvellu vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi velakinel birra men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaketi vel kitabi vel nebiyyine وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَإِقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُفْقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْدَرَّائِ وَحِنَ الْبَعْسِ اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki 100'lerinizi doğuya çevirmeniz veya batıya çevirmeniz bir değildir diyor. Sevgili kardeşlerim, bir din sahipleri ebrardır. Allah-u Teala Mütahit'in suresini 11 ve 18. ayetlerinde ebrarın

Bakanlık kitapları zemin kattan 7 kat yukarıda inliğindedir diyor. Füccarın rakamlı kitapları ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicildedir diyor. Anlaşılıyor ki ebrar cennete girecek olanlar birlerin sahipleri. Füccarsa fücurun sahipleri, onların sevileceği yer cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala burada birin genel olarak zamanımızdaki tayini insanın yüzünü Beytül Makdes'ten Beytül Haram'a çevirmesidir diyorlar. Allah Teala bu ifadeyi önlüyor bu ayetle. Bir, doğuya bakmak veya batıya bakmak, kıbleyi Beytül Haram olarak veya Beytül Makdis olarak kabul etmek değildir diyor. Birin ayrı ve muhteşem bir manası var. İşte bu ayet Bakara Suresinin 177. ayet-i kerimesi İslam'da çok yanlış anlaşılan özellikle zekata müteallik birçok hususu kesin bir şekilde açıklamakta çok önemli bir görev ifa etmektedir. Öyleyse birin ne olduğunu bakınız Allah-u Teala nasıl anlatıyor. Lakin diyor asıl bir kişinin Allah'a yevmil ahire sonraki güne ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne meleklere kitaba peygamberlere iman etmesidir diyor. Öyleyse burada Allah-u Teala Allah'a imandan, yevmil ahire, ruhun Allah'a ulaşması gününe. İki, meleklere üç, kitaba Kur'an-ı Kerim'e dört, peygamberlere iman etmesinden bahsediyor. İki tane temel inanç şartından beşini saymış Allah-u Teala burada. Olmayan ne? Olmayan ölümden sonra tekrar dirilmek, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olması. Bu iki konu buraya alınmamış. Ama bunları almayan Allah-u Teala buraya son derece önemli bir başka konuyu koymuş. Yevmil Ahir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kehf Suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde diyor ki size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlara de ki diyor Rabbim, size hasarlarınızı, amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Onlar ki diyor, en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Ve onlar Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini küfrediyorlardı, örtüyorlardı. Onların amelleri boşa gitmiştir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse neymiş yaptıkları şey? Allah'ın ayetlerini örtmek ve Allah'a mülaki olmayı örtmek. Sonuç ne? Sonuç amellerinin habitat olması, amellerinin yok olması, kazandıkları derecelerin hepsinin
amelleri sebebiyle kazandıkları bütün derecelerinin yok olması. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala diyor ki Seasrufu an ayetiyen lezine yetekebbelûne fil ardı bi gayrül hakkı ve in yere külle ayetin la yûmine biha ve in yere sebiler rüfti la yûmine biha ve in yere sebiler gayye yetti huzuru sebiler. Zalike biyennehum kezzebu fi ayatina ve kânû anha gâfilîn. Vellezîne kezzebu fi ayatina ve likâin ahirette habitat amâline. Allah Teala diyor ki Allah onlara ayetlerinin gerçek manalarını açıklamaktan sarf nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. İlmin sahibi olmadıkları halde ilmin sahibi olduklarını iddia ederek kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor. Onlar irşat yolunu duyurdukları zaman La yetti huzuru sebebiyle diyor. Onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. İrşad yolunu, irşada ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak yolu, yevmül ahire ulaştıracak yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol olarak kabul etmezler. Ne zaman diyor gay yolunu görürlerse, cehenneme ulaştıracak olan yolu görürlerse ki zaten Allah'ın irşad yolunu kabul etmeyenlerin hepsi o yolun üzerindedirler. İşitlerse olarak hepsi onu yol itaat ederler diyor. Zaten durumları o. Bunun sebebi diyor onların Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve ondan, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor Allah-u Teala. Arkasından diyor ki kim benim diyor ayetlerimi örterse, gizlerse ve ahiret gününü gizlerse onların amelleri boşa gider. Allah'ın ayetlerini bizim ayetlerimiz diyor ve ahiret gününü. Şimdi görüyoruz ki Kehf suresinin 103-104-105. Ayetlerinde de söz konusu olan Araf suresinin 146-142. Ayetlerinde de söz konusu olan aynı şey. Kazanılan derecelerin yok olması. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amaliyum buyuruyor Allah-u Teala. Keyif yüzüce bakıyoruz. Likaallahi var ve Allah'ın ayetlerinin örtülmesi var. Allah'a mülaki olmanın ve Allah'ın ayetlerinin örtülmesi, küfredilmesi. Araf 146'ya 147'ye bakıyoruz. Orada Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, tekzip edilmesi, yalanlanması ve ahiret gününün yalanlanması.
Gördüğünüz gibi Allah'ın ayetlerinin örtülmesi, gizlenmesi, yalanlanması ikisinde de aynı. Sonuç da aynı. Yani eşitlik, iki eşitlikte üç faktörden oluşuyor. Birincisi Allah'ın ayetlerinin inkarı. İkincisi Allah'a ulaşmanın inkarı ve ahiret gününün inkarı. Ama sonuç her ikisinde de amellerin boşa gitmesi. Öyleyse denklem, iki denklemin de sonucu aynıysa, birinci tarafları da aynıysa, birinci tarafların birinci bölümü aynıysa, ikinci tarafta Allah'ın kullandığı iki isim de birbirinden farklı olsalar aynı sonuca ulaşıyor demektir. Yevmül ahir, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaştığı gün. Sevgili kardeşlerim, yevmül ahir dediğimiz zaman yevmül evvelle beraber mütalaa etmemiz lazım. Eğer doğum gününüzü yevmül ahir olarak alıyorsanız, yevmül evvel olarak alıyorsanız doğum gününüzü, ölüm gününüz yevmül ahirdir. Eğer mürşidinize ulaştığınız günü yevmül evvel alıyorsanız, Allah'a ulaştığınız gün yevmül ahirdir. Ruhunuz açısından hidayetin gerçekleştiği gündür. Eğer fizik vücudunuz açısından ele alıyorsanız, yevmül evvel mürşide ulaştığınız gündür. Yevmül ahir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz gündür. Eğer nefsiniz açısından ele alıyorsanız, yevmül evvel mürşide ulaştığınız gün, yevmül ahir, Allah'a nefsinizi teslim ettiğiniz gündür. Öyleyse burada Allah-u Teala yevmül ahiri kullanmış, usfat kullanmamış, Allah'a mülaki olmak kullanmamış ama yevmül ahiri kullanarak İslam'ın temel esasını vermiş. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. İnanışla alakalı kesim burada iki bitiyor ve devam ediyor Allah Teala. Birin neleri ihtiva ettiğini açıklamak üzere birin muhtevasını aldığı şey iman şartları. Öyleyse kimdir birin sahibi? Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştıracağına inanan kişidir. Devam ediyor Allah Teala ve onun Allah'ın sevgisine dayalı olarak akrabalarına. Burada Allah-u Teala sevgili kurbağa diyor. Garip olanlar, yakın olanlar. Biz de burada akrabalar, yakınlar olarak kullandık. Akrabalarına ver yatağıma diyor yetimlere. Ve mesakine, miskinlere, yani çalışamaz durumda olan ihtiyarlara. Sonra yolda kalmış yolculara diyor. Sonra dilencilere, köle ve esirlere. Şimdi burada akraba bir, yetimler iki, miskinler 3, yolda kalmış yolcular 4, direnciler 5, köleler 6, esirler 7. Kur'an'ın bir temel rakamı var. 7 rakamı. 3 ve 7. Kur'an-ı Kerim burada da yediliyor konuyu. 7 ayrı gruba paranızdan onlar ihtiyaç sahibi ise vermek mecburiyetindesiniz. Şimdi burada vuralım sevgili kardeşlerim. İslam'da zekat müessesesi var biliyorsunuz.
yılda bir defa verilir. Birçok şartlara da yılda şu kadar gram altına olan zekat verir. Onun altına olanlar vermez denir. Şu kadar gram gümüşü olanlar verir. Onun altındakiler vermez denir. Ve fıkı birçok usulü şart getirmiş konuya. Evet. Zekat bir defa verilir denir. Şu yılda tüm şartlar belli olduktan sonra verilir denir. Eğer kişi borçluysa zekat vermez denir. Birçok kayıtlamalar getirilmiş. Ve Allah-u Teala burada bu yedi tane gruba verilecek olan paradan bahsettikten sonra ve zekatı vermekten bahsediyor. Öyleyse bir sadece zekat vermek değildir anlamına ulaşıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala bu kişilere para veya mal vermesi kişinin nevazı kılması yeni şartlar getiriyor. Zekatı vermesi ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Dikkat edin. Bu ahitte iki taraflı bir ifade. Allah'a verilen ahd, ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek. İnsanlara verilen ahd, herhangi bir konuda bir garanti vermek. Her ikisini de kastediyor Allah-u Teala. Ahdi eda etmek. Ki bu ahdin edasından bir tanesi ruhun Allah'a ulaştırılarak teslimi. İkincisi fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim. Üçüncüsü nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim. Üçü de ahdin yerine getirilmesinin birer parçası. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bu yedi gruba onların ihtiyaç duyduğu anda paranın verilmesi ifadesinden sonra bir ifade daha giriyor. Zekat vermek. Bunları verecek, zekat da verecek. Öyleyse konu kesinlik kazanıyor. Parasal açıdan meselemize baktığımız zaman birinin sadece zekat vermekten ibaret olmadığını, o senede bir verilen şu kadar gram altının olduğu takdirde vereceğin, şu kadar gram gümüşün olduğu takdirde vereceğin, borçlu olduğun takdirde vermeyeceğin, bu fıkhi hükümlerin standartları içinde dar hususlara sıkıştırmış olan zekatın ötesinde hangi şartların içinde olursanız olun, mutlaka vermeniz gereken 7 tane faktör var. Hastalar, yolda kalmış olan yolcular, yetimler, çalışamaz durumda olan ihtiyarlar, esirler, köleler ve akrabalar. Allah-u Teala aslında yakınlar değil de sadece bizim kan hısımları, sadece hısımlar diye akraba terörizmin içine girenler değil, yakın dostlar da bu grubun içine dahil. Yedi grup insana senede bir defa değil, borcunuz olduğu takdirde vermemek değil, tam aksine hangi şartların içinde olursanız olun, onların ihtiyacı olduğu zaman bu paradan mutlaka bir miktar vermeniz emrediliyor. Zamanı yok. Bir sene aradan geçecek de o kişi açlıktan ölecek. Siz de ondan sonra para vermeye kalkacaksınız. Böyle bir saçmalık olur mu? Zekat müessesesinin insanlar tarafından değiştirilerek bu şekilde getirilmesi Allah'ın dikkatinde önem taşımıyor ki. Ayrıca bir gün bunun böyle olacağını elbette Allah Teala evvelden biliyordu. Efendim ben vergi veriyorum. Vergi verdiğime göre ben zekat vermem diyor. Efendim diyor ben borçluyum. Zekat vermem.
benim zekatımı vermem için ben bu parayı şimdi kazandım, bir sene geçmesi lazım aradan. Gelecek sene bu para elimde kalırsa o zaman düşünürüz diyor. Sevgili kardeşlerim, tamam, fakir diye bir ilim var. Bu ilme saygı duyarız. Ama bütün bunların Allah'ın katında geçerlik taşımadığı bu ayette kesinleşiyor. Bu ayette zaman usulü yok. O insanlar ne zaman ihtiyaç sahibiyse o zaman vermek mecburiyetindesiniz. Öyleyse zekatın nisabı Hanefi mezhebinde 1/40'dır. Yani %2,5. Ama bir zekat miktarı da burada var. Bir nisap da burada var. Yine bir 1/40. Yine bir %2,5. Öyleyse kazancımızın %5'i bize helal değildir. Bu %5'i başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız sürece kazandığımız paranın %5'ini kendimize harcamamak mecburiyetindeyiz. Verdikten sonra geri kalanı bizimdir. İşte Allah-u Teala burada bu 7 tane grup insanı saydıktan sonra bunlara para vermesi, mal vermesi, arkasından da zekat vermesi diyor Allah-u Teala. Ayrıca zekat vermesi. Hem zekatı verecek hem de kişi bunu verecek. Öyleyse bir müessesesini kaç cepheden birden alıyor Allah-u Teala? Evvela kıble yönünden alıyor. Ondan sonra inanç cephesinden alıyor. Ki bu inancın içinde kesinlikle dikkat etmenizi istiyorum. Burada son derece önemli bir faktör var. İslam'ın 7 tane şartını saymıyor. 5 tanesini sayıyor. Ama bu 5 tanesinden bir tanesi yevmül ahir. Yani ruhumuzun Allah'a ulaştığı, hayattayken Allah'a ulaştığı sonraki gün. Hak günü. Allah Teala yevmil ahir açısından Fatiha suresinde din gününü kullanıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde hak gününü kullanıyor. Her ikisi de mürşidimize ulaştığımız ve ruhumuzun bizden ayrıldığı, Allah'a ulaşmak üzere bizden ayrıldığı önceki gün, yevmil evvel. Yevmül ahir ne? Nebi Suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah'ın meaf olduğu gün. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Allah ruhumuza meaf olacak, sığınak olacak. O zaman işte o sonraki gündür. Yevmül ahirdir. Ama eğer kainatın yaratıldığı günü yevmül evvel kabul edersek, ki Allah Teala bazı ayetlerinde bunu kabul etmiş, o zaman yevmül ahir kıyamet günü oluyor. Öyleyse her açıdan Allah-u Teala ayrı ayrı değer hükümleri vermiş ve burada Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde yevmül ahir Allah'a ulaştığımız gün, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırdığımız gün. Aynı konu Araf 147'de de gene Allah'a ruhumuzun ulaştığı gün. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala yevmül ahir yerine Allah'a mülaki olmayı kullanıyor. Allah'a ruhumuzun ölmeden evvel ulaşmasını. Öyleyse birinci cepheden kıble tayini, ikinci cepheden inançlar, 5 tane inanç şartı, bir tanesi Allah'a mülaki olmak. Ve nikayehi diyor. Şimdi bir üçüncüsü Allah'ı sevmek. Yalnız Allah'ı sevenlerin bunu yaptığına işaret etmek üzere
Allah'a olan sevgiye dayalı olarak diyor Allah Teala bunları yapmak. Allah'a olan sevgiye dayalı olarak yapmak. Öyleyse kıble şartı, inanç şartları, ondan sonra yardımlar başlıyor. Yakınlara, miskinlere, yolda kalmışlara, hastalara, yetimlere, esirlere, kölelere, dilencilere Allah Teala yardım etmenizi istiyor. Bu yardım 7 tane ayrı cephede birin 3. unsuru. Hatta Allah'a sevgi duyma da mutlak olarak birin içinde 4. unsuru oluyor. Sonra bunun ötesinde ayrıca zekat vermek 5. unsur. Ait verdiği zaman hem Allah'a verdiği ahdi hem de insanlara verdiği ahdi gerçekleştirmesi 6. unsur. Ve zorlukta da, darlıkta da, güç zamanlarında da sabırlı olması 7. unsur. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Yine 7 ayrı cepheden Allah Teala konuyu değerlendirmiş. Hem her safhada 7 tane faktör sıralamış Allah Teala, hem de 7 tane cepheye ayırmış konuyu. Bakara Suresi'nin bu 177. ayet-i kerimesi 7 ayrı cepheden Allah'ın birliği bize tarif etmesidir. Bu 7 ayrı cephenin bir cephesi kendi içinde 7 tane faktörden oluşuyor. İşte böylece görüyoruz ki Allah Teala burada kişinin sabrın sahibi olmasını istiyor. Yani nefsimizdeki sabırsızlık afetinin çok olduğu, yerine sabrın gelerek bütün boyutlarıyla sabırsızlığın yerini alması halini tavsiye etmiş oluyor bütün insanlara. Ve Allah Teala birliğin sahibi olmayı takva sahibi olmakla vasıflandırmış. İşte takva sahibi onlardır diyor. Gerçekten kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi takva sahibi olur. Zahirde fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman gene takva sahibi olur. Ekber takva. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman azim takva sahibi olur. İşte sabrın sahibi olmak da sabrın sahibi olma derecelerine göre kişinin takva sahibi, ekber takva sahibi olması ve azim takva sahibi olması standartlarını geçerli kılar. Nitekim Allah Teala bu ayetten sonra yeni bir ayete geliyor ve ulul elbaba kısa sahibi olmalarını emrediyor. İşte orada da onların takva sahibi olduğunu söylüyor. Onlar ekber takvanın sahipleri, azim takvanın sahipleri. Sevgili kardeşlerim, Bakara Suresi'nin 177. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunları söylüyor. Allah razı olsun. Ayet 178. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümül kısasu fil katla el hurru bil hurri vel abdü bil abdi vel insa bil insa femen ufiye lehü min ahirihi şeyin fettibâun bil marufi ve edâin ileyhi bi ihsani zâlike tahfifun min rabbiküm ve rahmetün femen itedâ ba'de zâlike felehü azâbün elîm diyor Allah Teala. Diyor ki ey
iman edenler, ey ameli olanlar, Allah'a inanan ve ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına, ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına inananlar diyor Allah Teala. Katil halinde insanlardan birisi katledildiği için, katledildiği takdirde kısas üzerinize yazıldı diyor Allah Teala. Da Allah Teala'nın üzerine, insanların üzerine kısası yazması hali. Yazılması, bu konuda imkan verilmesi halidir. Allah Teala diyor ki, hür kişiye, hür kişiyi, ölen hür kişi ise onun karşılığında öldürülmesi gereken de hür bir kişidir. Öldürülen bir köle ise onun karşılığında öldürülmesi lazım gelen de köledir. Eğer bir dişi öldürülmüşse, bir kadın öldürülmüşse ona karşı da bir kadının öldürülmesi gerekir. Fakat kim öldürülmüş olanın, katledilenin kardeşi tarafından af olunursa, o zaman kısasın düştüğünü biliyoruz. Çünkü kısas uygulamak, yani intikam almak yetkisi kardeşe verilmiştir. Eğer kardeş bu istikamette o tarafı affederse, affettiği takdirde o zaman affedenin özve tabi olması, usullere tabi olması, kaidelere tabi olması ve uygun standartlarda bir diyet istemesi, affedilenin de ihsanla severek onu ödemesi gerekir. Kaidelere uyarak, bunun bir vecibe olduğunu, bir farz olduğunu kesin olarak bilerek bu diyeti ödemesi gerekir diyor. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Allah Teala dostu istiyor. Bir katil belki aileleri yıllarca birbirinin can düşmanı olacak. Bir kan davasına gelecek nesilleri atacak olan böyle bir olayı önlemek istiyor. İnsanların birbirine dost olmasını istiyor. Bir katil olayı dolayısıyla ailelerin arasına kin girmesine meydan vermek istemiyor. Bu yüzden Allah Teala diyor ki bu bir rahmettir, bir hafifletmedir diyor size. Tarafların bu konuda anlaşmasını öngörüyor. Kim de bundan sonra, yani böyle bir anlaşma yapıldıktan sonra haddi aşarsa, yani diyeti vermezse veya tekrar bir suç işlerse, tekrar saldırıya kalkarsa, artık bunun için elin bir azap vardır diyor mesela. İkinci bir kısas uygulaması değil, Allah-u Teala tarafından verilecek bir azaptan bahsediyor Allah-u Teala. A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve lekum fil kısası hayatun ya ulul elbab elbabi leallekum tettekun. Ey ulul elbab, kısasta sizin için hayat vardır. Böylece siz takva sahibi olun.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Ulu'l-Elbab kademesi tarihli zikir kademesidir. Allah-u Teala Ali İmran 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde Ulu'l-Elbab'ı şöyle tarif ediyor. Ey Ulu'l-Elbab, yeşkül Allah'a kıyamet ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-Elbab için, Ulu'l-Elbab kullarımız için diyor Allah-u Teala, ayakta çekirken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Yani Ulu'l-Elbab daimi zikrin sahipleri. Yani hikmet ehli. Yani ehli tezekkür. Öyleyse nasıl olur da Ulu'l-Elbab kısas uygulamaya kalkar? Ama Allah-u Teala burada diyor ki, ey Ulu'l-Elbab kısas yapın. Bu sizin için takva sahibi kılacak olan bir unsurdur. Sevgili kardeşlerim, evvela buradaki takvanın azim takva olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu takva azim takva müessesidir. Yani Ulu'l-Elbab makamından sonraki makam İhlas makamı, İhlas'tan sonraki makam son makam, velayetin 7. ve son makamı Salah makamı. Azim takva oraya aittir. Ulu'l-Elbab bundan iki kademe daha aşağıdaki bir grubun adıdır. Aynel yakinden, affedersiniz, ilmel yakinden aynel yakine geçmiştir insanlar ve böyle bir neticeye ulaşmışlardır. Öyleyse Allah'ın kısas konusundaki üç hükmü, birincisi nefslerini tezki edemeyenlere, Allah'ın evliyası olamayanlara nefslerindeki intikam afetinin büyüklüğü sebebiyle kısas açık bırakılıyor. İkincisi, ikinci gruba, evliya olup da daimi zikre ulaşamayanlara af emrolunuyor. Eğer diyor Allah-u Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Ama daimi zikre ulaşanlara, onlara kötülüğe, iyilikle mukabele etmek emrolunuyor. Öyleyse bunların üçü birbirinden ayrı üç faktör. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. Allah-u Teala diyor ki başka bir ayetinde kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Birinci ve ikinci kesim. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-34-35. Ayetlerine diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağrılanlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiati hasenatla önleyin ki size düşman olan kişi, can düşmanı olan kişi böylece can dostunuz olur. Bu kötülüğe seyyiate hasenatla mukabele etme yetkisi çok insana verilmez. İnsanlardan bir kısmı böyle bir yetkinin sahibi olur. Az bir kısmı diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar, bu seviyedeki insanlar Hazr-ı Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. İşte eğer insanlar Ulu'l-Elbab bak isteler, şeytanla kısas yapacaklardır. Nefsleri kapkaranlık bir dünyada oluştu. Doğar doğmaz nefslerindeki tamamen %100 afetlerle karanlık bir gece olarak dünyaya adım attılar. Ama nefslerindeki daimi zikir ve bütün afetler temizlendiği zaman gece gündüz oldu. Ruhun bütün hasretleri geldi, onların kalbini tamamen doldurdu. Öyleyse böyle bir dizaynda olay tamamlanmıştır. Ve bu noktadan itibaren onlar için kısas tamamlanmıştır. Şeytanın kendilerine nefsleri karanlıkken yaptığı her türlü
yaptırdığı kötülüğün intikamını böylece kişiler ulul elbab almış ve kısasın sahibi olmuşlardır. Karanlığı aydınlığa çevirerek, geceyi gündüze çevirerek, nefslerinin afetlerini faziletlere çevirerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada sözlerimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdiler. Ondan bahsetmek üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın emirlerinden bahsetmek üzere, onun hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir gün daha, bir gece daha gene beraberiz. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bugün sizlere yarım kalan bir konunun tamamlanması sebebiyle ulaşmak istiyorum. Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinden 61. ayet-i kerimesine kadar geçen bir dizi ayet bizlere çok şey söylüyor. Bu muhtevanın bir defa daha sizlere sunulması faydalı telakki ediliyor. Öyleyse beraberce şimdi Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesine itibaren 61. ayet-i kerimesine dahil ayetlere bakmak üzere konumuza inşallah giriyoruz. Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şunları söylüyor. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. La taknetu min rahmetillah. İnnallâhe yâfiruz-zunûbe cemî'a. İnnehu huvel gafurur-rahîm. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim onlara de ki, ey kullarım, nefsleriniz üzerine israfta bulunmayın. Nefslerinizin işlediği günahlar haddi aşmasın. Bu istikamette kendinize dikkat edin. İradenizi kullanın manasını konuşuyor Allah-u Teala. Haddi aşmayın nefslerinizin günahları işlemesinde. Ve diyor ki la taknetu min rahmetullah. Allah'ın rahmetinden günahlarınızı affedeceğinden ümidinizi kesmeyin diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki muhakkak ki Allah günahları mağfiret eder. Üstelik de hepsini mağfiret eder. Anlıyoruz ki Allah'ın günahları sevaba çevirmesi söz konusu bu muhtevada. Öyleyse Allah-u Teala'nın üzerine bakıyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki innehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o günahları sevaba çevirendir ve Rahman gönderen, rahmet gönderendir. Acaba Allah-u Teala ne demek istiyor burada? Allah'ın günahları sevaba çevirmesi işlemine mağfiret dediğini biliyoruz. Burada da Allah-u Teala ondan bahsediyor. Ve günahlarınızın hepsini mağfiret eder diyor. Öyleyse özel bir durumdan bahsediyor.
Çünkü Allah-u Teala normal standartlarda diyor ki büyük günahları işlemiş olanlar bile bir başka ayet-i kerimesinde benden ümitlerini kesmesinler. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala diyor ki sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Öyleyse bu ayetler arasındaki ilişkiyi kurduğumuz zaman Allah-u Teala'nın günahları affetme konusunda istekli olduğunu ama bunun garanti olmadığını ifade etmiş oluyor. Şeytana kalsa ne diyecek şeytan? Ne diyor zaten? Bak Allah ne diyor? Büyük günahları işlemiş olanlar bile benden ümitlerini kesmesinler. Öyleyse Allah-u Teala bütün günahlarınızı affedecek demektir. Siz günahları işlemeye devam edin. Allah mutlaka affeder. Nereye varmak istiyor? Siz günahları işlemeye devam edin. Allah sizi affeder demekle insanları devamlı günah işlemeye sevk edip hepsini cehenneme sürüklemek istiyor. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede özel bir durumdan bahsediyor. Günahların sevaba çevrilmesi olayı. Bütün günahların affı ve sevaba çevrilmesi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Habibim, o nefslerine zulmetmiş olanlar var ya, onlar gelip de senin önünde tövbe ettikleri zaman ve bizden af diledikleri zaman sen de onların vesile olarak onların günahlarının affını talep ettiğin zaman onların da mağfireti, mağfiret talebi, senin de mağfiret talebin söz konusu olduğu zaman Allah'ın bu tövbeleri, af dileklerini kabul ettiğini ve onlara mağfiret ettiğini göreceksin diyor. O zaman şu mağfiret kavramına biraz daha girmemiz gerekiyor. Tövbe suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki arşı tutan melekler ve oradaki kişi bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunur. Derler ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani kim mürşidinin önünde, senin ona gösterdiğin mürşidinin önünde tövbe eder de senin yoluna girerse, bunun manası o kişinin ruhunun vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime ulaşması hali. Gene bunun manası mutlaka o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ki ruhu vücudundan ayrılıyor mürşidine ulaştığı zaman ve senin yoluna giriyor. Ya Rabbi sen onun günahlarını mağfiret et, sevabe çevir ve onları cehennem azabından koru diyor Allah-u Teala. Ya arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi olarak vasıflanan devrin imamı. Öyleyse burada bir muhteva görüyoruz. Onların günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Kimlerin? Kim mürşidin önünde tövbe eder de ruhu yüzünden ayrılıp Allah'a ulaşırsa onların günahlarının hepsinin sevaba çevrilmesi söz konusu. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması demek o kişinin kalbinde Allah'ın ve diğer 6 tane şahidin mürşidin önünde tövbe ettiği anda o kişi kalbindeki o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmeleri, işitmeleri ve bilmeleri. Talep var. Allah'a ulaşma talebi var. Derhal devrin imamının ruhu, orada hazır bulunan devrin imamının ruhu, ruhlarından bir tanesi o kişinin başının üzerine yerleşir. Aynı anda 1 milyon kişi tövbe etmiş olsa, 1 milyon tane devrin imamının ruhu her birinin başının üzerine girip yerleşecektir. Onlara senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et emrini verecektir. Bunun üzerine ruh vücuttan ayrılacaktır. İşte Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde kim tövbe eder de senin yoluna girerse, senin sırat-ı müstakimine ulaşırsa ifadesi kullanılıyor. Öyleyse burada bir vakayla karşı karşıyayız. Onların günahlarının mağfiret edilmesi. O zaman böyle bir işlemin vücut bulduğu Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine bakalım.
mağfiret kelimesinin manasına ulaşalım. Ne diyor Allah Teala bu surenin, Furkan suresinin 69. ayet-i kerimesine geliyor. Cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor. 70. ayet-i kerimesine geliyor. Ama diyor, tövbe edip de mümin olanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar, onlar hariç, onlar cehenneme gitmezler. Yani onların gidecekleri yer cennettir. Arkasından diyor ki Allah onların bütün seyyiatlerini hasenata çevirir. Bütün şerlerini hayra çevirir. Bütün günahlarını sevaba çevirir. Bütün negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. İşte Allah-u Teala'nın derecat dediği şey, hayatınızın filmi alındığı da bütün kiramet katibi meleklerinin yazdığı, günah işlediğiniz zaman sol tarafınızda biriken negatif dereceleriniz, hayır işlediğiniz zaman sağ tarafınızda biriken pozitif dereceleriniz. Ne diyor Allah-u Teala? Onların bütün negatif derecelerini pozitife çevirir. Yani günahlarınız sıfırlanır. Allah'ın birinci affedişi sıfırladıktan sonra bir defa affeder, bu sefer de sevaba çevirir. İkinci affedişi. Bu ikisinin adına, toplamına mağfiret diyor Allah-u Teala. Birincisini tövbe eden kişinin talebi üzerine gerçekleştiriyor. İkincisini Resul'ün talebi üzerine gerçekleştiriliyor. Öyleyse böyle bir gerçekleştirmede Resul var devrede. Bu sebeple devrin imamı mutlak olarak devrede olması lazım. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine göre mağfiret talebi Resul'den ulaşacaktır. Öyleyse mutlaka Resul hüviyetinde olması lazım mağfireti gerçekleştirecek olan kişinin. Öyleyse her devirde devrin imamları bu görevlere vazifelidir. Burada Allah-u Teala son derece açık bir biçimde günahların sevaba çevrilmesi olayından bahsediyor. Öyleyse bu günahların sevaba çevrilmesi olayını üç tövbeden birisi olarak değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala normal tövbeden bahsettiği zaman kişinin Allah'tan falanca günahının affı için talepte bulunması söz konusu. Allah burada bir garanti vermiyor. Her ne kadar diyorsa ki büyük günahları işlemiş olanlar bile benden ümitlerini kesmesinler. Ama aynı zamanda diyor ki sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Öyleyse af garantisi yok. Kişi kendi kendine tövbe ediyorsa onun af garantisi yok. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu dileyen kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, zaten onu mürşidine ve kendisine ulaştırmak isteyen Allah Teala onu mürşidine ulaştırmışsa, yani Allah onu mürşidine ulaştırmışsa,

ebediyen cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse ölçü, cennete girme ölçüsü günahların sevaplardan az olması hali. İşte Allah-u Teala bu ayet-i kerimesinde söylediği mağfiretle mürşidinin de tövbe edildiği takdirde o kişinin bütün günahlarını sevaba çevireceğini, onlara mağfiret edeceğini söylüyor. Böylece Allah-u Teala kişinin cennetini, kişi o noktada ölse garanti etmiş oluyor günahları sevaba çevirdiği için. Peki aynı zamanda tövbe edildiği an kişi başka bir şey olur mu? Elbette olur. Mümin olur. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki mümini açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kişi o ana kadar kafir hüviyetindedir. Yani kalbinde küfür yazan kişinin Kur'an'daki adı kafirdir. Ve Allah-u Teala kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu noktadan itibaren artık kalbin içine iman yazılmıştır. Kişi kalbinde küfür yazılı olan birisi değildir. İman yazılı birisidir. Bu sebeple adı iman yazılı olan anlamına mümindir. İmanın sahibi olan. Öyleyse buradaki tövbe Allah'ın söylediği bütün günahlarınızı Allah affeder sözü mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi ifade ediyor. Biliyorsunuz ki üçüncü tövbede salah makamına girerken yapmak durumunda olduğunuz tövbe-i nasuhtur. Orada muhatabınız mürşid falan değildir. Muhatabınız bizatihi Allah'tır. Allah sizi tövbe-i nasuha davet eder ve salah makamının sahibi olursunuz. Fakat Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah'ın bahsettiği günahların sevaba çevrilmesi olayı, mağfiret olayı sadece bir tövbeyle gerçekleşir. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Bu tövbenin temel şartı da o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisidir. Yoksa hiçbir zaman böyle bir sonuç elde edemez kişi. Allah'a ulaşmayı bilemiyorsa nefsinin kalbindeki afetler için hiçbir şey yapılamaz. Günahlarına gelince o kişinin asla affedilmez, asla sevabı çevrilmez. Bunun şartı o kişinin Allah'a ulaşmayı bilmesi ve bu hedefe ulaşmak için Allah'tan müşkülünü sorması, Allah'ın ona müşkülünü göstermesi, o müşküle ulaşması, onun önünde tövbe etmesi ve bu tövbe merasiminde de Allah da dahil olmak üzere ilgili tabi şahidin o kişinin kalbinde olan Allah'a ulaşma talebini görmüş olması. O zaman Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Ayet bununla alakalı. Konunun bu olduğunu ispat etmek üzere Allah Teala 54. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum azabe sümme la tunsarun." Üzerimize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da, onun içinde bulunan nefsinizi de Allah'a teslim edin. Ve böylece Allah'a teslim olanlardan birisi olun. Yoksa yardım edilmezsiniz. Size Allah'ın yardımı gelmez. Öyleyse Zümer 53'te Allah'ın söylediği mağfiret olayı, günahların sevaba çevrilmesi olayı Zümer 54'te kesinleşiyor. Anlaşılıyor ki Allah-u Teala'nın bütün günahları mağfiret etmesi hali. Söz konusu olan Zümer 53'te söz konusu olan

bütün günahları mağfiret edilmesi. Yani Allah-u Teala'nın günahların bir kısmını affetmesi değil, hepsini birden affetmesi, hem de iki defa affetmesi söz konusu. Böyle bir işlemin nerede tahakkuk edeceğini Allah-u Teala bir sonraki ayet-i kerimede söylüyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbeyle ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Ölmeden önce şu dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesiniz diyor Allah-u Teala. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala'nın mağfiret etmesiyle ruhunuzun Allah'a dönmesi, arkasından fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim etmeniz birbirinin tamamlayıcıları. Zümer suresinin 55. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Ahsene tabi olun diyor. Rabbinizden size indirilen, sizin üzerinize indirilen Kur'an-ı Kerim'in ve kendisine bunu indirdiğimiz Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin standartları içinde onlara tabi olarak onlara tabi olmak suretiyle ahsene ulaşın. Burada çok önemli bir olgu var. Ahsen kelimesi hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor Allah'tan indirilen kitabın kendisine indirildiği kişi. Neden ahsen? Allah Teala diyor ki o kendiliğinden bir şey söyleyemez. Biz ne söyletirsek onu söyler. O kendisinden bir şey yapamaz. Biz ne yaptırırsak onu yapar. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün söyledikleri ahsendir. Allah'ın söyledikleri olduğu için. Bütün yaptıkları ahsendir. Allah'ın yaptırdıkları olduğu için. Ne diyor? Sen o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Kumu attıran Allah. Öyleyse bu dizaynda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her iki cepheden de sözleri cephesinden de davranışları cephesinden de ahsendir. Ahsene tabi olun diyor Allah Teala. Yetmez. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i de ahsendir. Allah'tan indirildiği için ahsendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahsendir. Kur'an-ı Kerim de ahsendir. Bir nurdur. Allah'tan indirilmiştir. Buradaki ahsen kelimesi sadece bu ikisine delalet etmiyor. Bu ikisine hedef almıyor. Bir de sizin ahsene tabi olmanızı, ahsene ulaşmanızı hedef almış. Yani mürşidinize ulaştığınız zaman ahsen değilsiniz. Ruhunuz siz mürşidinize ulaşmasanız da ahsen olmakta devam edecekti. Size bir üstünlük sağlamıyor. Herkesin ruhu ahsendir. Ama fizik vücudunuz ve nefsiniz ahsen değil. Onları da ahsen yapıp gerçek hidayete erdirmek mecburiyetindesiniz. O zaman onların ahsen oluşu sizi hem peygambere tabi olmakla, hem Kur'an'a tabi olmakla, onun yaşamadığı devirde devrin mürşidine tabi olmakla, size en yakın mürşide tabi olmakla, Allah'ın size gösterdiği tabi olmakla, mürşide tabi olmakla aynı hedefi sağlamış olursunuz. Çünkü kimin önünde tövbe ederseniz edin. Siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. O tövbe ettiğiniz kişi Allah'ın size hacet namazını gösterdiği kişiyse başınızın üzerine gelip yerleşecek olan o kişinin ruhu değildir. Devrin imamının ruhudur. Sizin günahlarınızı sevaba çevirme konusunda Allah'tan talepte bulunmak, kabul edilecek talepte bulunmak yetkisinin sahibi olan kişi. Çünkü Allah Teala onların talebi üzerine günahları sevaba çevirdiğini hem Mü'min Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde hem de Nisa Suresi'nin 64. ayet-i kerimesinde açık bir şekilde beyan buyurmuş. Öyleyse
burada 55. ayet-i kerimesinde وَتَّبِعُوا اَحْسَنَا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ üzerinize minallahi Allah'tan üzerinize, Allah'ın katından üzerinize indirilmiş olana tabi olarak ahsene tabi olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse söylediğimiz gibi ahsen Kur'an-ı Kerim'dir. Ahsen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ahsen sizin ulaşmanız lazım gelen ruhunuz zaten ahsendir. Fizik gücünüzü de ahsen etmeniz, nefsinizi de ahsen kılmanız.

İşte Allah Teala bir defa da aynı şeyi vurgulamayı uygun görmüş. Yetiyekün azabe, üzerinize kabir azabı gelmeden önce diyor. Bunu yapın. Zümer 54'te. Öyleyse Allah Teala'nın bu ayetten sonra da tekrar ettiğini göreceğiz aynı hususu. Sakın kimsede bir tereddüt kalmasın diye. Bunu acaba bu dünya hayatında mı yapacağız? Öldükten sonra mı yapacağız? Bir ölüm emri mi bize veriliyor? Bunun açıklaması burada üzerimize azap gelmeden evvel şeklinde dizayn edilmiş, kesin bir açıklığa kavuşturulmuş. Biz hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindeyiz. Fizik vücudumuzu da nefsimizi de onların nihai hedeflerine ulaştırarak, onları ahsen kılarak Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. İşte bunun için Allah Teala ahsene tabi olun diyor Zümer Suresi'nin 55. ayet-i kerimesinde. Gene aynı şeyi söylemiş. Azap üzerinize gelmeden. Nasıl bir azap? Ansızın gelen bir azap. Nasıl bir azap? Şun diyor ki Allah Teala ve entüm la teşkurun. Siz onun şuurunda olmadan, farkına bile varmadan üzerinize gelecek olan o kabir azabı gelmeden önce bu işlemi yapmak mecburiyetindesiniz buyuruyor Allah Teala. 56. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki en tekule nefsün ya hasreta ala ma ferrattu mi fi cembillahi ve in kuntu lemine sahirin. Ve nefsinizin diyor size o gün, yani ölüm günü Allah'ın cembinde ifrata gittiğin için diyor kişi bana yazıklar olsun. Ben ne kadar kötü şeyler yapmışım. Günahları işlemekte çok ötelere gitmişim. İfrata gitmişim. Biliyorsunuz ki ifrat ve tefrit iki kutuptur. Doğrusu ikisinin ortasıdır. Dedim ki bir anne baba çocuklarını terbiye edecek. Bu terbiye sisteminde eğer onlar Allah'ın verdikleri emirlerin dışında neslerinin onlara emrettiği şekilde çocuklara tahakküm ediyorlarsa burada ifrat vardır. Onların terbiye standartlarında ifrata gitmiştir anne baba. Doğrusu nedir? Allah neyi emretmişse onları çocuklara anlatmak, onları ikna etmek, Allah yolundaki davranışları yapmaya sevk etmek. Burada anne babanın zor kullanması her zaman mümkündür. Eğer zor kullanmalarını neslerinin istikametinde gerçekleştiriyorlarsa bu ifrattır. Eğer zor kullanmalarını sadece Allah'ın kendilerine emrettiği hudutların içinde kullanıyorlarsa bu yapılması lazım gelen doğru davranıştır. Çünkü çocuklar doğruyu yanlıştan ayırt etme konusunda ebeveyni kadar yetkili değildir, söz sahibi değildir, tecrübeli değildir. Ve nefslerine çok daha büyük ölçüde sahip olacaklardır. Bunun için anne baba onların Allah yolunda en iyi ulaşmaları için bazen zor kullanmak yetkisinin sahipleridir. Dikkat edin. Bu zor kullanmakta çocuklarına öfke duymuşlarsa o öfke sebebiyle Allah'ın emretinin ötesinde
bir ceza işlemi veya tahkim sistemi kurmuşlarsa o zaman burada hata vardır. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği şey doğruyu yapmak, çocukları doğruya yönetmek, bu konuda gerekirse zor kullanmak ama asla nefslerini devreye sokup nefslerinin esiri olmadan bu işi yapmak. Öyleyse ikinci grup anne baba çocukları hiç ilgilenmiyor. Çocuklar şımarık, kendilerinden bekleneni asla veremeyecek olan bir hüviyette ve alması lazım gelen sorumlulukların hiçbirine sahip değil. Burada da tefrit var. Öyleyse ifrat ve tefrit arasındaki fark, birisinin aşırı zorlamak, nefsin afetlerine devreye girerek tahakkümün devreye sokulması hali, tefritse hiç ilgilenmeme hali. İlgilenmediğiniz takdirde bahçenizde gül bahçelerinin yerine sadece yabani otlar hakim olur. Öyleyse ifrat ve tefrit müessesesi bu dizaynda takip etmelidir. İşte Allah-u Teala'nın indinde haddi aşmışım demesi bir kişinin, günahlarımı ben ifrata götürmüşüm. Hat safhada, üst safhada günah işlemişim manasına geliyor. Yani kişi öldüğü zaman nefsinin duyacağı pişmanlık dile getiriliyor. Yani nefsin ben Allah'ın indinde onun cebinde ifrata gittiğim için bana yazıklar olsun dediği nokta, nefs bundan pişmanlık duyuyor. Burada Allah Teala böyle bir günden sakının dediğine göre söz konusu olan gün gene kabir günü, insanın kabirdeki azaba duçar olacağı günden bahsediyor Allah Teala. Öyleyse her halükarda burada Allah'ın bir açıklamasıyla karşı karşıyayız. İki türlü insan var. Hayatını yaşarken Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Kendini düşeni en güzel şekilde gerçekleştirmiştir. Birinci grup. Onlar için öldükleri gün böyle bir pişmanlığa duçar olmaları hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar diyor Allah-u Teala. Bakınız. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırın. O Zümer 54'te gerçekleşmesi lazım gelen konuyu gerçekleştiren kişi için Allah-u Teala ne diyor? Ela inne evliya Allahü la hafrin aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kânu yettekun lehumil büşra fil hayâti dünya ve fil âreti. Yunus 62-63-64. O Allah'ın evliyası var ya diyor, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenuzunlar ve takva sahibi olmuşlardır. Takva sahibi oldukları için evliya olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Öyleyse onlar o ölüm gününde bütün bunları gerçekleştirdikleri için böyle bir sıkıntıya hiçbir zaman düşmeyeceklerdir. Ah keşke ben şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım da bu duruma düşmeseydim demeyeceklerdir. Düşenler Zümer 54'teki Allah'a münip olmanın, ruhu Allah'a ulaştırmanın zevkine ulaşamayanlar, fizik vücutlarını ve nefslerini Allah'a teslim edemeyenler. Böyle bir durum söz konusu. Öyleyse hiçbir zaman bunu gerçekleştirenler böyle bir pişmanlığın içine düşmeyeceklerdir.
Ve bunun neticesinde ben mutlaka sahirlerdendim, sihir yapanlardandım, büyü yapanlardandım, şeytanla işbirliği edenlerdendim demeyeceği bir insan söz konusu. Kim 54. ayetteki Allah'ın yoluna girerse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve Allah'a teslim olursa, onlar asla bunları söylemeyecek olanlardır. 57. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor ki, ev veya tekûle lev ennallâhe hedâni tekintü minem müttekîn. Veya nefsin o gün, öldüğü gün, eğer Allah Teala beni hidayete erdirseydi ve beni takva sahibi kılsaydı ne kadar güzel olurdu demeyeceği bir günü isteyin diyor Allah Teala. Öyle diyeceği bir günden sakının. Kişi takva sahibi olamamış, hidayete de erememiş. Hidayet meselesine baktığımız zaman ruhumuzun hidayetinin tamamlandığı nokta 22. basamakta ruhumuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, yok olması ve Allah'a böylece teslim olması bir insanın ilk teslimini gerçekleştirmesidir. Bu ruhun hidayetidir. Ruhun hidayetinin tamamlandığı yerdir. Bu noktada nefsin hidayeti tamamlanmamıştır. Ama yarıyı geçmiştir. Fizik vücudun hidayeti tamamlanmamıştır. Ama yarıyı geçmiştir. Öyleyse fizik vücudun hidayete ermesi, hidayetini tamamlaması, Allah'a teslim olması nerede gerçekleşecektir? 25. basamakta ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, yani ahsen olursa, işte o zaman fizik vücudumuz ikinci teslimin gerçekleştiği, hidayetini tamamlayan, gerçek anlamda hidayete eren bir hüviyet kazanacaktır. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsimiz, nefsteki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ahsen hüviyete ulaşacaktır. Daha evvelki ayette söylendiği gibi ahsene tabi olmak, ahsene ulaşmak ancak bu standartta mümkündür. Ruh zaten ahsendir. Geçelim. Fizik vücudun ahsene ulaşması demek Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat edeceği, yasak ettiği hiçbir fiili %100 işlemeyeceği bir özellik kazanmasıdır fizik vücudun. Nefsin ahsen olması, nefsteki bütün afetlerin temizlenmesi noktasında Allah'ın bütün emirlerini %100 yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir nefs hüviyetine bulunmamız söz konusu. İşte o zaman ruhumuzda, fizik vücudumuzda, nefsimizde gerçek anlamda hidayete ermiştir. Hidayetin teslim noktası söylediğimiz noktalar. Peki, ve biz takva sahibi olsaydık diyeceği gün diyor Allah-u Teala. Takvaya baktığımız zaman, kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği zaman ön takva, başlangıç takvasının sahibi oluyor. Mürşidine ulaşıp önünü çöküp tövbe ettiği ruhunun vücudundan ayrı Allah'a ulaşmak üzere ayrıldığı, nefs tezkiyesine başladığı, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başladığı nokta o kişinin ön takva sahibi olduğu noktadır. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olduğu, nefsin tezkiyesinin yarısından fazlasını tamamladığı, fizik vücudun Allah'a kul olmak konusunda yolun yarısını açtığı noktada takva gerçekleşir.
Birincisi başlangıç takvası. Amen olduğumuz zaman Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an gerçekleşir. İkincisi öz takva, mürşidimize ulaştığımız gün, mümin olduğumuz gün, delaletten kurtulup hidayete adım attığımız gün, nefs tezkiyesine, ruhu Allah'laştırma konusunda harekete geçtiğimizde ve nefs tezkiyesine başladığımız gün, ruhumuzu Allah'a doğru yola çıkardığımız gün ve fizik vücudumuzu şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere harekete geçtiğimiz gün, mürşidimize ulaştığımız gün, o gün ön takvanın sahibi oluruz. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an o hidayete ermiştir. Birinci takva, takva. Nefsimiz yarıdan fazla aktarmıştır. Fizik vücudumuz yarıdan fazla Allah'a kul olmak istikametiyle yol etmiştir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman, ahsen kıldığımız zaman ekler takvanın sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman fizik vücudumuzun hidayetinin tamamlanmasından sonra nefsimizin de hidayeti tamamlanır ve azim takvanın sahibi oluruz. İşte ayet-i kerime Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde, 53. ayet-i kerimesinde, 55. ayet-i kerimesinde dizayn edilen muhtevanın mürşide tabi olmakla gerçekleşebileceği dizaynı Allah-u Teala bize öğretiyor. Her ayet-i kerimede bir başka noktadan daha konuya ışık tutarak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine, Allah'ın Peygamberine tabi olun diyen Allah-u Teala mürşide tabiyetin standartlarını veriyor. Ve kişinin hidayete adım atması da takvanın sahibi olabilmek için evvela ön takvanın sahibi olması da aynı anda gerçekleşiyor mürşide tabi olduğu anda. Öyleyse işlem başlamıştır. Kişi mürşidine tabi olmuştur. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmıştır. Kişi hem takva sahibi olmuştur ama ön takvanın sahibi hem de hidayete adım atmıştır. Artık dalalette değildir, hidayettedir. 58. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki اَوْ تَكُولَ ف۪ينَ تَرَ الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ve azabı gördüğü zaman ve yevmel kıyameti, kıyamet günü terelde zine keze bu. Alallahi vücuduhum müsbette. Allah-u Teala diyor ki ve azabı gördüğü zaman kıyamet günü keşke ben tekrar yani bir kere daha dünyaya dönsem de böylece fizik vücudumu Allah'a teslim edip de muhsinlerden olsam diyeceği günden sakının diyor. Eğer kişinin bunu yapmaması söz konusuysa o zaman bütün bu konuların bilgisine otomatik olarak kişi sahip olacağı için keşke ben sadece ön takvanın değil takvanın da değil ekber takvanın sahibi olsaydım fizik vücudumu Allah'a teslim edip muhsinlerden olsaydım keşke böyle olsaydım diyeceği günden sakının diyor Allah-u Teala.
Ve bundan sonrası için Allah-u Teala diyor ki Zümer Suresinin 59. ayet-i kerimesinde Bela, hayır öyle değil. Kat caetke ayatin. Sana ayetlerim geldi. Ve kezzebte biha, sen onları tekzip ettin. Ve stekberte, büyüklendin. Ve künte minel kafirin. Ve kafirlerden oldun. Hangi ayetleri inkar etmiş? Allah'ın 11 defa farz kıldığı ruhu Allah'a ulaştırma konusunu inkar etmiş. Çünkü bunun için mürşide tabi olması lazım. Büyüklenenler, kibirliler, hiç kimseyi kendilerinin üstün kabul edemeyecekleri için hiçbir zaman bir mürşide tabi olmak gereğini hissetmeyeceklerdir. İnkar edeceklerdir, reddedeceklerdir. Onun için Allah Teala diyor ki kıyamet günü o Allah'ın söylediklerini tekzip edenlerin yüzlerinin karardığını görürsün diyor. 60. ayet-i kerimesinde. Bu ayeti takip eden ayet-i kerime ve yevmel kıyameti kıyamet günü terellezine kezzebu azabı gördüğün zaman alallahi vücuduhum müsbette. Allah'ın onların üzerindeki azabı gördükleri zaman onların yüzlerinin karardığını görürsün diyor Allah-u Teala. Bir eleyse fi cehenneme mesmen lil mütekebbirin. Bu büyüklük taslayanlar için cehennemde bir durak mı yok diyor Allah-u Teala. Ve 61. ayet-i kerimeye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Ve yünneccillâhüllezînettekav. Allah takva sahiplerini necata erdirir. Kurtuluşa erdirir diyor Allah-u Teala. Bi mefazetihim ve onların imanları sebebiyle yemez sürümüz su'u, su'u kötü olan bir şey onları temas etmez, dokunmaz. Ve lahum yahsenun, onlar mahzun da olmazlar. Öyleyse burada Allah-u Teala takva sahiplerinin necata erdirileceğinden söylüyor, bahsediyor. Necatın bütün standartları takva sahiplerinin bütün standartlarında uygulanır. Yani takvada nereye ulaşmışsanız necatınız o kadardır. Birinci takvadasınız, yani başlangıç takvasındayız. En alt kattaki cennete ulaşırsınız. Ön takvanın sahibisiniz, ikinci kattaki cennete ulaşırsınız. Sonra takva sahibisiniz, üçüncü kattaki cennete ulaşırsınız. Ekber takvanın sahibisiniz, dördüncü kattaki cennete ulaşırsınız. Azim takvanın sahibisiniz, burada katlar değişir. Beşinci, altıncı, yedinci kattaki cennetlerin hepsi azim takvanın sahipleridir. Azim takva sahipleri üç gruba ayrılacaklardır. Birincisi, beşinci kat cennet. Azim takvaya ulaşanlar, yani nefslerini de Allah'a teslim olan edenler, yani muhlisler. Ama Tevbe-i Nesuh'a davet edildikleri zaman
altıncı kat cennetin sahibi olurlar. Allah'a köle oldukları zaman yedinci kat cennetin sahibi olurlar. Ben ise böyle bir düzende Allah-u Teala'nın burada bir defa daha takva kelimesini kullanması insanların nereye ulaşacağının açık ve kesin bir göstergesidir. Allah-u Teala bir taraftan hidayet açısından, bir taraftan takva açısından, bir taraftan ahsen olma açısından üç ayrı cepheden de Zümer Suresinin 53. ayet-i kerimeleriyle 61. ayet-i kerimesi dahil arasındaki bütün ayetlerde bir bütünü ifade ediyor. Ayrı ayrı cephelerden meseleyi ele almış, hepsinin muhtevasını ve sonucunu açıklıyor. Ve görüyorsunuz ki sizlere bugüne kadar ulaştırdığımız ilimle, irfanla bu ayetler arasında çok sıkı bir illiyet rabıtası kurulmuş durumda. Ayetlerin bütünü her şeyden önce bir insanın ölmeden evvel mürşidine tabi olmasını ve buna dayalı olarak da bütün günahlarının hepsinin affedileceğini, sevabı çevireceğini ifade ederek başlıyor olay. Ve bu olay, buradan başlayan olay, bu işin mutlaka dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesinin canlı delillerini veriyor. Arda arda veriyor Allah-u Teala. Hem Zümer 54'te, hem Zümer 55'te. Üzerimize kabir azabı gelmeden önce bu işlemi gerçekleştirmeniz açık bir şekilde emrediliyor. Muhtevaya baktığımız zaman bu üçüncü basamaktan başlayan 28. basamağa kadar uzanan sahanın takva açısından değerlendirildiğini, aynı safhanın sahanın ahsen olmak açısından değerlendirildiğini, aynı sahanın hidayete ermek açısından değerlendirildiğini görüyoruz. Oysa üç ayrı cephede üç ayrı sonucun birbiriyle mukayesesi ve sonuçların aynı olduğunun vurgulanması söz konusu. Gördüğünüz ki hidayet dediğimiz zaman hidayetin başlangıç noktası Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemektir. Bunu dilediğiniz zaman hidayete falan değilsiniz ama hidayet için hazırlık halindesiniz. Nitekim mürşidinize ulaştığınız andan itibaren felaketten kurtuluyorsunuz. Hidayete adım atıyorsunuz. 10 ayet-i kerime bir kişinin mürşidine ulaşamazsa dalalette olduğunu söyler. Mürşidine ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre demek ki başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemeniz var. Dilemenize rağmen hidayete adım atamamışsınız. Allah-u Teala size hayat verirse, mürşidinize ulaşabilirseniz o zaman hidayete adım atacaksınız. Ama düşünce platformunuzda hidayet var, şekillenmiş, yerleşmiş. Siz Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmak istiyorsunuz, yetmez. Allah bunu yapacağı için eminsiniz ki Allah mutlaka siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için ruhunuzu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse düşünce platformunda siz hidayet üzeresiniz. Ama realitede hidayet üzere değilsiniz. Mürşidinize ulaştığınız gün hidayetin kuvveden fiile çıkması gerçekleşiyor. O noktada üç hidayete birden adım atıyorsunuz. Nefsiniz tezkiyeye başlıyor. Bu nefsinizin hidayetidir.
fizik vücudunuz şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak istikametinde harekete başlıyor. Şeytanın tesirinden adım adım kurtuluyor. Allah'ın nurlarının tesirine adım adım geçiyor. Onun hidayeti söz konusu. Ruhunuzsa açık bir şekilde Allah'a doğru yola çıkmış, hidayet yoluna girmiş. Ruhunuz içinde, nefsiniz içinde, fizik vücudunuz içinde hidayete adım atmak söz konusu mürşidinize ulaştığınız gün. Ruhunuz Allah'a ulaştığı an onun hidayeti tamamlanmıştır. Hidayete ermiştir teslimle. Fizik vücudunuzun ve nefsinizin hidayeti ise bu noktada yarıyı aşmıştır sadece. Hedefe, teslim açısından hedefe ulaşamamışlardır daha. Ne zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim ederseniz, o zaman fizik vücut açısından da hidayete ermiş oluyorsunuz. Hidayetinizi teslimle tamamlamış oluyorsunuz. Öyleyse hidayetin başlangıcı, yarılanması ve teslimle tamamlanması söz konusu. İşte nefsinizin ve fizik vücudunuzun hidayetinin yarıya geldiği noktada ruhunuz hidayetini tamamlamıştır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman hidayet açısından da bu ayetlerin bütünü ele aldığını görüyoruz. Çünkü ruhunuzun ahsene ulaşması da, fizik vücudunuzun ahsene ulaşması da verilmiş. Nefsinizin ahsene ulaşması da verilmiş. Fizik vücudunuzun ahsene ulaşması muhsin kelimesiyle verilmiş. Ruhunuzun ahsene ulaşması ahsen kelimesiyle verilmiş. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması muhsin kelimesiyle, nefsinizin Allah'a teslim olması ahsen kelimesiyle verilmiş. Yani ahsene ulaşmak konusunda ruhunuz için, nefsiniz için, fizik vücudunuz için farklı işaretlerin varlığını görüyoruz. Ruh zaten ahsen olduğu için onun yeniden ahsen olması hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla hedefe ermesi, ahsen olmanın tamamlanması işlemi Allah'ın zatına geri dönmesiyle tahakkuk eder. Ama fizik vücudunuz için Allah'ın bütün emirlerine %100 itaat edildiği nokta, nefsin kalbinde hala bir kısım afetlerin var olmakta devam ettiği bir noktadır. Bunun için Allah-u Teala muhsin kelimesiyle ifade ediyor fizik vücudunuzun ahsen olmasını. Ama nefsiniz için ahsen olmak kesindir. Nefsinizdeki bütün afetlerin yok olduğu noktada, o zaman Allah-u Teala nefsiniz için ahsen kelimesini kullanıyor. Öyleyse bütün cephelerden sıfır noktasından bir bütüne doğru yol almanın bütün işaretleri Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesi ile 61. ayet-i kerimesi arasında verilmiş. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Ame as-salavat ala mesalâle amâmeti zûl-lâhi ve şerfâneşim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin ve rahmânin rahîm. Âlîçî yevmîzîn ve rahîm. Âlîçîn ve rahîm. Âlîçîn ve rahîm. Âlîçîn ve rahîm. Âlîçîn ve rahîm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz ki bu Ramazan boyunca Ramazan'ın her günü, her gecesi Allah-u Teala bize sizlerle bir sohbet yapmak imkanını bahşetti. En mutlu dakikalarımızı sizlerle beraberken yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Beraber olmak, Allah için olmak, Allah için konuşmak, Allah için dinlemek, kalp kalbe gönül gönüllü olmak, Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Hamdolsun ki Rabbimiz de bunları en üst seviyede ihsan etmiş durumda. Ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bugünkü konumuz evliyalık mertebeleri, evliyalık makamları. Evliyalık müessesesi 7 makamdan oluşuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fena, yani fena fillah makamı 1, beka, beka billah makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı, dört, hulmü'l-bab makamı, beş, ihlas makamı, altı, salah makamı, yedi. Evliyalık makamları, 7 makam oluşturuyor. Konunun başından başlarsak, buraya kadar hemen özetle girelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Dördüncü basamakta Allah rahim etmesi tecelliye başlıyor. Kalbimizdeki tabiri görerek, işiterek ve bilerek. Beşinci basamakta irşat makamını aramızdaki icabı meseleyi kaldırıyor. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı kaldırıyor. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alıyor, yerine ifat koyuyor. Sekizinci basamakta kalbimize ulaşıyor Allah-u Teala. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta göğsümüzden kalbimize yumruğu yolu açıyor. On birinci basamakta zikir yapıyoruz. 12. basamakta huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah-u Teala bize mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta ona ulaşıyoruz. Ve böylece Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan, 10 tane de nimet alıyoruz. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurlarından biriken her %7 ile sırasıyla emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, vardiye ve tezkiye kademelerini birer birer aşıyoruz. Bu süreç içerisinde vücudumuzda bir rehine olan nefsimiz ruhumuzun Allah'a ulaşması için her %7 nur birikiminde bir sırat-ı müstakim üzerindeki 7 gök katından oluşan tarik-ı müstakim safhasının 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. gök katlarının anahtarlarına sahip oluyor. Uzaktan kumandalı anahtar. Ve bütün gök katlarının kapılarını birer birer açıyor ruhumuzda. Ruhumuzda bu gök katlarında
yükselerek Allah'a doğru seyrisülük adında bir yolculuk yapıyor. Ve 21. basamakta Allah'a ulaşıyor. İşte velayet meselesi bundan sonra başlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Türkçe'de evliya için kullanılan kelime ermiş kelimesidir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın 11 defa üzerimize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmiş kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış. Yani evliya olmak farz mıdır? Evet, evliya olmak üzerimize tam 11 defa farz kılınmıştır. İşte velayet kelimelerinden bahsediyorsak, evliya olmaktan bahsediyorsak, evvela şu hususu kesin olarak bileceğiz. Evliya olmak farzdır. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla fenafillah makamında Allah'ın evliyası oluruz ve evliya olmak üzerimize farzdır. Birinci farzı merelidir. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu in kavle en yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Allah Teala ne diyor burada? Üzerinize azap gelmeden önce. Ne azabı? Sevgili kardeşlerim, ister kabir azabı olarak düşünün bu azabı, ister cehennem azabı olarak düşünün. Ama her ikisinin de ölümden sonra olduğu kesin. Öyleyse Allah'ın emri açık ve kesin. Bu dünya hayatını yaşarken, ölmeden evvel ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla ve velayetin diğer kesimlerinde hayattayken tamamlamak mükellefsiniz. Çünkü Allah Teala sadece ruhunuzu Allah'a teslim edin deyip bırakmamış. Allah'a teslim olun diyor. Yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Öyleyse velayetin sadece başlangıcı değil, sonucu da baştan sona bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından farz kılınmış oluyor. Teslimle noktalanan bir dizi güzellik. Ruhun teslimi, dizi teslim anlatmıştık, oraya kadar ulaşmıştık. Fizik vücudun teslimi ikinci teslim, nefsin teslimi üçüncü teslim. Evvela ruhumuzun tesliminin birinci ayet-i kerimesinden bahsettik. İkinci ayet-i kerimesi Allah-u Teala ruh atıldığında diyor ki minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Ruhunu Allah'a döndür. Allah'a ulaştır. Ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırıp takva sahibi olacağız. Bunun mecburiyetindeyiz. Yani Allah'a dönmemiz, ruhumuzu Allah'a döndürmemiz, ulaştırmamız ikinci defa üzerimize farz kılınıyor. Üçüncü ayet Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki buyuruyor Allah Teala Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuzu sesleniyor Allah Teala. Dördüncü farz, Allah-u Teala'nın dördüncü farzı Zariyat 50 Feşirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci farzı Lokman 15 Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana varmışsa, ulaşmışsa sen de
onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek ruhunu bana ulaştır buyuruyor. 6. ayet Yunus 25. Allahu yedu darüsselamü yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakim. Allah Teala buyuruyor ki Allah selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna davet eder. Darüsselam, selam yurdu olarak geçiyor burada. Ama aslında Allah Teala daha belki ayet-i kerimeleri gördüğümüz zaman gördüğümüz gibi zatına çağırmakla aslında teslim yurduna demek istiyor. Ve ayet-i kerime zaten bunu kesinlikle ispat eder hüviyette bitiyor. Yehdi men yeşâ'ü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakîmine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, işte insanların yüzyıllardan beri doğrusunu ortaya koymaktan hep kaçındıkları ve karmakarışık bir mefhum haline getirdikleri sırat-ı müstakim. Nedir sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yolun adı. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları yolun adı. İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Öyle ki sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığı kesin. İşte Enam suresinin 87 ve 88. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor, onlardan annelerinden, babalarından, kardeşlerinden, evlatlarından seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki Allah bununla, bu yolla, bu sırat-ı müstakimle insanların ruhlarını Allah'a ulaştırırız. Öyleyse sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a davet ediyor Allah-u Teala 6. kez. Ve 7.'si Müzemmil Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Meskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili kardeşlerim, 7 oldu. 8. ayet Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada Allah Teala Allah'a bir şeyin ulaştırılmasını, ölmeden evvel ulaştırılmasını, üzerimize farz kıldığını, bize emrettiğini kesin bir şekilde

misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Üzerinize yükledi. Öyleyse ne olmuş? Ezelde Allah-u Teala hepimize diyor ki Elestü bir Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de cevap veriyoruz hepimiz. Bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Onun üzerine Allah-u Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, öyleyse ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Teskiye olacağınıza dair. Hidayet edeceğinize dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Bana ulaşıp teslim olacağınıza dair. Hidayet edeceğinize dair. Ey fizik vücutlar, sizlerden de bana şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olmanızı yerine getirecek olan ahd istiyorum. Sizlerin de hidayet vermenizi istiyorum. Öyleyse ruhun hidayeti farz kılınmış, Allah'a zülcü ve teslimi, fizik vücudun hidayeti farz kılınmış, nefsin hidayeti farz kılınmış ve bunların üçü de bir muhteva ifade ediyor. Öyleyse üç ayrı hidayet emredilmiş ve Allah-u Teala diyor ki işte size söyleyeceklerimi söyledim. Emrimi verdim. Soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina, işittik. Allah-u Teala diyor, öyleyse itaat edin. Yemin veriyor nefsler, misak veriyor ruhlar, ahd veriyor fizik vücutlar. Üçü de hidayete ereceklerine dair. Ve Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah-u Teala diyor ki, hepinizin üzerine bana verdiğiniz bu yemini, misakı, ahdi, misak adeti geçiyor burada. Yükledim diyor Allah-u Teala, sizleri taahhüt altına sok. Bu 10. farz. 11. farz, üç yeminin de üzerimize farz kılındığı Enam Suresi'nin 152. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ve bir ahdullahi efu. Allah ile ahdetse yerine getirin. Yemininizde, misakinizde, ahdinizde elbette misakinizde bunların içinde. 11 defa üzerimize Allah Teala farz kılmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Üzerimize Allah'ın 11 defa farz kıldığı bir emri yerine getiriyoruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırarak birinci basamaktan 21. basamağa kadar olan gelişmeleri birer cümleyle açıkladık. Şimdi ruhumuz Allah'a ulaştı. Ne olur? Evvela Rad 28'den de bilmemiz lazım ki ruhumuz Allah'a geri dönüyor. Yani Allah ruhumuzu bize gönderdi. Ve tekrar emanetini geri istiyor. Bütün ruhlar Allah'tan gelmiştir. Ve bütün ruhlar kime ait olurlarsa olsunlar mutlaka Allah'a geri döneceklerdir. İşte marifet o ki ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilecek yetenekleri kazanın, ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'ın evliyası olun. Sevgili kardeşlerim, veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama Türkçe'de çok kullanılmıyor. Çoğul olan evliya hem tekil istikametinde hem de çoğul istikametinde kullanılıyor. Onun için biz de çoğunluğun tatbikatına uygun olarak evliya diyoruz. Yoksa kelimenin aslı veli kelimesidir. Sevgili kardeşlerim, bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmadıkça Allah'ın evliyası olamaz. Ruhun Allah'a ulaşması

Bundan sonra Allah'ın zatında ifna olması, yok olması söz konusudur. Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ta kaybolur, yok olur. Allah ruhumuza me'ab olur, sığınak olur. İşte Nebe Suresi 38. ayet-i kerimede mürşidin önünde yapılan tövbe işlemi anlatıldıktan sonra bir sonraki ayet-i kerimede Nebe 39'da Allah-u Teala ruhumuzun nasıl Allah'a ulaştığını ve Allah'ın nasıl ruhumuza me'ab olduğunu anlatıyor. Diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّهَازَ اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا. Allah-u Teala en kısa şekilde 5-6 kelimeyle bir bütün dizaynı açıklamış. Diyor ki işte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkma günüdür. O gün diyor dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, o gün kendisine hakka ulaştıran, Allah'a ulaştıran bir yol edinir. Sırat-ı müstakimi kendisine yol edinir. Ve ruhu Allah'a varır, Allah o ruh için me'ab olur, sığınak olur. Âl-i İmrân Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, وَاللّٰهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَابِ. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. En güzel me'abtır. Kaf Suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor. Ve üzzifetül cennet ve üzzifetül cennetinil muttakine gayri bayin. Hâzâ mâ tuâdûne likilli evvâbin habîn. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, me'aba varan anlamına geliyor. Kim me'aba Allah'ın zatına ulaşmışsa, ruhunu ulaştırmışsa ve Allah'ın zatında ruh kaybolmuşsa, Allah'ın zatında ifna olmuşsa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişi fenasillah olmuştur. Yani Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte Allah-u Teala birçok peygamberi için onların da mutlaka önce ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmış olduklarının bir teminatı olarak evvab da onlar diyor. Evvab, me'aba ulaşmış. Allah'ın zatı kendilerine me'ab olmuş. Şimdi tabire birazca bakalım. Fena fillah deniyor. Fena, ifna olan, yok olan, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olma mertebesi. Allah'ın zatında yok olma mertebesi. Biz
nefsimizi tezkiye edince ruhumuzun Allah'a döneceği Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde işaret buyuruluyor. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe inne ma yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse onlar diyor Allah Teala kendi nefsleri için bunu gerçekleştirirler. Yani ezelde nefsleri Allah'a yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Allah Teala bunu çok güzel bir şekilde dizayn etmiş. Diyor ki Müddessir 38-39-40'ta küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabı yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler itibariyle, ama yemin sahipleri, yani yeminlerini gerçekleştiren nefsler, Allah'a verdikleri yeminlerini gerçekleştiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Nasıl olacaklardır? Şehf suresinin 7-8-9. Ayetlerine baktığınız zaman bunu görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Şehf suresinin 7-8-9. Ayetlerinde وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا. O nefse ve onu sevva edene Allah nefsi yaratıyor ve sevva ediyor, vücuda getiriyor, şekillendiriyor. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir buyuruyor Allah Teala. Onda söylüyor ki anlasın ki felaha erenler, onu nefslerini tezkiye edenlerdir. İşte nefsimizin Allah'a verdiği bu yeminin gerçekleştirilmesi söz konusu olduğu için Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse Fatır 18'de onlar aslında bunu kendi nefsleri için gerçekleştirirler. Yani onların nefsleri Allah'a ezelde tezkiye olacaklara dair yemin vermiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece bir noktaya ulaşıyoruz. Ayet-i Kerime'nin sonu ve ilallahil masin. Ve Allah'a geri döner diyor. Ne geri döner? Ruh geri döner. Yani nefsinin tezkiye olmasına paralel olarak ruh da Allah'a geri döner, ulaşır. İşte masir, dönüş yeri Allah'a döndürülür. Allah'a dönüşünü tamamlar. Buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Fenafillah makamının muhtevasına, ait olduğu standartlarda baktığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Hangi gerçeği görüyoruz? Nefsimiz tezkiye oluyor, ruhumuz da Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın içinde kayboluyor, yok oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz ikna olmuş, yok olmuş. Allah'ın zatında ikna olmak fena filan. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar bu makamda yükselir. 61'e ulaştığında nefsimizin kalbindeki nurlar beka billah oluruz. Allah'ın zatında baki olmayız. Allah ile birlikte baki olur ruhumuz. Yani Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Enam suresinin 135. ayetinde Allah'ın katındaki bir teslim yurdundan bahsediyor Allah Teala. İşte o teslim yurdu içinde baki kalma, bir taht üzerinde baki kalma şeklinde dizayn ediliyor. Ve Yunus diyor ki bu konuda la mekana kavm oldum. Mekanın en üst noktasında bulunan indi ilahi, Allah-u Teala'nın indi ilahisinin toprağına dokunmadan ondan yaklaşık 4 metre yukarıdan başlayan boşlukta duran tahtlar var. Bu boşlukta duran tahtlar bütün insanlar için Allah Teala bu makama ulaştıklarında Allah'ın onlara ihsan ettiği bir Allah'ın indindeki katındaki selam yurdudur, teslim yurdudur. Ama ifadeye dikkat etmenizi istiyorum. Fena makamı için fena billah kullanılıyor. Yani Allah'ın içinde yok olmak, ikna olmak. Ama beka makamı için beka billah kullanılıyor. Allah ile birlikte baki olmak. Yani Allah da indi ilahinin muhtevası içerisinde. Allah da orada, ama bizim kendimize yurt edindiğimiz yerde, yani taht da orada. Allah'ın içinde değiliz. O tahtın içindeyiz. %71'den %61'den başlayan nur gelişmesi zikrimizi giderek arttırdığımız için %71'e kadar bu taht üzerinde gerçekleştiriyor. Ondan sonra zaten ebediyen o kişinin ruhu tahtın üzerinde kalacaktır. Ruhlar için cehennem, ruhlar için cennet söz konusu değildir. Onlar ne cezalanacaklar ne de mükafatlanacaklardır. Çünkü tekamülün son safhasında programlanmışlardır. Allah'ın bütün emirlerini bütün ruhlar %100 yerine getirirler. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili bütün ruhlar asla işlemezler. İşte bu ahsen olma noktasıdır. Bütün ruhlar ahsen olarak yaratılmışlardır. Bu yüzden kimin ruhu olursa olsun mutlaka Allah'ın zatına geri dönecektir. Ölümden evvel geri dönüyorsa o Allah'ın bir evliyasını oluşturur. Ölümden sonra geri dönüyorsa o zaman o kişinin kurtulması söz konusu değildir. Cehenneme gidecektir fizik vücuduyla nefsi, ama ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ne kadar günahkar olursa olsun kişi, ruhun günahla bir alakası yoktur. %71 nura ulaştığımız zaman bir ölçüsü var bunun. Biz ne zaman zikrimizi her gün günün yarısından daha fazla yerine getirirsek burası zülf makamıdır. Yani eğer bir insan her gün günün yarısından daha çok zikir yapıyorsa o zaman bu
o günün yarısından daha fazla zikrin gereği olan seviyeye, yani zühd makamına ulaşmış oluruz. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala negatif zühdten bahsediyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç akçeye sattılar diyor. Ona hiç değer vermiyorlardı anlamına. Ona karşı zahittiler. Ona değer vermiyorlardı, önem vermiyorlardı. Onların gözünde onun bir değeri yoktu. Bu yüzden onu birkaç dirheme sattılar diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bir insan eğer her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparsa, o kişi zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün Allah'a ispat etmiş oluyor. Bunun için böyle bir insana zahit diyoruz. Zühd sahibi diyoruz. Burası velayetin 3. makamı. Zahitler makamı. Zühd makamı. Bizde 81'e kadar bu makam bizi götürüyor. Zikrimiz de günün yarısından çok daha yukarılara çıkıyor. Ve sonra bir gün fizik vücudumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığını görüyoruz. İşte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesinde konu kesin olarak açıklanıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur diyor Allah Teala. Böylece Allah Teala'nın dizaynı arkadan gelen ifadelerle kişi bunu hani fıtratıyla yaptı diyor Allah Teala. Ve çini, fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsin hüviyetine, muhsin adını kazanıyor. Burası velayetin 4. makamı. Fena, beka, züht, muhsinler. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olma makamı. Bir insanın fizik vücudu günün yarısından daha fazla o kişiyi zikretmeye başladıktan sonra bir gün Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren bir hüviyete ulaşır. Yasak etkileri de asla işlemez. İşte burası o kişinin fizik vücudunun muhsin olduğu noktadır. Peki ahsen olmanın nimeti nedir? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen demek. Fizik vücudumuz öyle değil mi? Öyle. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor %100. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemiyor. Ama nefsten bir farkı var. Çünkü nefs hala muhtevasında %9 karanlıklar taşıyor. Fizik vücut %91 nurla dolmuş,
Ama %9'u nefsin kalbi, %9 karanlık olduğu için fizik vücutta da davranış biçimlerinde aynı eksiklik beklenebilir. İşte bu eksikliğin, yani %9 itaatsizliğin beklendiği ortamda fizik vücut asla nefsin afetlerini dikkate almıyor, onları kale almıyor, yokmuş farz ediyor ve Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren bir özellik taşıyor. Yasak etiş fiilleri de asla işlemiyor. Öyleyse bu sebeple Allah-u Teala fizik vücudun ahsen olduğunu söylemiyor burada. Dinde ahsen olunduğunu söylüyor. Ama fizik vücut için verdiği ifade muhsinlerden olmuştur şeklinde. Yani fizik vücudun davranışları ahsen ama muhtevayı teşkil eden fizik vücut ve nefs beraberliğinde eksiklik var. Nefs Allah'a henüz kul olmak şerefine ermemiş. Nefs Allah'a henüz teslim olmamış. Bu sebeple ancak nefs teslim olduktan sonra nefs ahsen olur. Nefsiniz ahsen olmadığı için nefs ve ruh beraberliğinde henüz %9 karanlıklar mevcut olduğu için ama bu etkiyi hiç dikkate almadığı için fizik vücut muhsin diyor Allah-u Teala. Ahsen kelimesini dinde ahsen diye kullanıyor. Fizik vücudun ahsenliği konusu gündeme gelmiyor. Fizik vücudun Allah'ın kullandığı kelime muhsin kelimesi. Yani dinin hedefinin fizik vücudu ahsen kılmak olduğu ama aslında nefsin kalbinde henüz %9 karanlıklar olduğu için ahsen olmak niyetine ulaşamayacağı ifade ediliyor. Allah Teala ahsenu dinen diyor. Bilmem. Din olarak, dinin bir vecibesi olarak, dinin ahsen standartları söz konusu. Ve bu noktadan sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikir, ulul-elbab makamını ifade eder. Ulul-elbab olmak, şerefine erdiğimiz zaman daimi zikrin sahibi oluyoruz. Allah-u Teala ulul-elbab kullarını açıklıyor. Âl-i İmrân 190 ve 191. Li ulil elbab yezkürallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunûbihim. O ulil elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayda dikkatle bakın. Burada daimi zikrin sahibi olmak var. Çünkü bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yatıyordur. Ama dördüncü hali yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Ve bunu gerçekleştiren insanlar var.
Bunların adına Allah-u Teala ulu'l-elbab diyor. Ulu sahipleri, elbab da lübler. Lüb, sevgili kardeşlerim, beş duyunuzla algılayamadığınız, hissedemediğiniz şeyleri altıncı bir standartla hissedebilirsiniz. İşte bu muhteva içerisinde olayınıza bakacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın ilminde bu konunun muhtevasına bakmak olmalı. Beş duyumuzla hissettiğimiz şeyler var. Duyarız, görürüz, dokunuruz, hissederiz, koklarız. Ama daha üst seviyede öyleyse birazdan sevgili öğrenciler, izleyenlerimiz, gençler, görülüyor ki en güzele ulaşmamız söz konusu. Fizik vücudumuzdan sonra nefsimizin Allah'a teslim olması için ilk adım Hulli'l-Bab kademesinde atılır. Hulli'l-Bab kademesi hikmet kademesidir. İlm-el-Yakin'den kesin olarak Ayn-el-Yakin'e geçtiğimiz kademedir. Evvela hikmetin üç ayağı üzerine atılır. Hayır, tezekkür ve hüküm sahibi oldu. Bunun ötesinde dört vasfı daha söz konusu. Kalp gözü açılmıştır kişinin. Kalp kulağı açılmıştır. Aynen yetkinin sahibi olmuştur. Daimi zikri sebebiyle nefsinin kalbindeki sınafetler yok olmuştur. Ve Hulli'l-Bab makamındaki kişinin görebileceği sadece zemin kat, ama zemin katın sırlarıdır. Ana dergâhta, ana dergâhın manevi kesiminde neler olduğu açık ve kesin bir şekilde gösterilir. Ve böylece bu kişi zemin katın bütün sırlarına sahip olur. Burası Hulli'l-Bab makamıdır. Hikmetin birinci makamıdır. Ne zaman Allah-u Teala bu kişiye birinci gök katını gösterirse kalp gözüyle, bu noktadan itibaren bu insan için yeni bir hedef söz konusudur. O yeni bir hedef yaklaşmıştır. Bu hedefin adı İhlas makamıdır. Beyinin suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ve mâ umumiru, onlar emrolunmadılar. İllâ leyâbudullâhe, sadece Allah'a kul olmaya, muhlisine, halisler olarak, yehuddine, onun dininde, künefaya, halifler olarak. Yani halifler olarak Allah'ın dininin standartları içinde, dinin gereklerini yerine getirdikleri için nefslerini halis kalarak Allah'a teslim eden insanlar olmaları insanlar olmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Öyleyse nefsin kalbinin halis kılınması söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevgili kardeşlerim,
her şey öylesine güzel ki bu noktaya ulaştığınız zaman kalp yüzünüz açılmış oluyor, kalpler açılmış oluyor, aynel yakin kademesinin sahibi oluyorsunuz. Yani ilmel yakini açtığınız kesinlik kazanıyor ve gök katları birer birer yüzünüzün önünde her birinde bir süre geçerek birer birer açılıyor. Ve göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katını, yedinci katın giriş kapısını, altın kapıyı oradan tavanı açarak içeri gittikten sonra tavanı açarak üste çıktığınız zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Birinci alemi, yedinci katın yedi aleminden birincisi kader hücreleridir. Sonra ikinci kesimi geliyor. Ümmü kitap, ikinci alem. On katlı bir apartman büyüklüğünde bir iki sayfası açık bir kitap göreceksiniz. Boşlukta duruyor, hiçbir yere dokunmadan altında bir kürsü göreceksiniz. Ve kürsünün etrafında devrin imamının etrafında toplanan 60 kişilik bir grup göreceksiniz. Ümmü kitabı öğreniyorlar. Ondan evvel gördüğünüz kadir hücreleri ise tıpkı bal peteklerine benzer. Altıgen bal peteklerinden sizin ayaklarınızın önünden başlayan sonsuza kadar uzanan bir böyle bir petekler dizisi göreceksiniz. Geleceğinizi sonsuza kadar açmadıkça ümmül kitaba ulaşamazsınız. Ümmül kitaptan sonra kudret denizine varacaksınız. Denizlerin dibine dalacaksınız. Ve orada sırlar gösterilecek. Sonra dördüncü kesime yani makam-ı mahmuda ulaşacaksınız. Orada Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni, dört halifeyi, bütün sahabeyi ve devrimizdeki bütün Allah'ın evliyalarını da göreceksiniz. Daha sonraki kesimde divan-ı sahibini göreceksiniz. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ni orada da göreceksiniz. Yine divan-ı sahibi üyeleriyle hayatta olan, bugünün hayatta olan yüksekleri bütün evliyalarıyla beraber. Sonra zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Birer deniz anası gibi şeffaf olan 2 metre yüksekliğinde belki daha yüksek 2.20, 2.30 küre şeklindeki bu şeffaf kürelerin içinde oturan zikir yapan Allah'ın evliyalarını göreceksiniz. Başlarında sarıklarıyla, saçlarında çöpeleriyle muntazam bir dizayn içerisinde içeri girdiğinizden loş bir salona giriyorsunuz. İleriye doğru uzanan birçok bu şeffaf küreler, sola doğru uzanan yine birçok şeffaf küreler ve simetrik bir şekilde her şey yer yer oturmuş. Yani birinci soldan sağa sıranın ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, beşincisi var, geriye doğru gidiyor. Birinci ileriye doğru olan sıranın ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, beşincisi var ve daha devam ediyor sola doğru. İşte böyle bir dizayndan sonra zikir hücrelerinde süresini tamamlayan bütün ruhlar için oradan ayrılıp tek başlarına sesedin mintaya ulaşmak söz konusu olur. Sesedin mintaya ulaştıkları zaman da ikiye bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşırlar.
bütün bunları İhlas makamında Allah-u Teala size tek tek gösterir. Her gök katının bütün özelliklerini ve özellikle 7. katın yedi aleminin bütün özelliklerini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sona erdiği yer size Siddetül Münteha'nın gösterilmesidir. Siddetül Münteha gösterilince zaten bir davet alacaksınız Allah-u Teala'dan. Bu davet velayetin 6. makamını, ihlas makamını tamamladığınızı, salaha adım attığınızı ispat eden bir davettir. Allah-u Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Allah size sağınıza önünüze nur versin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyle bir düzende davet edildiğiniz zaman tövbe-i nasuh'a, tövbe-i nasuh gerçekleştirdiğiniz anda salah makamının birinci mertebesindesiniz. Birinci kademesindesiniz. Yedinci velayet makamının birinci kademesi. Sonra Allah Teala size salah nurunu verecek. 30 santimden koskoca bir camiyi tamamen kaplayabilecek gibi, bir bulut kümesi gibi hafif aydınlık veren bir nur bu. Ve Allah Teala günahlarınızı örtecektir. Tövbe ettikten sonraki, yani mürşidinize ulaşıp tövbe ettikten sonraki günahlarınız var. O günahlarınızı örtecektir. El ayetin. Burası salahın ikinci mertebesi. Üçüncü mertebede örttüğü günahlarla alakalı kalmaz. Günahlarınızı sevaba çevirir. Dördüncü mertebede ise irşada erersiniz. İrşada ulaşırsınız. Yani Allah-u Teala'nın salah makamının ilk dört mertebesini tamamlayan bir insanın ulaştığı bu ubudiyetin son mertebesine vasıl olursunuz. Allah'a kul olmanın burası sonudur. Daha ötede bir kulluk makamı mevcut değildir. Kim irşada ererse, ki bütün sahabe biliyorsunuz irşada ermişlerdi. İrşada erenler sahabeden başlayan bir dizaynı bize Allah-u Teala ifade ediyor. Hücurat izinde Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aramızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani benim emirlerimi bırakıp da size uysaydı, o zaman siz çok şeyler kaybederdiniz. Hatta lanetine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Ama Allah-u Teala size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü ve isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Salah makamının kulluğunun son mertebesi irşada ermektir. Bundan sonra kişisel bir karar vereceksiniz veya vermeyeceksiniz. Ya Allah için yaptıklarınız size yetmeyecek, daha ötede bir hizmete talip olacaksınız ve Allah'a köle olmak isteyeceksiniz. O zaman müracaat edeceksiniz Allah-u Teala'ya. Veya istemeyeceksiniz. O zaman ubudiyetin son mertebesinde kalacaksınız. İrşat makamına geçemezsiniz.
irşad etmek yetkisi size Allah tarafından verilmez. Ama Allah'a köle olmayı dilediğiniz takdirde o zaman Allah Teala'dan ibadetinizin bağlanması talebinde bulunacaksınız. Allah Teala mutlaka kabul edecektir. O noktaya gelen herkesten mutlaka kabul eder. Ve iradeniz bağlanır. 6. 5. mertebe. Daha sonra Allah Teala iradenizi ref edecektir. 6. mertebe burası. Bütün insanlar için salah makamının sonudur. İradenin ref edilmesi, iradenizin Allah'ın iradesine bağlanması. Sizin iradenizin bağlanmasında 5. mertebede Allah'tan devamlı sormak mecburiyetindesiniz. Ne yapmanız lazım geldiğini. Ama Allah Teala iradenizi ref ettiğini emrettiğinden sonra buna gerek kalmayacaktır. Çünkü göreceksiniz ki artık neyi yapmanız gerektiğini devamlı Allah size emredecektir. Böylece bu emrin dizaynı içerisinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceksiniz. Salah makamının son mertebesi ise sadece devrin imamlarına aittir. Salah makamı orada tamamlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kölelik mertebesine erişen herkes mutlaka Allah'ın saatini görmek şerefine erer. Bunun istisnası hiç olmamıştır. Bu mertebeye ulaşmayanlar için onlar Allah'ı hiçbir zaman göremeyecekleri cihetle Allah görünmez gibi laflar ederler. Ama realitede konu Allah Teala tarafından öyle şekillendirilmiyor. Allah Teala zatını mutlaka Allah'ın külü olanlara gösteriyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Ramazan'ın bir güzel gecesinde bir defa daha beraber olmak şerefine ulaştık. Bu bizim için doyulmaz bir zevkti her zamanki gibi. Sizler için de aynı zevkin buluşmasını Yüce Rabbim dileyerek sözlerimizi hepinizin cennet sahasına ve dünya sahasına ulaştırması dualarımızla bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvillahim ve şeytan ve cennet. Alemin Allah'ın Rahim ve Rahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaldığımız yer Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinin bittiği noktayla, yani 103. ayet-i kerime için hazırız. İnşallah 103. ayet-i kerimesiyle Bakara Suresi'nin dersimize başlıyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Allah Teala buyuruyor: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ اَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَسُوبَةٌ مِنْ اِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah-u Teala diyor ki, şayet onlar âmenû olsalardı ve takva sahibi olsalardı, Allah katından kendilerine isabet eden şey hayır olacaktı buyuruyor Allah Teala. Eğer biliyor olsalardı. Lev kânû yâlemûn. Allah Teala acaba ne demek istiyor? Bu ayet-i kerime iki tane kapsam ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'den iki tane kavram ifade ediyor. Konsept. Allah-u Teala bir amin olmaktan bahsediyor. Bir de takva sahibi olmaktan. Ayrıca bir üçüncü kavram daha var. Hayır. Yani hayır. Öyleyse nedir amin olmak? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir niyetiniz yoksa, o zaman kurtulmanız ne yazık ki mümkün olmuyor. Ne yazık ki gideceğiniz yer cehennem oluyor. Ve amin olma kavramı bugün Kur'an'ın unutulan kavramlarından bir tanesidir. Ama 14 asır evvel sahabe biliyordu ve amin oldu hepsi. Allah'a ulaşmayı dilediler, yetmez, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Daha sonra fizik vücutlarını, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse olmazsa olmaz sözünün tam yerli yerine oturduğu bir kavramla karşı karşıyasınız. Bir ıstılahla karşı karşıyasınız. Kur'an-ı Kerim ıstılahı. Kur'an-ı Kerim kavramı, Kur'an-ı Kerim konsepti. Amini olmak. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Bakınız başınıza neler geliyor. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "Ellezine la yercuna likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an hayatina gafilun ulaike mevafumun nar."
kânû yeksibûn. Onlar bize mülâki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilemezler buyuruyor. Öyle bir talepleri, niyetleri yoktur buyuruyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir buyuruyor. Öyleyse kim Allah'a ölmeden önce ruhunu ulaştırmayı dilemezse o kişinin durumu amene olmak değildir. O kişinin gideceği yer cehennemdir. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte burada Allah-u Teala eğer onlar amene olsalardı ve böylece takva sahibi olsalardı diye sözünü sürdürüyor. Amin olmak 5 safhada oluştuğu gibi takva sahibi olmak da 5 safhada oluşuyor. Amin olmak 3. basamakta başlıyor. 28. basamağa kadar devam ediyor. Biliyorsunuz ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i 28 basamaktan oluşturmuş. 4 tane 7 basamak. Birincisi İlk 7 basamak kişinin amin olmasına noktalanıyor. İkinci 7 basamak kişinin rüşidine ulaşmasıyla noktalanıyor. Üçüncü 7 basamak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmesiyle noktalanıyor. Dördüncü 7 basamak fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslimine noktalanıyor. Böylece 3 vücutta Allah'a teslim olunuyor. Ve Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam kelimesi hükmünü icra ediyor. Kişi Allah'a ruhuyla, içiyle, nefsiyle Allah'ın Allah'a teslim edilmesini emrettiği 3 vücuduyla birden Allah'a teslim oluyor. Ve İslam olmak şerefine eriyor. Hiç kimse 3 vücudunu da Allah'a teslim etmeden İslam olmak şerefine eremez. İnsanlar sadece kendilerini İslam olmuş zannederler. Öyleyse amin olmak kavramına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ameli olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzere. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci defa amin olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman üçüncü defa amin olursunuz. Fizik

yapıyorsun ve nefsinizdeki afetleri tamamen temizleyin ve ıslah olun diyor Allah-u Teala. Islah olma kelimesini kullanmış. Şimdi amin olun dediği anda kişi başlangıç takvasının sahibidir. Ne zaman mürşidine ulaşırsa ön takvanın sahibidir. Ne zaman ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim olur ederse takvanın sahibidir. Ne zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse ekber takvanın sahibidir. Ne zaman nefsini de Allah'a teslim ederse azim takvanın sahibidir. Ve mükafatlar fevzül azim, hazül azim, ecrül azim. Hazların sonsuz olanı, sonsuz hazın sahibi olur kişi. Fevzül azim, mükafatların en büyüğünün sahibi olur. Ecrül azim, Allah'ın insanlara ödediği ücretlerin en üst seviyesinde sahibi olur. Azim, azim, azim. Azim kelimesi ve azami kelimesi aynı kökten geliyor. Ve azami verilebilecek olan, ulaşılabilecek olan en son nokta. Bütün imkanların kullanıldığı son hedefe ulaşıldığı nokta. Bir kamyonda azami ağırlık denildiği zaman onun alabileceği en çok ağırlık o kadardır. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Öyleyse burada Allah-u Teala amiri olmak ve takva sahibi olmaktan bahsediyor. Her ikisi de beş safhalı iki tane faktör. Başlangıç takvası, ön takva, takva, ekber takva, azim takva. Amin olmak da amin olmak, amin olmak, amin olmak, amin olmak, amin olmak diye beş safa gösteriyor. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezse dedik, insanlar cehenneme gider. Ayet-i Kerime'yi de verdik. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri. Peki ya dilerlerse ve bu ayette söylendiği gibi amin olurlarsa Allah Teala diyor ki Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet kelimelerinde men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah mutlaka onların ruhlarını kendine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaştırmayı dilemediği insanlar var ve Allah'a ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diliyor. Diliyor mu? İşte Enam suresinin 125. ayet kelimesi. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadruhu lil İslam. Allah kimi kendisine ulaştırmayı, hidayete erdirmeyi dilerse onların göğsünü şerh eder, yarar, bir yol açar ve onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Onların göğsünü teslime açar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Allah kimi kendine ulaştırmayı dilerse. Öyleyse bir takım insanlar var. Allah onları kendisine ulaştırmayı dilemiyor. Neden? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. İşte insan olmanın şerefi bu standartta ortadadır, kesinleşmiştir. Neden? Allah-u Teala kişinin manevi gelişmesini, manevi tekamülünü onun iradesine bırakmıştır. Dikkat edin, şeytanla ilişkinizle Allah ile olan ilişkiniz
farklı safhalar gösterir.

farklı standartlardadır. Nefsinizin kalbinde, şeytanın kapısında, şeytanın karanlıklarını kalbinize soktuğu kapıda bir engel, bir mühür asla yoktur. Ama Allah'a açılan kapıda, Allah'ın nurlarının gireceği kapıda mühür var. Şeytan dilediği gibi karanlıkları nefsinizin kalbine gönderir ama Allah nurlarını sizin kalbinize göndermez. Siz kendi iradenizle Allah'tan talep edip de onu istemedikçe. Niçin böyle yapmış? İnsanların hak etmesi gerekiyor. Öyleyse sadece Allah'ın bütün insanlara verdiği serbest cüz'i iradenin, kişisel iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Diler veya dilemez. Ama dilemezse kurtulamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevanın başlangıcına baktığınız zaman Allah-u Teala'nın sanki şeytana bütün yetkileri verdiği gibi bir sonuçla karşı karşıyasınız. Nefsinizin kalbinde ekinet var. Allah'ın söylediği kurtuluşa müteallik olan şeyleri ne kulağınıza duyabiliyorsunuz, kulağınıza vakra olduğu için duyamıyorsunuz. Yani manasına varamıyorsunuz söylediğindendirin. Allah'ın sizin için söylediği, kurtuluşunuza medar olacak olan temel fonksiyonlardan haberiniz olmadan yaşıyorsunuz. Çünkü onlar size söylendiği halde bu kulaklarınızdan içeriye giriyor, onları duyuyor kulaklarınız ama kulaklarınız duyduğu şeyi zihninize ulaştırdığı zaman zihninizle kulağınız arasında vakra isimli bir engel koyuyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda var bu. Ve insanlar irşada müteallik olan hususları işitemiyorlar. Yani onların manasına varamıyorlar. Kulaklar duyuyor, görevlerini yapıyor, zihne ulaştırıyor bilgiyi ama zihin onun manasına varamıyor. Yetmez, daha ötesi var. Zihin kendisine ulaşan bilgiyi manalandırdıktan sonra onu kalbe indirip kalpte fıkıh etmesi lazım. İdrak etmesi lazım. Öyleyse bu idrak müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde mümkün. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ki şartlar bütünüyle şeytanın lehine dönük. Şeytan sesini size işittirmek için hiçbir engele sahip değildir. Her an içinizde onun sesini duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, içinizde hep iki tane ses çarpışıyor. Birisi Allah'ın emirlerini yapmamanız istikametinde size baskı yapacaktır. Aynı ses Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk eder sizi. Bu nefsinizin, bu şeytanın sesidir. Bazen o, bazen o konuşur. Ama bir başka ses Allah'ın bütün emirlerini yapmanızı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi ister. Bu da ruhunuzun sesi. Şimdi Allah'ın sizi kurtarmak için size verdiği imkanların hep kilit altında olduğunu görüyoruz. Ama şeytanın kapıları alabildiğine açık. Kulaklarınızda vakıa var. Allah'ın irşada müteallik olan sözlerini size anlatan mürşidi anlamıyorsunuz. Anlamamız da gayet tabii. Çünkü kulaklarınızın duyma hazzası çalışıyor. Kulak duyduklarını zihninize ulaştırıyor. Ama kulaklarınızla zihniniz arasında vakra isimli bir engel var. Onu işitmenize, yani o konunun manasına varmanıza mani oluyor vakra. Bütün insanların kulaklarında var. Eğer işitebilseydi, manasına varabilseydi kalbe indirecekti. Kalpteki bir hasta onu idrak etmeniz sebebiyet verecekti. İşitmek, manaya varmak ayrı şey. Manasına vardığı şeyi kendisine mal etmesi,
idrak etmesi kişinin ayrı şey sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Birincisi zihnin algılama kapasitesine, ikincisi kalbin idrak etme kapasitesine dayalıdır. İdrak etmeyi önleyen bir sistem, ekinlet, bütün insanların kalplerine doğuştan itibaren Allah-u Teala tarafından konmuştur. Allah-u Teala böyle bir statüde bir olaydan bahsediyor sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler. Eğer siz Allah'a müracaat etmezseniz, talebiniz yoksa kapılar size hiçbir zaman açılmayacaktır. Kulaklarınızdaki vakra kalacaktır, kalbinizdeki ekinlet kalacaktır ve kalbinizin nur kapısı, nefsinizin kalbinin nur kapısı Allah'a değil, şeytana dönük olarak kalacaktır. O kadar mı? Hayır, daha da ötesi var. Göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman nur yolu açılmayacaktır. Allah-u Teala hiçbir zaman kalbinizin mührünü açmayacaktır. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini almayacaktır. Kalbinizin içine iman kelimesini hiçbir zaman yazmayacaktır. Bu söylediğim bütün safalar ancak siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz gerçekleşecektir. Dilemezseniz asla. O zaman cehenneme gitmek için kendinizi yolcu etmiş olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, seçim başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Ya Allah'ın cennetine ulaşan uçağı tercih edeceksiniz ya da cehenneme ulaştıran uçağı. Ayrıca bir kesin olgu daha, cennete ulaştıran uçağı tercih etmediğiniz sürece cehenneme giden uçağın içindesiniz. Siz istemiyorsunuz oradan ayrılmak. Ona göre de Allah-u Teala size durum tayini yapıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu saydığım olayların hiçbirisi onda gerçekleşmez. Hiçbir zaman Allah-u Teala onların kalplerini açmayacaktır. Kalplerin içindeki küfür kelimesini almayacaktır. Kalplerin içine imanı yazmayacaktır. Allah'ın 5., 6. ve 7. insanları. Öyleyse ya bu dünyada bir ot gibi yaşamak, ondan sonra da cehenneme gitmek ya da insan olmanın şerefine ermek, insanı kamil olmak, Allah'ın sevgilisi olmak, dünya mutluluğunda, cennet mutluluğunda sahibi olmak, zülcenahin olmak, ikisi de elinizde, sizin tercihinize bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin tercihinize bağlı. Siz isterseniz bunlar geçerli. Öyleyse Allah-u Teala sizden Allah'a talep ulaşmadıkça size bu yardımdan hiçbirini yapmaz. Allah'a ulaşmayı siz dilemedikçe Allah'ın bu istikametteki yardımlarından hiçbirinin size ulaşması söz konusu değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Şeytanın kapılarının hepsi açık. Kulvara böyle giriyorsunuz. Ama sizi Allah'ın bütün kapılarının açılacağı yere taşıyacak olan irade Allah'ın iradesi değil, sizin iradeniz. Sizin iradeniz yeşil ışık yapmadıkça Allah'ın yardımlarını size ulaştırması için Allah yardımlarını size ulaştırmaz. Mutlaka kendi iradenizle isteyeceksiniz. İstemiyorsanız Allah da istemiyor size yardım etmeyi. Öyleyse herkes Allah-u Teala'nın yolunda dilediği hedeflere ulaşabilir. Ama böyle bir dizaynda insanlar için bir sonuç var sevgili öğrenciler, izleyenler,
ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı tamamen sizin talebinize bağlı. Amin olmaksa bu talebin başlangıç noktası. Eğer amenü olduysanız, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız bütün kapılar açılıyor. Kulaklarınızdaki vakı alınıyor, kalbinizdeki hikmet alınıyor, yerine ifat konuluyor, kalbinizin nur kapısı Allah'a açılıyor, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor, mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin mühürü açılıyor, kalbinizin içindeki küfür kelimesi dışarıya alınıyor ve kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Her biri ayrı bir ayet-i kerimede dizayn edilmiş. Ekinnetin ve vakranın alınması İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde ifatın kurulması, kalbinizin nur kapısının Allah'a döndürülmesi, Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılması, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde kalbinizin mührünün açılması, kalbinizdeki küfür kelimesinin alınması, yani kalbinizin içine iman yazılması, Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Öyleyse bütün bunlar sizin için. Ama siz dilerseniz gerçekleşecek olan bir dizayn. Hiç kimseye Allah zorla hiçbir şey yaptırmaz. Kişisel irade Allah'a göre mukaddestir. Bu mukaddes iradeyi Allah-u Teala hiçbir şekilde zorlamamıştır. Sizlere sunmuştur kutsal kitaplarıyla yapılması lazım gelen şeyleri. Dilerseniz kabul edeceksiniz. Allah'ın yoluna gireceksiniz. Mutlaka cennet saadetinin, mutlaka dünya saadetinin sahibi olacaksınız. Veya dilemeyeceksiniz. O zaman hiçbirinin sahibi olamazsınız. Zaten o yolu tercih etmedikçe insanların gidebilecekleri sadece bir teker var. Cehennem. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediği amin olmak, Allah'a ulaşmayı bilemek. Takva sahibi olmak, 5 safhalık bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bir büyük ihsanı. Başlangıç takvası, ön takva, takva, ekber takva, azim takva. Sevgili öğrenciler, izleyenlerim, yani takva, çekinmek, sakınmak, korkmak demek. Şu Kur'an-ı Kerim mealleri var ya, ülkemizde 23 çeşit Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Hepsi de bizde var, hamdolsun. Ve onlara baktığımız zaman dehşetle ürperiyoruz her seferinde onların tercümeleri açısından. Takva kelimesi bu manaya geliyor ya, lügat itibariyle nerede takva kelimesini görürlerse hep aynı şekilde Türkçe'ye çevirmişler. Allah'tan korkun. Allah Teala 5 tane takvadan bahsediyor. Her biri ayrı bir kademede ve en son takvası da Allah Teala'nın ıslah olma noktası, yani salah noktası. 28 tane basamaktan bahsediyor Kur'an-ı Kerim sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. 4 tane 7 basamak, toplam 28 basamak ve üçüncü basamakta, ki hemen yedinci basamağa ulaşırsınız, üçüncü basamağa ulaşırlar. Takva sahibi, başlangıç takvasındasınız, ilk defa amel oldunuz. 14. basamakta mürşidinize ulaşırsanız, ikinci takvanın sahibi oldunuz, yani ön takvanın. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız, teslim edersiniz. Ekber takvanın sahibi olursunuz. Takva sahibi olursunuz. Fizik vücudunuzu 25. basamakta Allah'a teslim edersiniz. Ekber takvanın sahibi olursunuz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz.
ıslah olursunuz ve azim takvanın sahibi olursunuz. 28 basamak ve 5 tane takva. 28 basamak, 5 tane amin olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı bugünkü din öğretenler tarafından ne yazık ki bilinmiyor. Bütün anlattıklarımız 14 asır evvel yaşanmış ve Kur'an-ı Kerim onların yaşadıklarını ayetlerle bize ispatlıyor. Sözlerimiz falanca hadis böyle söylüyor tarzında izah edilmiyor size. Kur'an'ın şu ayeti bunu söylüyor şeklinde ifade ediliyor. Hadise bütün sahabenin salah makamına ulaştığı Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesiyle kesinleşmiş. Onların hepsinin mürşit oldukları Allah-u Teala tarafından bildiriliyor. O sabikun el-evelin var ya diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı ensardandı. Bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hadise ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister macirin olsun Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsi irşat makamının sahibiydi. Hepsi salah makamının sahibiydi. Öyleyse burada ifade edilen, bu ayette ifade edilen ıslah olanların arasındaydılar. Takva sahibi olmuşlardı sonuna kadar. Ve Allah Teala diyor ki o zaman eğer takva sahibi olsalar da onlara hitap edilen şey hayır olacaktı. Neden? Çünkü kim takva kademelerine adım adım geçerse her geçen gün onların kazandıkları hayır kaybettikleri şerden çok daha ötede olacaktı. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün olaylar. Şer nedir? Size derecat kaybettiren bütün olaylar. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü günahlarınız fazlaysa, kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada, günahlarınız fazlaysa ebediyen cehennemde kalırsınız. Cehenneme girersiniz ve ebediyen cehennemde kalırsınız. Eğer sevaplarınız fazlaysa, o zaman da cennete girersiniz ve ebediyen cennete kalırsınız. İkisinden de çıkıp bir başka aleme geçmek, cennetten çıkıp cehenneme girmek mümkün olmadığı gibi, cehennemden çıkıp cennete girmek de hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de 31 tane ayeti kerime Allah'ın cehennemine giren bir insanın oradan çıkmasının mümkün olmadığını, cennete gitmesinin mümkün olmadığını, birçok cennet ayeti kerimesi de cehenneme girenin oradan çıkıp cehenneme gitmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Öyleyse onlara gelen, onlara hesap edilen şey hayır olacaktı eğer takva sahibi olsalardı, amen olsalardı diye. Çünkü o noktadan itibaren artık onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden mutlaka daha fazla olacaktı. Onun için sonuç kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonraki sonuç hayrın kazanılan derecelerin fazla olduğu bir nokta ise orada hayır baskındır. Kaybedilen dereceler daha fazla olsaydı orada şer baskın olacaktı. Ve ayet-i kerime çok açık ve kesin bir şekilde bu hakikati bizlere haykırıyor. Keşke onlar bilselerdi diye Allah-u Teala sözünü bitirmiş. Eğer bugünün insanları bunu bilselerdi herkes Allah'a ulaşmak için seferber olurdu. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerdi. Dilediği anda da Allah Teala onu kalplerinde işitirdi, bilirdi ve görürdü. Bu insanın kurtuluşudur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah anında işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da o kişi kurtuluşa ulaşmıştır. Hiçbir şey o kişiyi cehennemine, Allah'ın cehennemine ulaştıramaz. Hiçbir iradi yapı. Ancak o kişi kendisi Allah'ın yolundan dönerse, cayarsa, fıska düşerse o zaman gideceği yer yeniden cehennem olur.
Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa ve arkasına hele takva sahibi olursa o kişinin hayrı mutlaka şerrinden fazla olacaktır. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresi'nin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulun zurna vesme'u ve lil kafirine azabin elin. Allah Teala diyor ki: Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bizi gözet ra'ina demeyin. Ünzurna deyin, bize bak deyin. Ve işitin Allah'ın sizin için olan çağrısını, davetini, sözlerini işitin. Ve Allah Teala diyor ki ve kafirler için elin bir, ağır bir azap var. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bakınız gene Allah Teala amel olanlardan bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden ve kafirlerden bahsediyor. Küfür kavramı şeytana göre insanlara son derece yanlış aksettirilmiş ve genel kabul görmüş olan bir büyük hatadır İslam aleminde ve bütün dünyada. Çünkü insanlar onlara sorduğunuzda kafir kimdir dediğinizde derler ki Allah'a inanmayan kafirdir. Kimdir mümin dediğinizde Allah'a inanan mümindir derler ve doğruyu söylememiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'deki mümin kavramı, Kur'an-ı Kerim'deki kafir kavramı bu kavramlar değildir. Bunlar şeytanın uydurdukları ve asırlar boyunca uğraşarak insanları kabul ettirdikleri şeytanın pislikleridir. Onun için Allah Teala şeytanın izlerini takip etmeyiniz diyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bakın. Oradaki hükümlere itaat edin diyor. Şeytanın izleri neyi ifade ediyor? Yalanları. Şeytan diyor ki eğer kafir diyorsanız birine bilin ki o Allah'a inanmayandır. Eğer mümin diyorsanız bilin ki o da Allah'a inanandır. Farkı böylece koymuş. Peki Allah ne diyor? Biz diyor Allah Teala bir insanın kalbine imanı yazdığımız ana kadar o kişi mümin olamaz. Bize inanıyor olabilir diyor ama mümin olamaz. İnanması inanç şartlarından Allah'a inanmayı ihata eder sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 6 tane değil 7 tane inanç şartı var Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a inanmak tamam. Allah'ın Resullerine inanmak tamam. Kitaplarına inanmak tamam. Meleklerine inanmak tamam. Ba'si ba'del mevte, ölümden sonra tekrar dirilmeye inanmak tamam. Bundan sonraki 5 oldu. 6.'sı yarım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kur'an doğrusu alınmamış. Diyor ki insanlar hayır da şer de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, Kur'an hükümlerine göre bu mümkün değildir. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Hayır size derecat kazandıran bütün olayların Kur'an-ı Kerim'deki adıdır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Allah İster sizi üzecek olan bir olay vücuda getirsin üzerinizde, ister sizi sevindirecek olan bir olay getirsin üzerinizde, vücuda getirsin. Allah Teala size nasıl bir olayla tesir ederse etsin, Allah'ın sizin üzerinizde vücuda getirdiği hiçbir olay size derecat kaybettiremez. Hiçbir şekilde bu mümkün değildir. Ya derecat kazanırsınız veya ne kaybedersiniz ne de kazanırsınız. Ama asla derecat kaybedemezsiniz. Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği bir olayla. Ama eğer kul hakkı doğmuşsa, başka birisi size zulmetmişse, bu sebeple o kişi derecat kaybetmişse, kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatın
sahibisizsiniz. O derecat kaybeder, şerre ulaşır. Yaptığı kötülük dolayısıyla siz onun kaybettiği derecatı kazanır, hayra ulaşırsınız. Öyleyse hayır bir başka kanaldan size gelebilir. Ama başka insanlar Allah-u Teala'nın ilahi iradesi veya sünnetullahının iradesi, külli irade size ister sizi üzecek olan bir olay vücuda getirsin, ister sizi sevindirecek olan bir olay vücuda getirsin, asla size derece kaybettiremez. Üç iradeden bahsediyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İlahi irade, külli irade, cüz'i irade. Bu üç iradenin üçü de bir insana, o insan üzerinde vücuda getirdiği bir tesir sebebiyle hiçbir şekilde derece kaybettiremez. Öyleyse şerrin kader sebebiyle oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve bu Amentü Billahi'nin altıncı faktörü mutlaka değişmek mecburiyetindedir. Hayır Allah'tandır. Amenna ve saddakna. Ama şer asla Allah'tan değildir. Şer insanın kendi iradesinden kaynaklanır. Yedincisi ise zaten atlanmış, özellikle yok edilmiş 14 asırda. Yedincisi ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaştırılmasına inanmak. Yani aminu olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala burada kafirler üzerine Allah'ın elim bir azabı var diyor. Öyleyse Allah Teala burada ne demek istiyor? Bizi gözet, bizim için şöyle şöyle yap demeyin diyor. Bize bak deyin diyor. Niçin? Hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler? Buradaki ünzurna'nın manasını hiç düşündünüz mü? Niçin Allah Teala bize bak demenizi istiyor? Çünkü Allah Teala bakarsa nefsinizin kalbindeki Allah'a ulaşma dileğini görecek. Gördüğü zaman da derhal Rahim esmasıyla yalnız Allah'ın yolunda olanlar için kullandığı esmasıyla sizi de nazar etmeye başlayacak. O esma tesirini gösterecek, söylediğimiz değişiklikler olacak üzerinizde. Allah Teala bakarsa, yoksa sizi gözetlerse, yani sizi gözetirse hata yapmanıza engel olursa, zaten Allah Teala hiçbir zaman haksızlığa sebebiyet vermez. Eğer siz hep şer işlemeye yönelik bir insansınız, şerri işleyeceksiniz. Allah ona mani olmayacaktır. Ve böylece kaybettiğiniz derecelerde gideceğiniz yer cehennem olacaktır. Öyleyse Allah Teala'nın size gözetmesi, ara sıra suç işlemenize mani olması sizi cehennemden kurtaramaz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve Allah sizi gözetecek yerde size bakarsa, kalbinize bakarsa, kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini derhal görecektir. Ayrıca işitecektir ve bilecektir. Ve gördüğü, işittiği ve bildiği bir konuyu kesinlikle sizi kurtarmak için kullanacaktır. Bütün faktörleriyle. Allah razı olsun. Allah Teala Bakara Suresi'nin 105. ayeti kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ma yeveddüllezine keferu min ehlil kitabi velel müşrikine en yünezzele aleyküm min hayrin min rabbiküm. Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yeşâ. Vallahu zülfadlil azim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki ehli kitaptan
kafir olanlar ve müşrikler. Rabbinizden sizin üzerinize hayırdan, yani rahmet, faz ve salavat indirilmesini sevmezler, istemezler diyor Allah-u Teala. Ve Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder. Yani rahmet, Allah'ın rahim esması ve tecellisi herkese değildir. Allah'ın rahmet esması ve tecellisi herkes içindir. Ama rahim esması, rahmet gönderme esması herkes için değildir. Bakara Suresi'nin 105. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder diyor. Yani rahmete ehil olana, onu hak edene ve Allah fazl-ı azimin sahibidir. Yani gönderdiği rahmet, fazl ve salavattan rahim esmasıyla Allah'ın rahmetiyle birlikte gelen fazl ve salavattır. Rahmetle fazl bir kargo uçağı ve onun yükünü, rahmetle salavat ikinci bir kargo uçağı ve onun yükünü ifade eder. Rahmet partikülleri her seferinde taşıyıcıdır. Allah'ın fazl isimli nurlarını ve salavat isimli nurlarını Allah'ın kargo uçakları rahmet partikülleri taşır. Öyleyse bu rahmet partikülleri Allah'ın katından gelir ve daima çift gelir Allah'ın nurları. Mutlaka rahmet onlarla beraberdir. Öyleyse Allah-u Teala ne demek istiyor burada? Ehli kitaptan, kafir olanlardan ve müşriklerden bahsediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar var. Onlara da kitap verilmiş. Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiş. İsrail kavmi Tevrat'a tabi olan kavimdir. Ve bugün de İsrail kavmi hayattadır ve Tevrat'a tabi oluyor. Ehli kitap. Hristiyanlar, onlar da Hazreti İsa'ya indirilen İncil'e tabi olanlardır. Ama şurası bir vaka olarak karşımıza çıkıyor ki Tevrat'ta da İncil'de de değişiklikler yapılmış zaman içerisinde. Zaten İncil'in 4 ayrı kitabı var. Bu kesin bir şekilde gösteriyor ki mutlaka değişiklikler yapılmış. Çünkü kitaplar 4 kitap birbirinin aynı değil. Öyleyse bu kitap sahiplerinde insanlar ikiye ayrılıyor. Eğer o kavmin içinde yaşayanlar kendi peygamberlerine Allah-u Teala'nın emrettiği asli unsurları, yani Allah'a teslim olmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmemişlerse, eğer müşriklerine tabi olmamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, onlar kalplerinde küfür yazmakta devam ettiği için kafir mertebesinde kalıyorlar. Öbür taraftan bunların arasında müşrikler var. Eğer insanlar birden fazla Allah'a inanıyorlarsa o zaman Allah'a şirk koşmuş oluyorlar ve müşrik statüsünde oluyorlar. Kitap sahiplerinden demek ki hem müşrikler var hem kafirler var. Ama Hristiyanlık içerisinde de Hazreti Musa'ya tabi olanlar içerisinde de küçük bir grup, birisi Hazreti İsa'dan bu tarafa gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen emirlerin aynı olan emirleri hala uygulamakta. Asırlar boyunca hep mürşitlere tabi olmuşlar, tabi olmuşlar, tabi olmuşlar. Mürşitlerden sonra gelenler mürşit olmuş, onlara tabi olunmuş. Onlara tabi olanlar mürşit olmuş, onlara tabi olunmuş. Zamanımıza kadar tabiyet gelmiş. Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de bu muhtevadaki insanlar var. Onların dışında kalanlar için Allah-u Teala kafirler diyor ve müşrikler diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve burada
Allah Teala'nın söylediği şey. Eğer Allah rahim esmasıyla tecelli ederse üzerinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı gelir. Rahmetle faz, rahmetle salavat girer. Kalbinizin içine ulaşır. İman kelimesine sahip olduysanız, mürşidinize ulaştıysanız, iman kelimesi Allah'ın katından inen fazlaları etrafında biriktirmeye başlar. Ve bu birikim nefs tezkiyesine sebebiyet verir. Nefs tezkiyesi sadece bir tek sebeple gerçekleşebilir. O da Allah'ın fazlı azimi. Allah fazlı azimin sahibidir diyor Allah-u Teala. Fazilet adı verilen nurları Allah nefsinizin kalbine gönderip nefsinizin kalbini bütün afetlerden temizleyecektir. Öyleyse işte muhteva, bu muhteva sevgili izleyenler, bilinmeyenler. Allah-u Teala Allah rahmetini dilediği kimseye tahsis eder dedikten sonra Allah fazl-ı azimin sahibidir. Bilmeye göre rahmetle fazl arasındaki ilişki son derece net olarak görünüyor. Zaten Allah Teala Nisa 175'te diyor ki Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar diyor. Bakara suresinin 157. ayet kendisinde de fazlın ve salavatın Allah'ın rahmetinin ve salavatının o insanların üzerine olacağını söylüyor. Bir tarafta rahmetle fazl geçiyor, ikincisine rahmetle salavat geçiyor. Hep çift ama iki tane ikiliden bahsediyor Allah Teala. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Onun için burada Allah Teala Allah rahmetini dilediği kimseye tahsil ediyor. Çünkü Allah'ın rahim esması değil, Rahman esması herkes için geçerlidir. Kim insan olarak yaratılmışsa Allah onlara atmosfer tayin eder. Onların yiyecekleri, bütün gıdaları hazırlamıştır. Onların yaşamaları için her türlü şartı tahakkuk ettirir. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi mümkün değildir. Allah razı olsun. 106. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ma nense min ayetin evnin siha netti bi hayrin minha ev misliha elem talem ennallâhe alâ külli şeyin kadîr. Diyor ki Allah Teala biz bir ayetten neyi nesedersek, kaldırırsak, değiştirirsek veya neyi unutturursak ondan daha hayırlısını ve onun mislini getiririz. Bilmez misin? Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetleri nesedebileceğini, kaldıracağını, yerine yeni ayetler koyabileceğini söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in 23 yıllık sürecinde bu olmuştur. Allah-u Teala sahabe için önce diyor ki içkiliyken namazı durmayın. Sahabe de önce içi içiyorlardı. Ve namazda bozukluklar olunca Allah-u Teala diyor ki içkiliyken namazı durmayın. Sonraki safhada Allah-u Teala diyor ki size içki haram kılındı. Alkolü içkileri içmeyeceksiniz. İşte böylece Allah-u Teala bir ayeti nesetti, kaldırdı. Yerine ondan daha hayırlısını getirdi. Muhakkak ki içki içmemek, içki içmekten çok daha hayırlıdır. İnsan vücudunda sayısı değişmeyen, yegane hücre sayısı değişmeyen bir tek unsur var, beyin. Ama alkol, beynin hücre sayısını azaltabilecek olan tek faktör olarak görünüyor. Bugün bir tapeyinde. Allah razı olsun.
Allah-u Teala Bakara suresinin 107. ayet-i kerimesinde diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Elem ta'lem ennallâhe lehul mülkü semâvâti vel ardı

0: Bilmez misiniz diyor Allah Teala, muhakkak ki göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, O'nundur. Ve sizin için Allah'tan başka dost ve yardımcı da yoktur. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu, yokluk vardı. Sonra Allah yaratmayı diledi ve kainatı yarattı. İşte öyleyse bütün gökler, bütün yerler, Allah'ın yarattığı her şey O'nundur. Sevgili kardeşlerim, birçok insan böyle olduğunu düşünmez, aklına bile getirmez ama aslında bizler de hepimiz O'nunuz. Bir kısım insanlar kendilerini Allah'a teslim ederler. Ruhlarıyla, vesileyle, nefsleriyle. Onlar idrakine varmışlardır ki Allah için yaratılmışlardır. Unutmayın, insan Allah'ın en çok değer verdiği mahlukudur. Bütün kainatı, insandan başka yarattığı canlı ve cansız her şeyi Allah Teala insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Öyleyse hepimiz Allah'a aitiz. Bir takım insanlar Allah'ın kendilerinin sahibi olduğunun idrakine vardılar. Ama büyük kısım bunun idrakine, külhüne varamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerimizde sahibimiz olan Allah'a biz hangi ölçüde sadıksak, hangi ölçüde ona teslim olabilmişsek o kadar mutlu olabiliriz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, bize cennet saadetini, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek ve nefsimizi Allah'a teslim etmek, dünya saadetini sağlar. Öyleyse zülcenahin olmak, iki kanada sahip olmak, hem cennet mutluluğunun hem dünya mutluluğunun sahibi olmak, işte bütün insanların hedefi bu olmalıdır. Sahabenin ulaştığı gibi, bütün devirlerde yaşayan insanların bir kısmı mutlaka zülcenahin olacaktır. Hem cennet kanadının hem dünya kanadının sahibi olacaktır. İki kanatlı olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi bu sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinize bütün mutlulukları nasip kılsın dualarımızla. El-Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sohbetimize başlarız. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi aleyhim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Biz yeni şimdi daha Allah-u Teala'nın yardımıyla bir aradayız. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında dünya çok küçük. Bu bilgisayar ağı hamdolsun ki hepimizi bir araya getiriyor. Radyolarımız sizlere ulaşabiliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun bilgisayarla size ulaşmak imkanınız hamdolsun ki Allah'a sadece bizlere sahibi kıldı. Bu çok sevinç verici bir olay sevgili kardeşlerim. Muhakkak kesinlikle ayrı olmak çok zor bir şey olacaktı. Ama şimdi ayrı değiliz. Beraberiz. Her an bu beraberliği dilediğimiz an tesis edebiliriz. Öyleyse her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor, ne dersiniz? Şimdi sizden Allah'ı düşünmenizi istiyorum. Düşünün. Allah sizi var etmek istemiş, yaratmak istemiş ve yaratmış. O demesi yeterli. Ve varsınız. Var olduğunuz için Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisiniz. Şükretmelisiniz. O Allah size her istediğiniz şeyi vermeye hazır. Sadece sizden vereceklerime ehil olmanızı istiyor. Ne dilerseniz bu dileğin içinde olabilir, sağa kapalı değil. Siz Allah'tan bir şey dilediğiniz zaman Allah sizi o dileğe ehil yapmaya çalışır. Ve onun ehliyetini kazandığınız an mükafatı alırsınız. Onun ehliyeti liyakat adını alır. Öyleyse neyi istiyorsanız sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. O dilediğiniz şeye layık olmaya çalışacaksınız. Aslında son derece kolay bir şey. Birçok insan cennete girmeyi çok uzak bir hayal zanneder. Hala söylentiler var sahabenin bile. Sadece 10 tanesine cennet verilmişmiş de ötekiler cennete giremeyeceklermiş. Cennete girmek aslanın ağzındaymış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hiç de öyle söylemiyor. Bir insanın cennete girebilmesi için sadece cennete girmeyi dilemesi yeterli. Öyleyse her cennete girmeyi dileyen cennete girer mi? Girer ama küçücük bir şartla. Bu kişi, cenneti dileyen kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Fark var mı? Eğer dilek açısından soruyorsanız ikisi de dilek. Sadece Allah'tan talep etmek. Öyleyse neden öyle değil de böyle? Yani ya Rabbi ben cennete gitmek istiyorum diyen insan niye cennete giremiyor da ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi cennete giriyor. Çünkü her yere kapısından girilir. Cennetin kapısı Allah'a ulaşma dileğidir. Bu dilek varsa kapı size açılır. Sevgili kardeşlerim, bu konuda sakın kendinizi aldatmayın. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diye düşünen bir kişi büyük bir hata yapıyor demektir. Çünkü Allah'ı tanımıyor. O Allah ki verdiği sözü hangi şartlar içinde olursa olsun gerçekleştirir. Çünkü o her şeyin sahibidir. Hiçbir engel Allah için engel olamaz. O dilediğini dilediği şekilde mutlaka yerine getirir. Hiçbir kuvvet kainatta ona engel olamaz. Onun için Allah Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah mutlaka sözünün elidir. Hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka onu yerine getirir. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. İşte Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler Kur'an-ı Kerim'de aminu olanlar adını alıyor. Özellikleri mi? Allah'a ulaşmayı dilemeleri, bir de ulaşacaklarına inanmaları, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına inanmaları. Böyle bir dizaynla başlıyor her şey. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse ve inanırsa ki mutlaka ulaştıracak, inanması için çok sebep var. O zaman hiçbir problem kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Onların hepsi mutlaka hidayete ereceklerdir. Hidayete ermek açık bir ifade kazanıyor Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran 73. İnnel hidâ hidallah buyuruyor Allah Teala. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hidâ hidayet hidallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresi 120. ayet-i kerime. İnne hidallahi hüvel hidâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hidallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hidâ hidayettir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala o Allah'a mutlaka ulaşır. Öyleyse Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dileyeni mutlaka kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. İşte Bakara suresi 156. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Ve muhakkak ona döneceğiz. Rücu edeceğiz. Oradan gelen ruhumuzu tekrar ona, Allah'a iade edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Bir sonraki ayet-i kerime Allah Teala garanti veriyor. İşte hidayete erenler onlardır diyor. Kimler? Allah'a muhakkak geri döneceklerine inananlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim

İşte bütün mesele kişinin Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemesi. O günü Allah getirecek. Mutlaka Allah'ın tayin ettiği o günde o olay Allah-u Teala tarafından sağlanacak. Sağlayacak olan o. Siz sadece dileğin sahibi olacaksınız. Böylece görülüyor ki bir açıdan Allah bir garanti vermiş. Kim Allah'a ulaşmak dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiş olur. Ulaştırırsa o kişi Allah'a verdiği, Allah'ın kendisine istediği takva sahibi olmayı başarır. O kişi Allah'ın kendisine istediği

üçünü de mutlaka başarır. Biliyorsunuz ki ezelde Allah-u Teala'ya nefslerimizde, ruhlarımızda, fizik vücutlarımızda hidayete ereceklere dair yemin, misak ve ahd vermişler. İşte bunların gerçekleştirilmesi halinde, gerçekleştirilmemesi halinde kişinin kurtuluşunun mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde. Kimler diyor Allah-u Teala'ya verdikleri ahd-i misaki gerçekleştirmezlerse onların ahirette bir nasipleri yoktur. Bir sonraki ayette diyor ki ama kimler gerçekleştirirse Allah'a verdiği yeminlerini ve misaklerini gerçekleştirirlerse o zaman onlar takva sahipleridir diyor Allah-u Teala ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Onlar cennete girerler dememiş burada. Ali İmran Suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Ama gene Ali İmran Suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir diyor. Gene aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha garanti etmiş takva sahiplerinin gideceği yerin altından ırmaklar akan cennetler olduğunu. Bir taraftan ruhumuzu Allah'a geri döndürmek, ulaştırmak üzerimize farz kılınmış 11 defa. Bu farzı yerine getirenin mutlaka cennete gireceğini söylüyor Allah Teala. Fecir 28 Yüzyı'yı ila Rabbiki. Yola sesleniyor Allah Teala. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Yani sen Rabbinden geldin. Ey ruh tekrar Rabbine geri dön. Ve 30. ayet-i kerime ve cennetime gir. Böylece kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri yeminlerini mutlaka yerine getirmelerini gerektiriyor. Peki bir başka alternatif daha var. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu diyor mutlaka cennetime ulaştıracağım. Nerede söylüyor bunu? Vel-Asr suresinde söylüyor. Diyor ki vel-Asr, asra yemin ederim. Yemin olsun inne insane lefiyiz. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. İlle lezine aminu. Ama aminu olanlar halis diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranlı olanlar değildir. Hüsranlı olanların özellikleri ne? Hüsranlı olanların gidecekleri yer cehennemdir. Çünkü Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki kimin kıyamet günü günahları sevaplarından fazla olursa kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir.

diyor. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Ve onların vasfını belirtiyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ama görüyorsunuz ki ben Asr suresinde Allah-u Teala hüsranda olanların cehenneme gireceğini söylüyor. Ama hüsranda olmayanların girecekleri yer cennet oluyor. Öyleyse kimlerdir hüsranda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama kim dilerse, amel olursa, o noktadan itibaren o kişi mutlaka Asr suresi gereğince kurtuluşa ulaşacaktır. Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ebu Turakan'la dilemeyenlerin, bine gittiği yerin cehennem olduğu kesinleştirilmiş Ali İmran suresinin

0: Onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, duyum alışırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin derecelerinin sıfırın altında olduğu bu ayetten kesinlik kazanıyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için gidecekleri yer ateştir. Niçin böyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi eğer sağ kalırsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaşınca ne olacaktır? Önünde diz çöküp tövbe ettiği an onun bütün günahları sevaba çevrilecektir. Böylece o kişi kazandığı sevaplar zaten yerinde duruyor olan birisidir. Bütün günahları da sevaba çevrildiği için sadece sevapları olan günahhanesinde hiçbir şey yazmayan bir insan hüviyetini alacaktır. Bir. İkincisi, o günden itibaren Allah Teala ona her kazandığı bir tek derece için 100 katını vermeye başlayacaktır. Ve bu 100 kat 700 kata kadar yükselecektir. Böyle bir dizaynda kişinin 100 kat kazanırken 700 kata ulaşan bir noktaya ulaşması kazançlarının, onun artık kazandıklarının kaybettiklerinden daha aşağı düşmesine imkan vermez. Ne olması lazım? Kişinin her gün kazandığı derecelerin 700 katından daha fazla derece kaybetmesi lazım. Bu ise matematik olarak imkansızdır. Her gün, her gün insanlar kazandıklarının 700 katından fazla derece kaybedemezler. Bu mümkün değildir. Kaldı ki Allah'ın yoluna giren kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsindeki afetler giderek değişecektir, düzelecektir, güzele dönecektir. Öyleyse her şeyin daha güzel, daha güzel, daha güzel olduğu bir ortamda kişi her gün aradaki farkı açacaktır. Kazandığı dereceler kaybettiklerini çok büyük oranda geçecektir. Başka bir alternatif yok. Yani Allah-u Teala matematik olarak garanti etmiş. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka cennete gireceğini her açıdan garanti etmiş, görüyorsunuz ki. Eğer bir insan bu açıdan mürşidine ulaşamazsa, günahlarının sevaba çevrilme olayı mümkün olmayacaktır. O zaman kişinin gideceği yerin cehennem olacağı kesindir. Çünkü o kişi zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insandır. Ve bunun için de mürşide hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Hatta mürşitten nefret edecektir. Çünkü kalbinde hicab-ı mestura adlı bir perde var. Onlar hep böyle söylüyor kalplerimiz. Perdeli diyorlar. Hicab-ı mestura var veya gulf var diyorlar kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki İki tane alternatifin bir tanesi cehenneme gitmek. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onu kesinleştirmiş Allah-u Teala. Onu bir kenara kaldırıyorum. Ama kim de dilerse gitmeyi mutlaka kurtulur. İşte bakın Mülk Suresinin 809-10. Ayetlerinde Allah-u Teala ne söylüyor? Diyor ki kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Kapılarda bekleyenler içeri girerler. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size siz yaşarken, hayattayken, dünya adlı bir gezegende yaşarken size Allah'ın nezirleri gelip de söylemediler mi? Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki, cehenneme girenlerin hepsi evet söylediler derler. İşte bu devirde de söyleniyor. Hep bütün insanlara söyleniyor ki Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Devamını söyleyelim ayet-i kerimenin. Ama biz onlara inanmadık diyorlar. Kıyamet günü bütün zaman parçalarındaki insanlar dünyanın veya kainatın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hepsi cehennemde olacak. Cehennemi hak edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani bütün zaman parçalarındaki insanlar orada ve bu zaman parçaları boyunca kainatın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hepsi orada. Ve onlar diyor ki, ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, yani idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyorlar? Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlara rahim esmasıyla mutlaka tecelli eder. Onların kulaklarında bulunan bir engeli, bak rahatı bir engeli alır. Kalplerinde bulunan bir başka engeli kaldırır, yerine ihfat koyar. O kişinin kalbindeki engel ekinli tadını alır. Bu bir ilahi bilgisayar sistemidir. İdraki önler. Kişinin idrak etmesine mani olur. Allah'ın güzelliklerini, söylediklerini kendisine mal etmesine, hedef tayin etmesine engel olur. Ayrıca kişinin kulaklarında vakra vardır. Hidayetin nitelik olan şeyleri, takva sahibi olmaya nitelik olan şeyleri, Allah'a kul olmaya nitelik olan şeyleri kişi kulaklarıyla duyar ama manasına varamaz, işitemez. Böyle olunca o kişinin kurtulması mümkün değildir. İşitmiyor kişi. Allah-u Teala diyor ki, sen ölülere işittiremezsin. Kulaklarındaki vakayı insanların Allah-u Teala almadıkça onları ölüler olarak kabul ediyor. Allah-u Teala kişilerin kalplerindeki ekinliği almadıkça o insanlar gene ölür sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki, sen mezardaki ölülere işittiremezsin. Ve Allah'ın daveti neydi? Allah'ın daveti tam 11 defa Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması sadedinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu bir vaka olduğu cihetle 11 defa Allah-u Teala eğer ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı üzerinize farz kılmışsa, bu farzı yerine getirmek mecburiyetinde değil misiniz? Kim böyle bir şeyi iddia edebilir. Hayır, ben buna mecbur değilim diyebilir. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehû min kabli en yetiyekum azâben üzerinize, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, yolunuzu Allah'laştırın ve ona teslim olun. Allah Teala Rum 31'de buyuruyor ki Münibine ileyhi ve yettekun, ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Allah-u Teala Hücurat 50'de diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi ve tebi sebi'la ben enabe ileyye, öyleyse kim bana geri dönmüşse, bana ulaşmışsa, sen de aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Sırat-ı Müstakim'i takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor. 5. ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbike, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş buyuruyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allah'ı yedü darüsselamı yehdi men yeşâ'yı ilâsına sınıftakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse, onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurdu, selamet yurdu, teslim yurdu, aslında aynı kökten gelen üç kelime. Burada Allah Teala selam yurdu diyor. Selamete erdiren yol. Bu noktada sırat-ı müstakime ulaştırması açısından meseleyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü Allah-u Teala kimi sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim bildiğiniz ki Allah'a ulaştıran yolun adıdır. İşte Allah-u Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nisa 175 Allah-u Teala buyuruyor, kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Yani Allah onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Allah Teala da burada çok açık bir şekilde Allah kimi oraya selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Eskül ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, dün ve dün gece beraberdik. Hamdolsun ki bugün de beraberiz. Allah bu Cenab-ı Tende kıldıkça inşallah hep beraber olacağız. Onun yardımıyla. Çünkü bu beraberliği O istiyor. Bizlerin el ele, gönül gönüle geleceğe yürümemizi, adım adım cennet saadetini ve dünya saadetini hak etmemizi Allah-u Teala tam standartlarda istiyor. İstiyor ki herkes en üstün noktalara ulaşsın, sanaha ulaşsın, Allah'a kölelik mertebesine ulaşsın. Biliyorsunuz ki Allah bunu ister ama emretmez. Allah'ın emrettiği yer kulluk mertebesine, ubudiyet mertebesine kadardır. Allah sizin Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi kul kılmanızı ister. Onun emrine girmesini ister. Ruhunuzun, veçinizin, fizik vücudunuzun ve nefsinizin. Yani onların hidayete ermesidir Allah'ın muradı. Üçünün de yani Allah'a teslimidir. Öyleyse bir insanın Allah'a teslim olması, bir insanın takva sahibi olması, bir insanın Allah'a kul olması aynı standartları içerir. Ruhunuzun, veçinizin ve nefsinizin Allah'a teslimi. Başka bir din hiç olmamış sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a teslim olma dini var olmuş. İnsanlık tarihi boyunca ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar bütün peygamberler, peygamberlerin bulunduğu, bulunmadığı devrelerdeki bütün Resuller ve onlara tabi olanlar ki hepsi huzur namazının imamlarıydı. Onların hepsi felaha erdiler diyor Allah-u Teala. Tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Hepsi. Konunun istisnası yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hepsi ulaşmışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını ahsen kılmışlar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırmışlar. Sonra da daimi zikre ulaşıp nefslerini de aynı hüviyete erdirmişler. Nefsleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmış. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmayı başarmışlar. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuşlar. İşte Allah'ın istedikleri. Bir defa eğer bir insan cenneti istiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterlidir. Gerisi o kişiye ait değildir. Gerisi Allah'a aittir. Son derece önemli bir farklılığı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bir insan düşünün. Sevgili kardeşlerim, bu insan 80 yaşında olsun. Bu insan ömrü boyunca Allah'a hep ibadet etmiş olsun. Namazlarını kılsın, oruçlarını tutsun, zekatlarını versin, hacca gitsin. Berekeni kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desin. Ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Bu insan kurtulabilir mi diye eğer din adamlarına sorarsanız kesinlikle kurtulacağından bahsedeceklerdir size. Din adamlarına göre demek ki böyle görünüyor olay. Ama Allah'a sorarsanız kesinlikle kurtulması mümkün değildir diyor. Onun gireceği yer cehennemdir diyor. Neden? Allah'a ulaşmayı bilemediği için, hidayete ermeyi, takva sahibi olmayı, Allah'a kul olmayı bilemediği için. Sevgili kardeşlerim, hepsi de farz. Allah'a kul olmamız farz. Takva sahibi olmamız farz. Hidayete ermemiz farz. Demin gördük ki 11 defa hidayete ermek üzerimize farz kılınmış. 7'sini söyledik. 8.'si Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezîle yesulûne ma emerallâhu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş. Nedir farz? Allah neyi açık bir şekilde bize Kur'an-ı Kerim'de emretmişse, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirleri, açık emirleri farz oluşturur. Öyleyse bunun bir farz olduğu 8. defa ispat ediliyor. 9. defasında da Şura suresinin 47. ayet kelimesini görüyoruz. Üzerinize diyor Allah Teala o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Üzerimize değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Öyleyse bütün insanlar için Allah'ın bir dizaynı söz konusu. Allah herkesin mutlaka kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için de farzlarını koyar Kur'an-ı Kerim'e. Gördüğünüz ki 9 defa farz. Ama 2 defa daha farz. Enam 153'te Allah Teala 152'de Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi, yemininizde, misakinizde, ahdinizde mutlaka yerine getirin diyor. O birinci ayet-i kerime ise Maide 7 diyor ki Allah Teala işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor ezelde elesi bir Rabbik'in günü. Biz de diyor üzerimize bunu farz kıldık, sizi bununla bağladık, taahhüt altına soktuk diyor. Misakinizi yerine getirmeniz konusunda sizi taahhüt altına soktuk diyor Allah Teala. Üzerimize bunu farz kıldık diyor. Burada üç yeminimiz birden dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala 11 defa üzerimize farz kılmış. Allah'a ruhunuzu mutlaka ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Ama daha ulaştırmadan da Allah'ın cennetini sadece bir dilekle mutlaka kazanırsınız. İslam'ın temel felsefesi niyet amelden üstündür. Her niyet mi? Hayır. İslam'a bu sözün girmesinin, yerleşmesinin Allah'ı tanıyan, onun emirlerini yerine getiren, yani Allah'a köle olmuş, Allah'a kul olmuş, Allah'a Allah yolunda hidayete ermiş, Allah'a teslim olmuş bütün insanlar için böyle bir vaka söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu vakaya dikkatle bakın. Burada Allah ile olan ilişkilerimizin muhtevası açıklık kazanıyor. Allah'ın emirleri var ve bu emirleri yerine getirmek sizi mutlak olarak saadete ulaştırıyor. Şimdi mukayeseyi yapalım. Bir insan düşünün, 80 yaşında, ömrü boyunca hep bütün ibadetlerini yapmış. Yani İslam'ın 5 tane şartının bütün ibadetlerinden bahsediyorum. Namaz kılmış, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatını vermiş, hacca gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu kişi cennete gireceğinden emin. Ama giremez. Eğer Allah'a ulaşmayı bilemiyorsa giremez sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki Allah Teala bunu mümkün görmüyor. Kim diyor bana ulaşmayı bırakınız, bana ulaşırsa, ulaşmazsa, bana ulaşmayı dilemezse diyor, onun gideceği yer cehennemdir. Elbette ulaşmayanlar için aynı şey söz konusudur. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah'a ulaşanlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar kimlerdir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bundan sonraki safhaları yerine getirmesi mümkün değildir. İslam 5 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ya dilerler ya dilemezler. Ama dilemezlerse ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci safhaya ulaşmaları hiçbir şekilde mümkün değildir. Tabii şimdi bir takım aklı evveller diyeceklerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilediği anda mürşidine ulaşır. Sadece ulaşır. Ama bir fonksiyon oluşturması mümkün değildir. Mürşidine görmüş de tabi olur. Söylediklerini tekrar eder. Ama üzerinde hiçbir değişiklik vücuda gelmez. Hiçbir zaman kalbindeki küfür kelimesini Allah-u Teala almaz. Kalbinin içine imanı yazmaz. Çünkü Allah işitir, bilir ve görür. Ve Allah hep kalbinizin içine bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi yeşerecek mi diye. Gerçekten böyle bir talebi oluşturacak ve kurtuluşa ulaşacak mısınız diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kulaklarındaki vaka alınmaz. O irşada müteallik, hidayete müteallik, Allah'a kul olmaya müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik olan sözlerin hiçbirisini işitemez, manasına varamaz. manasına varamaz ki kalbine indirsin de idrak edebilsin. İdrak etmesiyse hiçbir zaman mümkün değildir. Öyle olunca da o kişinin davete icabet etmesi, yani mürşidine ulaşması, ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkarması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki davete, Enam 36, sadece işitenler icabet edebilir. Yani Allah kimin kulaklarından makrayı alırsa onlar sadece davete icabet edebilir. Öyleyse bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama ona demişler ki bir mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin, ha sen git bir mürşide tabi ol, bu meseleyi bitir. Zannediyor diyor ki insanlar mürşide gittiler mi her şey biter, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Giremez sevgili kardeşlerim. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse, böyle bir talebi yoksa, o Yunus suresinin 28. ayetleri gereğince hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez, kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Ne yaparsa yapsın. Demin dediğim gibi 80 sene namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, her şeyi yapsın ama o kişi kurtulamaz. Öyleyse size işte Allah'ın reçetesi. Öbür taraftan bu reçeteyi tatbik eden birisi, bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diler dilemez Allah-u Teala derhal onun kalbindeki talebi görür, işitir ve bilir. Aynı anda rahim esnasıyla tecelli başlar. Birkaç saniye içerisinde ve 3 tane olayı ard arda vücuda getirir Allah-u Teala. Onun kulaklarındaki makrayı alır, kalbindeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Bir de o kişinin kalbinde bulunan hicab-ı mesur adlı gizli perdeyi alır. İrşat makamına karşı nefret duyması olayı bitmiştir kişinin. Bu noktadan itibaren irşat makamına o kişi sadece sevgi duyacaktır. Muhabbet duyacaktır. İşte Allah Teala o kişinin kulaklarındaki vakayı aldığı andan itibaren kişi davete icabet etmek isteyecektir. Mutlaka mürşidine de ulaşmayı isteyecektir. Çünkü davete icabet etmesi, Allah Teala'ya ruhunu ulaştırma sayesinden, mürşide ulaşma sayesinden her ikisi de davettir. Allah vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Allah Teala hiç kimseye mutlaka devrin imamına ulaşın diye bir emir vermemiş. Çünkü bu 7 milyarlık bir nüfusa sahip olan dünyamızda imkansız bir şeydir. Ama herkesin bulunduğu yerde mutlaka onu tabi olunduğu takdirde devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesiyle müjdeleyecek olan birileri, bunu gerçekleştirebilecek olan birileri, Allah'ın vazifeleri bütün insanların arasında hep vardır. Öyleyse o insanların her birisi birer vasıtadır. Devrin imamına ulaşması mümkün olmayan herkesin başına devrin imamının ruhunun mutlaka ulaşmasını her birisi temin ederler. Yani bütün vekil mürşitler Allah-u Teala'nın el öptürmeyi vazifeli kıldığı herkes bu istikamette bir dizaynın sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir ölçü görüyorum. Öyleyse bu nasıl bir dizayn? Allah-u Teala'nın bu istikametteki muhtevası bunu içeriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Görebildiğimiz kadarıyla bu dizaynda insanların Allah'a ulaşmayı bilemeleri, bütün problemleri çözebilecek olan bir temel anahtarı içeriyor. Bir defa bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği mi, onun cennete girmesini hiçbir kuvvet engelleyemez. O kişi mutlaka cennete girer. Ama dileğini yerine getiremedi. Allah'a ulaşmayı diledi, Allah gördü, kulaklarındaki vakayı aldı, kalbindeki ikindeti aldı, hicabı mestureyi aldı, kalbine ihbat koydu. Bunları derhal yapar Allah-u Teala. E kişi yaşarsa arkasından da Allah-u Teala mutlaka o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açacaktır. Ve kişiyi huşu sahibi kılacaktır. Bunların her birisi kurtuluşun işaretlerini taşır. Sevgili kardeşlerim, işte bu kadar kolay, bu kadar basit bir sebeple Allah Teala insanları o kadar çok seviyor ki bütün insanları cennetine almaya hazır. Peki olay böyledir de insanların durumu nasıldır? İnsanların durumu böyle değildir. İnsanların çoğu ne yazık ki cehenneme gidecek. Şimdi biz her açıdan bu açıklamaları sizlere yapıyoruz. İnsanların çoğunun bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Şu dünyayı yaşanması gereken tek yerden ediyor zavallı insanların çok büyük bir kısmı. Böyle olduğu için de geleceği hiç düşünmedikleri için Allah'ın emirleri onlara vız geliyor. Ve kendilerini heba ediyorlar, mahvediyorlar, cehenneme mahkum ediyorlar. Halbuki her biri sadece Allah'a ulaşmayı dilese mutlaka ama mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Ama dilemiyorlar. Bu kadar ikazlara, açıklamalara rağmen insanların çok büyük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. O zaman Allah Teala onları isyan etmiş kabul ediyor ve hidayete erdirmiyor. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sizin elinizde. Sadece bir karar vereceksiniz, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Geri kalanı yaşarsanız mutlaka gerçekleşir. Mutlaka Allah Teala sizi mürşidinize ulaştırır. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırır. Mutlaka fizik vücudunuzda nefsinizi de daha ileriki aşamalarda Allah'a teslim olacak noktaya ulaştırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizinle sohbete başladığım zaman zamanın nasıl akıp geçtiğini bir türlü anlayamıyorum. İşte başladık, işte sona ulaştık gene. Bir tatlı zamanı gene beraber geçirmeyi Allah-u Teala bizlere nasip etti diye ona ne kadar hamd ve şükrettiğimi biliyor musunuz? Sizlerle beraber olmak hayatımızın en büyük zevki. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Dileklerimizle, temennilerimizle ve de özellikle dualarımızla. Esselamu aleyküm. Fatiha ve az salavat. Allah'ına salavat. Sen istakim sırata nezine aynan tarihim gayrı mekmul aleyhi ve len tarihim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kuyvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikametlidir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
2: El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Gönlümüz her zaman sizlerle beraber. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah ile daimi bir irtibat halinde olmalıyız. Allah hayatımızın şekil vericisidir, yönlendiricisidir, her şeyidir. Unutmayın, biz yoktuk. Allah bizi var etti. Ve de eğer mutlu olmak istiyorsanız, bizi yaratan Allah'ın bize verdiği hedefleri gerçekleştirin. İşte bu sohbetimizde bu hedeflerin hepsini ihtiva eden bir bütünü ayetlerin sırları bahsinde sizlere sunuyoruz. Nisa 175, Ali İmran 200 ve Nisa 69'dan oluşan bir üçlü. Allah Teala bu ayetlerin sırları bahsinde Nisa 175'te diyor ki: "Ve emmellezine amenu billahi

ve ve tesemu bihi, ona sarılanları. Allah

yudkhiluhum fi rahmetin minhu, kendisinden bir rahmetin içine hum onları koyacaktır. Ve yudkhiluhum, ithal edecektir. Ulaştıracaktır. Ve fadlın ve fazlın içine koyacaktır. Rahmet ve fazl. Ve onları ve yehdihim ve onları ulaştıracaktır. İleyhi ona sıratan müstakime, ona Allah'a ulaştıran yola, kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime, yehdihim onları ulaştıracaktır. İleyhi ona, kendisine sıratan müstakime ulaştıran sırat-ı müstakime. Evvela Allah Teala ameni olanlardan bahsediyor. Kimdir ameni olanlar? Ameni olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Ve ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenlerden bahsediyor. Amin olanlar. Burada iki çeşit amin olandan, Allah'a inanan kişiden bahsetmiyor Allah Teala. Gene amin olan, adı amin olan ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir amin olan kişiden bahsediyor. Çünkü ve bu kişi öyle bir amini olan kişi ki Allah'a sarılmayı diliyor. Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'ın zatında ruhunun yok olmasını diliyor. Öyleyse Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a sarılmayı dileyenleri kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Demek ki biz insanlara düşen bir dilek, Allah'a milaki olmayı, yani ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Allah da bizi kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştıracak. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırdıktan sonra onların nefs tezkiyesine paralel olarak 7 kademe nefs tezkiyesini gerçekleştirip her kademede bir gök katı aşan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını sağlamak. Bu ayet-i kerime çok önemli bir gerçeği ifade ediyor. Sırat-ı müstakimin insanların ruhlarını

Allah'a ulaştırdığı bu ayetle kesinleşiyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Demek ki sırat-ı müstakim kavramının bir muhtevası çıkıyor ortaya. Sırat-ı müstakim insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişi normal bir müminin, Allah'a inanan bir kişinin ötesinde bir mümindir. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Diğeri de mümindir Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel. Allah'a inanıyor, mümindir. Ama cennete girmesi mümkün değildir. O insanlardan her kim Allah'a münaki olmayı dilerse, sadece o Allah'ın cennetine girebilir. O çünkü Allah'a münaki olmayı dilemiştir. Dilediği an Allah'ın cennetini hak etmiştir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Cehennem sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler içindir. İşte Allah Teala açık ve kesin bir şekilde bunu ifade ediyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahümün naru ve makânü yeksibun. Onlar ki bize münaki olmayı dilemezler. Ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde bir insan var, Allah'a ulaşmayı diliyor ve Allah onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Çünkü bu kişi Allah'a sarılmayı diliyor. Allah'a sarılabilmek için ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması lazım. Şimdi bu ayetler grubunun birbiriyle illiyet rabıtası olan bu ayetler grubunun ikincisine geçiyoruz. Âl-i İmran 200. Allah Teala buyuruyor: "Ya eyyühellezine aminusbiru." Ey amin olanlar, sabredin. Ve sabiru, gene sabrın sahibi olun. Ve rabitu, ve rabıta kurun. Vettekullâhe, ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Lâleküm tuflihun, böylece felaha erersiniz. Burada evvela aminu olan insanlardan bahsediyor. Demek ki bu kişi başlangıçta herhangi bir kişi.

Ama sabredin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin ve sabredin. Böylece bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hangi konuda sabredecektir? Ruhunu Allah'a ulaştırması konusundaki Allah'ın emirlerine itaat edecektir ve sabredecektir. Ve Allah Teala ile devamlı irtibat halinde olmaya çalışacaktır. Devamlı Allah'a dua edecektir ruhunu kendisine ulaştırması için. Burada bu muhtevada Nisa suresinin 175. ayet kerimesindeki olayları yaşayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne ile ulaşabilir? Allah ile rabıta kurulmasıyla oluşabilir. Kişi ancak, ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır yüce Allah'ım. Beni de nasip, bana da nasip et. Sana hidayet olmayı, ruhumu sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyalarından biri olmayı bana da nasip kıl. İşte böyle bir müessesede ilk rabıta ne zaman tahakkuk eder? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mürşidini Allah-u Teala'dan soracaktır. Nefsinin kalbinde %2 nur birikimi olduğu anda Hadid suresinin 16. ayet kelimesine göre kişi birinci huşunun sahibi olur. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte ilk %2 nur kişinin nefsinin kalbine inmiştir. Kişi huşu sahibi olmuştur. Bu ilk huşunun manası o kişinin Allah'tan mürşidini sorma hakkının sahibi olmasıdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi sınırları içinde bu kişi Allah-u Teala'dan bir şey isteyecektir. Allah-u Teala'ya müracaatını yapacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Böyle bir şey noktada kişinin Allah'tan bunu dilemesi o kişi için hidayete atılan birinci adımdır. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek. İşte bu Allah ile ilk rabıtanın kurulmasıdır. Kişi Allah'a müracaat ediyor, Allah buna kayıtsız kalmaz. Kişinin talebini kabul edecektir. Bu rabıta Allah ile kurulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemek defaatle tekrarlanan bir olaydır ve her seferinde Allah Teala ile bir bağlantı kurulmuş olur. Allah Teala insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle ilgilenir. Geri kalanlar Allah Teala'dan yardım dilenirler. Allah Teala'nın yardımının onlara gelip gelmeyeceği şüphelidir. Allah Teala dilerse yardım eder, dilerse etmez. Ama kim Allah'a münaki olmayı dilerse, Allah o kişiye yardım etmeye mecbur hisseder kendisini. Çünkü sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ayet-i kerimeyi hatırlayalım. Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine seçer. Sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine seçer ve onları kendisine ulaştırır. Bunlar sadece Allah Allah insanların 195'inden fazlasını seçer.
Herkes seçilmiştir. Sadece seçilmeyenler Allah'a mülaki olmayı dileyenlere engel olanlardır. Öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması falan diye bir şey yoktur. Bu bir deli saçmasıdır diyen insanlar ki onların sayısı hiçbir zaman %5'i bulamaz. Onlar seçilmezler sadece. Bu insanlar hem kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, hem de başka insanları da bundan men etmeye çalışanlardır. Geri kalan herkes seçilir. İşte bu seçilen herkesin içinden küçük bir kısım Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. Bunlar da ötekilerin zıttına hiçbir zaman %5'i geçmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda kurtuluşa ermiştir. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölse, o kişinin günahları örtüldüğü için bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. İşte Allah Teala, ey amenü olanlar sabredin demek de şunu diyor. Yani ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ya Rabbi, benim ruhumu Allah'a ulaştır. Bunu bir defa deyip de bırakırsam Allah Teala benimle ilgilenmez bile. Ama sevgili kardeşlerim, devam eden kişi, bu istikamette talebine devam eden kişi ısrarla o Allah Teala'nın indinde mutlaka kabul görür. Ve Allah Teala sabreden bu kişiyi, Allah'a ulaşmayı dilemekte sabreden bu kişiyi mutlaka neticede kendisine ulaştıracaktır. O kişi o gün gelinceye kadar sabırla Allah ile rabıta kurmaya devam etmelidir. Yani Allah'a yalvarmaya. Yalvarmaya başladığınız anda rabıtanız kurulmuştur. Allah sizi daima işitir. Rabıtayı kurdunuz ve sabredeceksiniz. Ve de bir de bakacaksınız ki bir hafiflik hissettiniz. Sizde değişiklikler olmaya başladı. Oruç tutarken, açlık çekerken şimdi çekmemeye başladınız. Zikir yapmak sizin için bir büyük dertken, büyük handikapken, hiç sevmediğiniz bir şeyken şimdi zikri sevmeye başladınız. Oruç tuttuğunuz zaman açlığı hissetmemeye başladınız. Zikir yapmak zevk oldu. İşte bunlar sizin talebinizin Allah-u Teala tarafından kabul edildiğini gösterir. Ve rabıtanız devam edecektir. Hep yalvaracaksınız Allah-u Teala'ya. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan siz, mürşidinizi Allah-u Teala'dan talep ederek bir defa daha takva sahibi olacaksınız. Bu, mürşidinize ulaştığınız an ikinci takvayı ifade edecektir. Onun için Allah Teala burada bir defa daha takva sahibi olmanızı istiyor. Vettekullâhe diyerek la lehum tuflihun. Böylece felaha eresiniz, felah, kurtuluş. Mutlaka Allah Teala talebinizi kabul edecektir ve sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda zaten eğer bu gerçekten bir dilek olarak ulaşmışsa Allah Teala ya zaten felaha erdiniz. Ve bu muhteva içerisinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gördük ki Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyuyor ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Bu kişi hidayetin sırat-ı müstakime ulaşıp mürşide tabi olduğu anda hidayetin ikinci aşamasındadır. Bu ikinci felah müessesesi. Şimdi Nisa 69'a bakıyoruz. Konumuzla alakalı birbiriyle ilişkili olan üç ayet-i kerime.
Ve men yuti Allah'a yuti'ye itaattan geliyor. Kim Allah'a itaat ederse ve Resul'e itaat ederse ve ulaike meallezine o zaman o takdirde ulaike onlar meallezine ellezine onlarla beraberdir birlikte olanlardır beraberdirler mea ellezine o kişilerle ki enamallahu aleyhim Allah onların üzerine nimet vermiştir. Onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği insanlarla beraberdir. Ne oldu? Her Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Resul'e tabi olursa, tabi olduğu anda Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. Evvelce 12 tane ihsan alan bu kişi Allah-u Teala'dan mürşidine ulaşmadan evvel 12 tane ihsan alır. 12 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsana kavuşan bu kişi mürşidine ulaşıp mürşidin önünde tabiyetini gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alır. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği insanlardır. Artık o Allah'ın Resulüne onun dışındaki zamanlarda mürşidine tabi olan bir insandır. Tabiyeti onu başkalarından farklı kılmıştır. O artık Resul'le birliktedir. Bu kendilerine Allah'ın nimet verdiği insanların kimler olduğu sayılıyor. Üzerlerine Allah'ın nimet verdiği kişiler, minen nebiyine, nebilerden olan, peygamberlerden olan ve sıddıkine, ve sıddıklerden olan ve şühedai, ve şahitlerden olan, şehitlerden olan ve salihin ve salihlerden olan ve hasune ve haslardan olan ülaike refika onlar arkadaştırlar. Ne güzel arkadaştırlar. Burası muhtevayı bütünleştiriyor. Resul'e, Allah'a ve Resul'e itaat etmek. Herkes itaat eder mi? Etmez. Allah'a itaat eden insan, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Dilediği anda Allah'a itaat için o gerekli olan her şeyi yapmıştır. Peki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmek Allah'a itaat midir? Bu kısmi itaattir. Bu itaat hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartını kişi yerine getirir ve kendisine verilen yanlış ilmin karanlığı altında zanneder ki atalarım bana böyle söylemişler, İslam'ı ortaya koyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 2-3 asır sonra ortaya çıkan din adamları demişler ki İslam'ın şartı 5'tir. Bu 5 şartın yerine getirilmesiyle insanların hepsi cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sözde diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum ne yapayım? Ona cevap veriyor, namaz kıl, oruç tut,
Zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Evet, girersin. Hayır, giremez. Hiç kimse Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemezse, Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Hiç kimse için bu mümkün değildir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah'ın cennetine giremez. O şeytanın kulu olarak kalmaya devam eder. Allah Teala Zümer 17 diyor ki: "Vellezîne iştenebu tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar tâgûta kul iken, şeytanın kulları iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Allah Teala diyor ki: "Kullarımı müjdele." Neyle müjdele? Cennetle müjdele. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cenneti hak ettiniz, müjdeyi hak ettiniz. Bütün sahabe tağutun kuluyken, Allah'a ulaşmayı dilemez haldeyken Allah'a mülaki olmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Ve Allah kullarını cennetle müjdeliyor. Öyleyse burada Resul'e itaat etmek ne demek? Resul'e tabi olmak. Tabi olan kişi Resul'ün bütün emirlerini mutlaka yerine getirecektir. Artık onun için tabiyetten sonra Resul'ün her söylediği bir emirdir. Kendisine verdiği her emri mutlaka yerine getirir kişi. Bunu yaparken de bundan büyük zevk alır, huzur alır, huzur duyar. Gene Resul'e tabi olan, yani görünüşte tabi olan, el öpen, el öptüğü içine tabi olduğunu zanneden bir kişi, onun verdiği emirleri yapmakta zorlanır. Zikrini arttıramaz. Yaptığı ibadetler ona zevk vermez. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şimdi bu dileyenlerden Allah'a ve tabi olarak Allah'ın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği emirleri yerine getirenler. Onların sondaki durumu, onlar ki nebilerle, sıddıklarla ve şehitlerle ve salihlerle beraberdirler diyor Allah Teala. Burada Nisa 69'da Allah Teala ta sonuca kadar gitmiş. Yani adın cennetlerine girecek olan insanlardan bahsediyor. Öyleyse Resul'e tabiyet öyle bir müessese ki bu tabiyet onları mutlaka en üst boyuta çıkarıyor. Evvela Allah'ın garanti verdiği alan gerçekleşiyor. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Özetle olay bu. Söylediğimiz iki ayette Allah Teala bunu söylüyor. Şura 13 ve Rad 27. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bundan sonrasına beraberce bakacağız şimdi. Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 2 saatlik, 3 saatlik bir zikrin içindedir. Bunu usul haline getirmiştir. 3 saatlik zikrini her gün gerçekleştirmektedir.
Eğer bunu devam ettirebilirse bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını bu kişi yaşar, üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Eğer ibadetlerinde aksamalar başlarsa adım adım düşer. Devam ederse aksamalar, bu kişi Allah'ın kuluyken şeytanın kulu haline gelir. Gideceği yer cehennem olur. Ama kişi ibadetlerine bu seviyede devam ederse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ömrü boyunca da dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama eğer bu kişi ibadet zikrini arttırmaya devam ederse, bu kişinin zikri o zaman giderek artacaktır. Arttıkça nefsindeki afetler giderek daha çok yok olacaktır. Daha üst boyutta yok olacaktır. Ve de öyle bir gün gelecektir ki bu kişinin nefsinin kalbindeki afetler %20'nin altına düşecektir. Burası dik yokuştur. Çünkü bu noktaya varabilmek için kişi 16 saat zikretmek, en az günün üçte biri, üçte ikisi kadar zikretmek durumundadır. Onun için dik yokuştur. Ama bunu sağlayan kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Daha sonrası bu kişi için artık güç olmayan bir husus gerçekleşir. Önemli olan dik yokuşu aşmaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşmak çok büyük bir problem değildir. Bu kişi daimi zikre ulaşır. Yani ulul elbap olur. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbap yezkurunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Onlar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kimmiş bu insanlar? Bunların adını koyuyor Allah Teala. Ulul elbap diyor. Lüplerin sahipleri. Kimdir lüplerin sahipleri? Daimi zikre ulaşan kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış kişi, bu sebeple kalp gözü ve kalp kulağını Allah'ın açtığı kişi, her an Allah Teala ile konuşabilen, daimi zikrin sahibi olduğu için her an hayır kazanan ve de hikmet ve hüküm sahibi olan bir insan çıkıyor karşımıza. Ama bunun daha ötesi var. Daha ayet-i kerimenin muhtevasına ulaşmadık. Bundan sonra bu kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirecektir. Muhlis olacaktır. Sonra salah makamının sahibi olacaktır. Allah onun vaktiyle affettiği günahlarını bir defa daha affedecektir. Başının üzerine salah nuru koyacaktır. Ve onun günahlarını, örttüğü günahlarını bir defa daha sevaba çevirecektir. Sonra o kişinin iradesini teslim alacaktır. İşte iradenin teslimiyle beraber o kişi bu ayetin muhtevası içine girer. İradesini Allah'a teslim eden kişinin gideceği yer Adın cennetleridir. İşte Adın cennetlerinde Allah Teala diyor ki onlar nebilerle birliktedirler. Çünkü nebiler de Adın cennetlerine gireceklerdir. Sıddıklarla beraberdirler. Onlar sıddıkların yani iradelerini de Allah Teala'ya teslim eden Allah'a en sadık olanlar ve sözleri her zaman hakikatlerden oluşanlar ve şehitler Allah yolunda savaşlarda ölenler, Allah'ın düşmanları tarafından öldürülenler ve salihlerle beraberdirler. Kimdir salihler?
Hiç kimse salah makamına ulaşmadan salihlerden olmaz. Salihlerden olan kişi salah makamının bütün kademelerini içerir. Salihler dediğimiz zaman o kişi iradesini Allah'a teslim etmek üzere oraya ulaşmıştır, salah makamına ulaşmıştır. Ve ard arda gelir olaylar. O kişinin salah makamına adım atmasıyla birlikte hemen arkasından Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesi, başının üzerine salah nurunu vermesi, günahlarını sevaba çevirmesi, o kişinin iradesini teslim alması gelir. Ard arda oluşur bu olaylar. O kişi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. Bu kişi salah makamının sahibidir ve mutlaka adın cennetlerine girecektir. Bu beş tane kademenin hangisinde olursa olsun gideceği yer mutlaka adın cennetidir. Salah makamına geçen kişinin salihlerin hepsi adın cennetlerine girerler. Şehitler de oradadır. Salah makamına geçen herkes salihlerdendir. Salihler adın cennetinin 7 bölümünün 7'sine de dağılırlar. Ve onlar ne güzel arkadaşlardır diyor Allah Teala. Allah Teala'nın hepinizi adın cennetlerine ulaştırmasını, bu muhteşem cennette hayatlarınızı idame ettirmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırması, dünya saadetini de nasip kılması, cennet saadetini de nasip kılması hep bir ömür boyu dileğimiz olarak devam edecektir. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatü.
1: Allahümme salli ala Muhammed teyze Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugün, bu akşam sizlere cennete girme konusundaki yanlış bilgiler, buna karşılık Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlerden bahsetmek istiyorum. Ne yazık ki birçok hurafe, Kur'an-ı Kerim'in tamamen tersi iddiaların sahibi olarak dinimize girmiş ve bugün hala insanlar tarafından söylenmektedir. Ve muhtevaya baktığımız zaman Allah'ın cennetine ulaşmak bir takım insanlara göre çok zor bir olaydır. O insanlar kendilerini bir türlü o hedefe layık görmezler. Derler ki, cennet mi dedin? 10 sahabeden başkasına cennet nasip olmamış. Bize mi nasip olacak? Onlar bu konuda büyük bir yanlışın sahipleri sevgili kardeşlerim. Bir defa 10 tane sahabeye değil, bütün sahabeye cennet nasip olmuştur. Allah Teala bütün sahabenin Allah'ın cennetine gireceğini kesinleştirmiş. Ahzab suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Felah biliyorsunuz, kurtuluş demek. Asgari felah, birinci kat cennetin sahibi olmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci felah, mürşide tabi olup ulaşmak ve tabi olmak. Bütün sahabe dediğimiz kişiler Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alarak mürşitlerine ulaşmışlar. Asgari seviyede ikinci kat cennetin sahipleri. Diyelim ki bunu yaptılar, vuslatına ayrılmadan rahmetli oldular. Ama biliyoruz ki hepsi ruhlarını Allah teslim etti. Üçüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Dördüncü kat cennetin sahibi oldular. Hepsi nefslerini Allah'a teslim ettiler. Beşinci kat sahibi oldular. Beşinci kat cennetin sahibi oldular. Hepsi irşada ulaştılar. Altıncı kat cennetin sahibi oldular. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Yedinci kat cennetin sahibi oldular. Allah Teala Ahzab 157 miydi? Araf 157 miydi? Emin olmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu iki ayet birbirine karıştırılır.

Evet. Araf 157, Ahzab 157, Araf 157. اَلَّذ۪ينَ يَتَبُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O ümmi, Nebi, Resul'e tabi olanlar diyor Allah Teala. Araf 157. Onların hepsi felaha erdiler diye bitiyor ayet-i kerime. Öyleyse böyle söyleyenler, cennet onlara nasip olmuş. Onlara bile nasip olmamış. Bize nereden nasip olacak? Biz ne yapsak, ağzımızda kuş tutsak Allah'ın cennetine giremeyiz diye düşünürler bir takım insanlar. Oysa ki sahabenin hepsi Allah'ın cennetine muhatap olmuştur. Allah-u Teala Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde sahabenin Allah'ın cennetine gireceği kesinleşmiş durumda. Mesela Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razıydılar. Onlar altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır. İşte en büyük fevz budur. Fevz-ül azim budur diyor Allah-u Teala. Sahabe sadece cennetlere konulmayacak. Cennetlerin en üsttekin, en üstündekine, azın cennetine girecekler. Çünkü bu ayet-i kerime bize kesin bir işaret veriyor ki sahabe irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamının sahibi olmuşlar ve böyle bir dizaynda azın cennetlerinin sahibi olmuşlar. Allah Teala bu vasıftaki kişilerin ve sahabenin, yani Fevzül Azim'in sahiplerinin, Hazzül Azim'in sahiplerinin, Ecrül Azim'in sahiplerinin adın cennetine gireceklerini söylüyor. Sabikunel evvelin sadece adın cennetine gireceklerden oluşmuyor. Naim cennetlerine girecekler de var. Sabikunun arasında. Ama sahabe irşat makamının sahibi olduğu için onların gireceği yer adın cennetleridir. Yani 28. basamağın 5. mertebesinden sahabe. Onların üzerinde sadece Resuller var. Resullerin üzerinde de devrin imamı. Bir insanın normal standartlardaki bütün insanların, Allah-u Teala tarafından Resuller seçilmeyen bütün insanların ulaşabilecekleri en üst seviyeye bütün sahabe ulaşmışlar. Cennete girmek iyi bir tarafa bırakın. En üst kat, 7. kat cennetin 1. bölümüne onlar sahip olmuşlar. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanlara acımaz mısınız? Hangi insanlara? Cennete gideceklerini zanneden insanlara. Hangi sebeple cennete gideceklermiş? Mümin oldukları için. Neden müminlermiş? Allah'a inandıkları için. Sevgili kardeşlerim, bu cennete gitmek ümidi hiç olmayan insanların sayısı hamdolsun ki çok fazla değil. Ama cennete gireceğini zanneden ama giremeyecek olanlar çok sayıda. Bütün dinlerin içinde insanların büyük kısmı böyle. Cennete gireceklerini zannedip de cennete hiçbir zaman giremeyecek olan zavallı insanlar.
ve bütün toplumlarda nüfusun çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Kim bu insanlar? İslam'da kim bu insanlar? İslam'da birçok açıdan böyle insanların var olduğunu görüyoruz. Peki Hristiyanlıkta kim bu insanlar? Neredeyse bütün Hristiyanlar. Hristiyanların içinde de %10'dan daha az insan şu anda bizim yaşamakta olduğumuz hayatı yaşıyorlar. Yani namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlar, bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar, bizim gibi zikir yapıyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Sayıları az. Manastırlarda yaşıyor çoğu. Sayıları az ama bizim gibi yaşıyorlar. Yani Allah'ın cennetine girecekler. Ama Hristiyanlığın çok büyük bir bölümü Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine inanıyorlar. Madde 1. Madde 2. Onun bir kurban olduğunu ve kendisini kurban ederek bütün Hristiyanları kurtardığını söylüyorlar. Evet sevgili kardeşlerim, buna samimiyetle ne yazık ki inanıyorlar. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanmaları bir tarafa, üç Allah'tan biridir diyorlar. Ama bu onların Allah-u Teala tarafından kafir olarak tanımlanmasına sebebiyet veriyor. Ama öyle de olsa, böyle de olsa bu insanlar Hristiyan olarak tanımladığımız bütün insanlar Hazreti İsa'nın bir kurban olduğunu, kendisini kurban ettiğini ve onun akan kanları sebebiyle bütün Hristiyanların cennete geleceğinden eminler. Buna inanıyorlar. Ve tabii onları kurtarması mümkün değil böyle bir inancın.

Yahudiler de Hazreti İdris'in Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. O bu tarzda bir inancı sahip olanların da tabiatıyla kurtulması mümkün değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu Yahudilerden bir kısmı şu anda da nahak yere birçok İslam'ı öldürme durumundalar. Ve bakıyorum Birleşmiş Milletler'den mektuplar geliyor kuruluşlara. Bu katliamı anlatan, bu bir katliamdır, bir terördür, hem de ordu terörüdür. Ve Amerika'daki ikiz binaların yok edilmesinde birinci derecede Mossad'ın parmağı olduğu birçok delille ispat edilmeye çalışılıyor. Öyleyse o cephede de bir yangın var. İnsanların çoğunun kurtulması mümkün değil. Ama aynı kavmin içinde, Yahudilerin içinde bizim gibi yaşayanlar da var. %10'dan çok daha küçük bir kitle bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, bizim gibi yaşıyorlar, mürşitlerine tabi oluyorlar. Ruhlarını, beklerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Hristiyanların içinde de söylediğim gibi küçük bir kitle gene bizim gibi yaşıyor. İslam'ın arasında da biz bir küçük kitleyiz. İşte cennete girecek olanlar onlar. Allah'ın dediklerini yapanlar. İnsanların dediklerini değil. Sevgili kardeşlerim, bütün dinlerde kutsal kitaplar önemini kaybetmiş durumda. Zaten Tevrat da, İncil de, dört tane İncil'in dördü de bir defa birbirinden farklı. Farklı olduğuna göre mutlaka yanlışlıklar olduğu kesin. Yoksa dördü de birbirinin aynı olacaktı. Kur'an bir tane ve yazıldığı şekilde muhafaza ediliyor. Ama orada başka bir problem var. Kur'an muhafaza ediliyor ama hükümleri tatbik edilmiyor. Peki Kur'an tatbik edilmiyor da İslam ne oluyor? İslam Kur'an'ın hükümleriyle değil, İnsanların asırlardır yazdığı kitaptaki hükümlerle idare ediliyor. Ve insanlar Kur'an'daki hükümlere bakarak değil, o şimdiye kadar devam etmiş olan, adına emaniye denilen ilmin ışığı değil karanlığı altında İslam alemi mahvolmuş durumda. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bugün İslam alemini dolaştığınız zaman şunu görüyorsunuz. Biz onlara hidayetten filan bahsettiğimiz zaman neymiş diyorlar sen hidayet dediğin. Hidayet mi hidayet filan diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Ne var? İslam'ın 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Gerçekten bunların hepsi var. İslam teslim olmak demektir. Yani Allah'a teslim olmak demektir. Sen de bize hidayet diye teslim olmaktan bahsetmiyor musun? Evet.
Öyleyse işte biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz. Öyleyse madem ki İslam'ın manası teslim olmak ve beş tane şartı var bunun. O beş şartı yerine getiren bizler Allah'a teslimiz. Siz teslim diye nelerden bahsediyorsunuz? Biz bunları hiç duymadık diyorlar. Gerçekten haklılar. Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı öğretisiyle insanların bugün kitaplardan öğrendikleri İslam aynı standartlarda değil, birbirinden büyük farklılıklar gösteriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte İslam'ın beş tane şartını bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olsun. 15 yaşında sorumluluk başlar biliyorsunuz İslam'da. Akil ve bali olduğu kabul edilir insanların 15 yaşında. 15 yaşında başlamış olsun bu kişi İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmeye, 80 yaşına kadar da yerine getirsin. Eğer onu cennete götürecek olan şartlardan sadece birincisini yerine getirmediyse, yani her şeyi bir tarafa bırakın, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, bu kişinin kurtulması mümkün değildir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanlar bedavadan cennete gireceklerini zannediyorlar ama giremezler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan Allah'ın cennetine giremez. Bir defa da bakalım İslam'ın beş şartı arasında Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Ne diyorsunuz, var mı? Namaz kılmak 1, oruç tutmak 2, zekat vermek 3, hacca gitmek 4, kelime-i şehadet getirmek 5. Bu beş şartın hiçbirisinin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Sevgili kardeşlerim, işte 80 yaşında bir adamı verdik misal. Benden bile daha yaşlı. Öyleyse böyle bir dizaynda ne olmuş? Adamın kurtulması mümkün değil. O tabii cennetlerden cennet beğenemiyor ama realitede kurtulması mümkün değil. Ve en kötüsü sevgili kardeşlerim, insanlar gerçekten İslam'ın beş şartını yaşadıkları takdirde kurtulacaklarına kesin nazarıyla bakıyorlar. İnanmışlar ki İslam'ın beş tane şartını yerine getiren kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. İşte bu bir fitnedir sevgili kardeşlerim. İslam'ın beş şartıyla amel etmek, bütün Kur'an-ı Kerim'i unutmak bir fitnedir. Fitne katilden beterdir. Neden beterdir? Çünkü bir insanı öldürdüğünüz zaman siz onu öldürdüğünüz için adam cehenneme gitmeyecektir. Belki de sizin onu haksız yere öldürmenizden derecat kazanacaktır. Belki zaten Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Kurtulacaktır.

Ne görüyoruz? İnsanların, İslam'ın 5 şartı insanları cennete ulaştırır tezi sebebiyle milyonlarca insanın, yüz milyonlarca insanın cehenneme gireceğini görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan öyle bir yerinden yakalamış ki insanları, kurtuluşları yok. İnandırmış insanları, sevgili kardeşlerim, inandırmış ki kim İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmezse onlar mutlaka cehenneme girer. Ama kim de yerine getirirse onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın kuyruklu bir yalanıdır. Ve şeytan insanları ne yazık ki buna inandırmış. İslam'da iki nevi emir var. Bir, vasıta emirler. İki, hedef emirler. Bu emirleri niçin koymuş Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine? Bu emirleri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine bir şeyleri oluşturmak üzere koymuş. İnsanları öğrenmeye odaklamış. Öğrenen kişi, doğruyu öğrenen kişi tatbik ettiği takdirde kurtulacak. Bu yüzden tebliğ İslam'da çok önemli bir konudur. Ve bu yüzden hepiniz bu hakikatleri bilenler etrafınıza tebliğ etmelisiniz. Etrafınızda milyonlarca insan yanlış bilgiler sebebiyle cehenneme gireceklerdir. Öyleyse belki buna inanan bir sürü insanın karşısında biz düşman ilan edilen bir insanız. Belki de bizi bir sahtekar olarak görüyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, açıkça ortaya koyuyoruz ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü bunların içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Cennete insanları sokacak olan birinci şart. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak yok. 3. Ulaştırıp teslim etmek yok. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek yok. Nefsi Allah'a teslim etmek yok. İrşada ulaşmak yok ve iradeyi Allah'a teslim etmek gene yok. İslam'daki kurtuluş silsilesi böyle. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Bu standartlar içinde 28 basamakta tamamlanıyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe basamakların ikincisinden yukarıya çıkamaz. Birinci ve ikinci basamaktakiler üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'a ulaşmayı dilememişlerse kurtuluşları mümkün değil. Gidecekleri yer cennet, cehennem. Gidecekleri yer cehennem. Kim İslam'ın 5 tane şartıyla kendisini kurtarabileceğini zannediyorsa o büyük bir yanılgının içindedir. Ve hesabı ölürken de verecektir. Hesabı kıyamette de verecektir. Ve cehenneme girmek mecburiyetindedir. Neden sevgili kardeşlerim? Demin söylediğimiz standartların hepsi İslam'daki hedef emirler.
tekrar edelim.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, ilk 7 basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak. İkinci 7 basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Üçüncü 7 basamak. 7, 14, 21. basamak ediyor. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 28. basamağın 4. mertebesinde, 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeye dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değildir. Dilerseniz mutlaka cennete girersiniz. Onun için karşılaştırmayı şöyle yaptık. Bir tarafı söyledik sadece. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş ama hayatının 15 yaşından sonraki 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirerek geçirmiş. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Ama gideceği yer cehennem. Neden? Çünkü Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Onların kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden daha çok olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakalım müesseseye hep beraber. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir ihtisap ettikleri dereceler itibariyle. Ve de diyor ki onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar üniversite bitiriyorlar, ilahiyat fakültesi, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama Allah'a ulaşmayı ne biliyorlar ne de öğretiyorlar. Korkunç bir gerçek. İslam İnsanların asırlardır yazdığı yüzlerce kitap sebebiyle mahvolmuş. İslam'ı bırakmışlar insanlar, terk etmişler. Kur'an'ı terk etmişler. Ve dolayısıyla İslam'ı terk etmişler. Neden? Çünkü Kur'an'daki İslam'la İnsanların bugün üniversitelerden öğrendikleri İslam birbiriyle aynı değil. Üniversitelerden öğretilen İslam
Kur'an'daki İslam değil. İnsanları kurtuluşa ulaştırabilecek olan bütün vasıfları şeytan tarafından budanmış bir kitabi İslam. Emaniye bilgilerle donatılmış insanlar. Ve bu zavallı insanlar bizim söylediklerimize başlangıçta hep karşı çıkıyorlar. Sonra inceledikçe farkına varıyorlar. Bir merak sarıyor insanlar. Daha çok inceliyorlar. Onların daha altındaki tabakanın da doğru olduğunu görüyorlar. Daha derine giriyorlar. Onların da doğru olduğunu görüyorlar söylediklerimizden. O zaman akılları başlarına geliyor. Yanlış ilim sahibi olduklarının farkına o zaman varıyorlar. Sadece bir kısmı sevgili kardeşlerim, onlar kendilerini başkalarına belli etmiyorlar. Ama büyük kısmı hakikatlerin farkında değil. Başka bir kısımsa asıl Allah'ın azap edeceği insanlar, üçüncü kısımdakiler, söylediklerimizi inceliyorlar, doğru olduğunu tespit ediyorlar ve aralarında birleşerek, bu insanlar şu anda bizim ülkemizde televizyonları parsellemiş olan insanlar, aralarında birleşerek Allah'ın hakikatlerini siz sevgili dinleyenlerimizin, izleyenlerimizin bilmemesi için, size Allah'ın hakikatlerinin gizli kalması için bunları gizlemek kararı alıyorlar. Ve kararlar tatbikatta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, ketmederler. Ve bunu biz kitaplarda, insanlara indirdiğimiz kitaplarda ispat vasıtalarıyla, beyinelerle ispat etmemize rağmen ayetlerimizi ve hidayeti yalanlarlar diyor. Affedersiniz. Yalanlamak o kadar önemli değil. Ketmederler diyor, gizlerler. Yani biliyorlar, öğrenmişler, doğruyu öğrenmişler, kendileri İslam'ı yaşamıyorlar ve başkalarının da yaşamasına mani oluyorlar. Bu insanlara Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Hidayeti gizleyen insanlar. Ve halk kendisilerine soruyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan cehenneme gidermiş. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulurmuş. Böyle söylüyor birileri çıkmışlar. Siz ne diyorsunuz? Hadi canım, sen de böyle saçmalık olur mu? Bırakın siz o sahtekarları. Sevgili kardeşlerim, bu bir cinayettir. Cinayetten de beter bir olay. Çünkü bu insanlar onlara inanıyorlar. Samimi bizim insanımız. Samimiyetle inanıyorlar ki onlar profesördür. Öyleyse doğruyu söylüyorlar muhakkak. Profesörse adam bugün profesör olmuş. O zaman mutlaka doğruyu söylüyordur. Bizim halkımız böyle olduğunu zannediyor ve düşünüyor. Ve sevgili kardeşlerim, asıl bu üçüncü kitle
televizyonları parselemiş olanlar bu üçüncüler. Aralarında sağlam bir dayanışma var. Ama sevgili kardeşlerim, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ne olacak? Arkasında yatan olaya bakın. Nasıl üst seviyede şeytanın emrinde olan bir nefs ki bu? Hem kendisi kurtulamayacak, hem de milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebep olacak. Ama sadece insanlar, madem ki böyleydi, sen bize vaktiyle neden böyle olduğunu söylemedin demesinler diye. Kibirleri öyle bir noktada ki insanların bunu demeleri onları mahvedecek. Kendilerine hakikatleri öğrenen insanlar böyle söylemesin diye Allah'ın hidayetini ketmediyorlar insanlar. Gizliyorlar. Allah Teala diyor ki, demin söylediğimiz Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah da onlara lanet eder diyor. Lanet edenlerin de hepsi lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Sevgili kardeşlerim, adamlar profesör olmuş. Ama soruyoruz, zikir farz mıdır diye, farz değildir diyorlar. Ancak ispat ettiğimiz zaman, o zaman bize kabul ettiklerini söylüyorlar, başkalarına hayır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa başımıza geldi? Zikir farz mıdır diye soruyoruz. Şimdi gene soruyoruz. Onlar gene çıkıp da farz değildir diyecekler size. O zaman onlara şunu söyleyeceksiniz. Peki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi ne diyor size göre? Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön. Rabbine ulaş. Neymiş? Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret. Farz mıymış? Farz değildir diyorlardı hani. Peki, günün yarısından daha çok zikir farz mı? Elbette farz. İşte Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Ahzab 41'de. Diyor ki ya eyyühellezine aminus kurullâhe zikren kesîrâ. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Ruhlarını, buradaki amen olmak, ruhunu Allah'a teslim olup ettikten sonraki merhaleye ulaşan birisi için geçiyor. Çünkü burası zikren kesira, çok zikir demek. Yani her gün günün yarısından daha fazla zikreden bir insan bu noktadadır. Kimdir onlar? 14. basamakta, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. 22. basamakta teslim etmişlerdir. 23. basamakta Allah onlara taht ihsan etmiştir. 24. basamakta da zahit olmuşlardır. Zikirleri günün yarısını aşmıştır. Zikirsizliğe karşı zahittirler. Dünyaya karşı zahittirler. Zikre karşı ve Allah ile uhrevi hayata karşı düşkünlükleri vardır. Ağırlık o taraftadır. Bunlar zühd sahipleridir. Zikirleri her gün günün yarısından daha fazladır. Peki bir adım daha atalım.
daimi zikir farz mı? Daha zikir farz değildir diyorlar adamlar. Gördünüz ki çok zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikretmek de farz. Yetmez sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Feskurullâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Farz kılmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyor, yatıyor. Dördüncü hal, yok. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Bir düşünün bakalım, bulabilecek misiniz dördüncü bir hali? Ve üç halin üçünde de zikredeceksiniz diyor Allah Teala. Yetmez. Hep insanlar size namaz dinin direğidir, namaz en büyük ibadettir diye ahkam keserler. Ama bilmezler Kur'an-ı Kerim'in esasını. Bakınız Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah ne söylüyor? Zikir diyor. Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de. Okuyalım mı ayet-i kerimeyi? Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Habibin sana kitaptan vahyettiğimizi onlara tilavet et, oku. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki şüphesiz ki Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Namazdan da daha büyüktür. Üç zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle söylüyor. Üç zikrin, Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikir. Namaz kılmak da bir zikir. Zikrullah da Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmekte bir zikir. Ama bu üç zikrin içindeki en büyük zikrin Allah-u Teala zikrullah olduğunu söylüyor ve mutlaka odur diyor. Le kullanmış orada. Ve le zikrullahi ekber. Muhakkak ki bu üç tane zikrin daha büyük olanı, yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyük olanı zikrullah'tır diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, zikri bir misal olarak verdik. Zamanımızda cennetin temel faktörlerinden birisi olan zikir olmazsa olmaz şartına dayalı olarak insanlar tarafından ne 32 farzın içinde görülüyor, ne de 52 farzın. Farzların içinden zikir koparılıp alınmış ve atılmış. İblisin insanlara asırlarca neyi talip ettirdiğine dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her güzellikten İslam alemini ayırmayı başarmış. İslam alemini kurtuluşa ulaştıracak olan bütün faktörlerden temizlemiş. İşte bunlardan bir tanesi de zikir. Her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum. Cennete girmek insanların düşünemeyeceği kadar kolay bir çözüme bağlanmış Allah-u Teala tarafından.
Şimdiki İslam alimi Allah'ın Kur'an öğretisinden ne yazık ki habersiz. Söylediğim gibi sebep insanların dinlerini gene insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleri. Bizim farkımız mı? Biz Allah'tan öğrendik. Allah'tan Kur'an-ı Kerim'i öğrendik. Hayır, Kur'an-ı Kerim'i okumasını değil. İşte karınca kadırınca okuyabiliyoruz. Ama hiç de tecvidli bir okuma değil. Böyle olması da bize hiç mi hiç rahatsız etmiyor. Biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak yazmak bilmiyordu. Öyleyse bizim de böyle tecvidsiz bir Kur'an-ı Kerim okumamız, harfleri bir Arap gibi lazım geldiği şekilde çıkaramamamız biz Arap olmadığımız için bir problem değil diye düşünüyoruz. Ama bunu kusur sayanlar olacaktır. Onlar gene devam etsinler kusur saymaya. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim hedef emirlerden ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan vasıta emirlerden bahseder. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek hepsi vasıta emirlerdir. Yani sizi, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmeye ulaştıracak olan olmazsa olmaz şartlar. Mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Ama o İslam'ın 5 tane şartını, vasıta emirleri gerçekleştirdiğiniz zaman kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtalardır. İnsanlar o vasıtaları kullanarak cennete gireceklerini zannediyorlar. Ve Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesindekini Allah-u Teala'nın söylediği "Ema halektel insi vel cinni illa liyabudun" ifadesini de biz insanları başka bir şey için değil, ibadet etsinler diye yarattık anlıyorlar. Halbuki kul olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, kul olmak başka şey, abd olmak başka şey. İbadet etmek başka şey. Abd ibadet edendir. Ama bu ibadetin neticesinde Allah'a teslim olarak abd olunur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ruhu Allah'a teslim etmiş bir kul olursunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha üstün bir kul olursunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en üstün kul olursunuz. Öyleyse hepsi kuldur, hepsi abd'dır. Ama Allah'ın koyduğu dizayn içerisinde 28 basamaklık bir skalada her şey şekilleniyor. Tabii 28 basamak kitaplardan din öğrenenlerin hiçbirisinin bildiği bir husus değildir. Ancak Allah'ın öğretisiyle öğrenilir. Ve Allah öğretisini mutlaka Kur'an ayetleriyle yapar. Bize öğrettiği için bu dünyadaki en mutlu insan biziz diye düşünüyoruz. Onun tarafından bu şerefe layık görüldüğümüz için. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gördük ki o kişinin gideceği yer cehennem. Gördük ki o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi bu kitabı okuyanlara soruyorum. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi?
biliyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Kabul ediyor musunuz Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı? İşte şimdi sizin kendinize sormanız lazım gelen sual bu. Allah'ın ibadesi aynen öyle. Ellezinehum an ayatine gafilun. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Ne demek istediğini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Mizanlar kurulur. Kimin sıvapları günahlarından hafif gelirse onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kim bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla gelenler. Allah'ın Kur'an ölçüsü bu. Günahların sevaplardan fazla gelmesi. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kim onlar? Kafirler. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar. Kim onlar? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, küfredenler, örtenler. Yani çetmedenler. Kim onlar? Yeryüzünde fesat çıkaranlar. Kim onlar? Başka insanların da suratımızda kime ulaşmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bir muhteva var. Neden bahsediyoruz? Allah'ın koyduğu kanunlar var. Ve bugünkü din öğretimi kanunları bilmiyor. Asırlardan beri yazılmakta olan kitaplar hep birbirini kontrol etmişler. Bu insanların hiç aklına gelmemiş şu kitaplarla Kur'an-ı Kerim'i bir kontrol edelim. Bakalım Kur'an-ı Kerim'in dışında bir şeyler mi söylüyor kitaplar? Kur'an-ı Kerim mi söylüyor? Kur'an-ı Kerim'den önemli bir şeyler eksik mi? Fazla mı? Bu konuda her devirde bir araştırma yapılmalıydı. Evet, şimdi de yapılıyor. Kitaplarla kitapları kontrol ediyorlar. Bizse Kur'an'la kitapları kontrol ediyoruz. Allah'ın öğretisiyle. Öyleyse neyi gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci basamakta olayları yaşarsınız. Ve ne yazık ki yanlış kanılara ulaşırsınız. Allah Teala diyor ki savaş size kerih görünse de üzerinize yazındı. Öyle şeyler vardır ki onlar hayırdır. Siz hoşlanmazsınız, şer zannedersiniz ama onlar hayırdır. Öyle şeyler vardır ki siz hoşlanırsınız, onlara hayır zannedersiniz ama onlar şerdir. İşte savaş da bir hayır. Ya şehit olmak söz konusu, ya gazi olmak söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İkisi de hayır.
şehit olmaksa hayırların en büyüğü. Ama ölüm deyince insanları bir korku alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların gideceği yer cehennem. Onlar ise İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Peki İslam'ın 5 şartı insanları cennete götürmüyorsa ne götürüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki vel asr sırasında vel asr asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre gidecekleri yer cehennem. Öyleyse devam edelim. İllellezine amenu, ama ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Hüsranda olanların ne olduğunu gördük. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlar ve Müminin 103. suresinin 103. ayet-i kerimesine göre ebediyen cehenneme gidip de ebediyen cehennemde kalacak olanlar. Ama görüyoruz ki amini olanlar hüsranda olanlar değil. Yani onların günahları sevaplarından fazla değil. Tersine sevapları günahlarından fazla. O zaman böyle bir dizaynda neden sorusu geliyor insanın aklına? Neden? Daha biraz detaya girdiğimiz zaman Mülk Suresinin 8-9-10. Ayetlerini görüyoruz. Cehennemin kapısında toplanırlar diyor. Grup grup cehennemin kapısına gelirler. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen nezirler, yani Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size bunu söylemediler mi? Evvela şu hakikati bilelim. Bütün Allah'ın nezir dediği kişiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Bütün Resuller de mutlaka nezirdir. Bütün Nebiler mutlaka Resul'dür ama bütün Resuller Nebi değildir. Yani peygamber değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın sizden olan resulleri gelmedi mi? Size söylemediler mi? Cehenneme girenler derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Bir, onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. İki, biz sizin lanette olduğunuz kanısındayız. Üç, bu da cehennem bekçilerine söyleniyor. Eğer biz o nezirlerin söylediğini işitebilseydik ve idrak edebilseydik, akıl edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Ayet-i Kerime birçok ipucu birden veriyor. Nezirlerin söylediğine karşı çıkanlara bakın ne diyorlar? Biz sizin dalalette olduğunuzu düşünüyoruz. Siz dalalettesiniz diyorlar. Dalalettekiler hidayetin temsilcisine
dalalettesiniz diyorlar. Bugün de aynı şey söyleniyor. Hidayetin temsilcisine dalalette olanlar onun dalalette olduğunu söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hidayette değillerse Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değildir. İşte 10 tane ayet-i kerime dalalet ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, nefslerinin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına, nefsinin afetlerine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamına, hidayetçiye tabi olmayanlar dalalettedirler. İşte içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağıdır. Ve hidayet çağı bizimle temsil ediliyor. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. Hidayet çağının temsilcisi olmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hidayet çağının ta içindeyiz. De asrı hidayet diyor Allah Teala bu çağ, bu devre. Asrı hidayet. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asrı saadeti yaşamışsa ve yaşatmışsa, bugün de unutulmuş olan hidayet yeniden ihya edilecektir. İnsanlar hidayeti unutmuş durumdalar. Ve zannediyorlar ki hidayetsiz de kurtuluşa ulaşırlar. Nedir hidayet? Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. İşte Ali İmran Suresi 73. ayet-i kerime innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Allah Teala diyor ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, ruhun Allah'a ulaşması ruhun hidayetidir. Peki fizik vücudun hidayeti nedir? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte Allah Teala Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde şunu söylüyor. Biz bütün kavimlerde Resul beas ederiz. Vazifeli kılarız, hayata getiririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Yani Resul'e tabi olanlar hidayete ermişler. Yani fizik vücutları şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve Allah'a kul olmuş. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu.
Yani hidayet yolunu seçmemişler, dalalete kalmışlar, dalaleti hak etmişler. Neymiş fizik vücutların hidayeti? Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Öyleyse ne emretmiş Allah-u Teala bize? Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde Allah Teala buyuruyor: Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adubun mübin ve eni buduni hazâ sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye, şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden ahd almadım mı bana kul olacaksınız diye. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a fizik vücut olarak kul olmak. Peki nefsimizin hidayeti, nefsimizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz bir yemin var. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu aleykum enfisekum. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizdir. Nefslerinizin sorumluluğu üzerinizdir. Nefsinizi Allah'a teslim etmek üzerinizdir. Nefsinizi tesviye etmek, tasfiye etmek üzerinizdir. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayete adım attığınız zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler.

La yedirküm men dalle izah tedeytüm. Siz hidayette olduğunuz zaman, nasıl hidayette olduğunuz zaman, ayet-i kerimenin evveli, nefslerinizin sorumluluğu üzerindedir. Siz nefsinizin sorumluluğundan kurtulduğunuz, nefsinizi tezkiye ettiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefsimizin muhtevasına bakalım. Müddessir 38, 39, 40. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yeminin fi cennet. Bütün nefsler kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için fizik vücudun içinde nefsler bir esirdir. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki İlla ashabel yemin fi cennet. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler cennette olacaklardır diyor. Bir kısım nefsler rehine, bir kısım nefsler cennette. Hangi şartlarda olacaklar? Şehir suresinin 9. ayet kelimesi cevap veriyor. Kat eflaha men zekkaha. Kim onu tezkiye ettiyse, nefsini tezkiye ettiyse onlar felaha ererler. Cennet onlarındır diyor Allah Teala, nefslerini tezkiye edenlerindir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki nefsin tezkiyesi konusunda Allah'a yemin vermişiz. Fizik vücudumuzun nefsin tezkiyesi, yani nefsin hidayeti konusunda, çünkü Allah Teala nefs tezkiyesini nefsin hidayeti olarak kabul ediyor. Demin söylediğimiz Maide 105'te. Nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz böylece nefslerinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman diyor Allah Teala. Demek ki nefsimizin tezkiyesi nefsimizin hidayeti. Fizik vücutlarımızın şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması fizik vücutlarımızın hidayeti. Ruhlarımızın Allah'a ulaşıp Allah'a teslim etme olması ruhlarımızın hidayeti. Ve hidayet üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Bunun da başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek ne olur? Allah Teala bize 10 tane ihsan verir. 10 tane ihsanla bizi irşat makamını göstererek, mürşit sevgisi vererek irşat makamına ulaştırır. Tabiyetimizi orada gerçekleştiririz. İşte tabiyetimizi gerçekleştirdiğimiz yerde hidayete adım atarız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar ve hidayet üzere olur. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar ve hidayet üzere olur. Fizik vücudumuz nefsimizin tezkiyesi, yani nefsimizin afetlerinin faziletlerle yer değiştirmesi oranında, nefse emarede mesela %7 oranında, fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hidayeti farz kılmış. Kim tabi olmazsa onun dalalette kaldığını söylüyor Allah Teala. Bir ayet söyledik, Kasas 50. İkinci ayet Taha 125. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Size hidayetim gelecek. Kim
hidayetçime tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar ve şaki de olmazlar. Görüyorsunuz ki dalaletten kurtulmak mutlaka tabiiyeti gerektiriyor. Üçüncü ayet-i kerime

Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz. Yani onlar dalalette kalırlar diyor. Dalalet olanlar için. Dalalette kalmayı dileyenler asıl ifadesiyle hidayete ermeyi dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalette kalanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir mürşit tayin etmez Allah Teala. Onların mürşidi yoktur. Çünkü Allah Teala kişinin kendi iradesinden bekler her şeyi. Hiçbir şeyi insanlara Allah Teala zorla kabul ettirmemiştir. Yolunu gösterir, emrini verir, son derece kolay bir şekilde insanları cennetine almaya hazırdır. Ne kadar kolay? Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gördük ki amen olanlar hüsranda değil, yani günahları sevaplarından fazla değil, yani cehenneme gitmeyecekler. Gidecekleri yer Allah'ın cenneti olacak. Şimdi hidayet üzere olan bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. O hidayet üzeredir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalet üzere kalmıştır. Doğuşundan beri dalalet üzere olan kişi dalalet üzere kalmaya devam ediyor. Ve 4. ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde ümmiler arasından Resul beas ederiz. Onların içinde, ümmilerin içinde görev yapsın da onlara Allah'ın ayetlerini okusun diye bir, onların neslerini tezkiye etsin diye iki, onlara kitap veresin diye üç, onlara hikmet veresin diye dört. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Tabi olmamak mutlaka dalaleti ifade ediyor. Tabi olmaksa ihsanla tabi olmak. Yoksa ihsanla tabi olmak yoksa tabi olunmamış hükmündedir. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Beşinci ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını yani nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Affedersiniz, görüyor musun? Onlar ilimleri üzere, biz onları ilim üzere dalalete bıraktık. Yani onların kendi ilimleri üzere dalalete bıraktık. Allah'ın ilmine göre hareket etselerdi hiçbir zaman dalalette kalmayacaklardı. Kim bu insanlar? Bunların kalpleri mühürlü. Bunların işitme hastaları mühürlü. Bunların görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde var. Allah Teala Bakara Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de aynı şeyi söylüyor. Kafirler için. 6 ve 7. ayet affedersiniz. Diyor ki Habibim, sen ne söylersen söyle, o kafirler için değişmez. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Semi isimli işitme hastaları, o da mühürlüdür. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerinde ise kışavet adlı bir perde vardır. Ayet-i kerimenin 7'si ikisinde de aynı. Kalpler mühürlü, Semih isimli işitme hastası mühürlü.
basar hastasınız, görme hastasınız sizleri. Gişavet adlı bir perdeyle örtülü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada bir olgu var. Allah'ın dizaynı açık ve kesin. Bütün dalaleti olanlar aynı zamanda bu hikayeti karşılaştırdığı gibi kafirler. İşte Nisa 167. Allah Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi katlâli dalâlen bâhidâ. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Onlar Allah'ın yolundan men ederler. Allah'ın yolundan insanları kovarlar. Allah'ın yoluna ulaşmalarına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Arkasından bir defa daha söylüyor Allah Teala, onlar kafirlerdir ve zalimlerdir. Öyleyse dalalete olanlar hem de uzak

Bu devrin imamı. Bir de bütün kavimlerde olan Resuller var. Onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Oralarda Resuller vardır diyor Allah-u Teala. Onlara ayetleri okur. Onların neslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir ve hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Delalet ayetlerinin devamında Ahkaf 32 var. Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacak değildirler. Onların üstelik Allah'tan başka dostları da yoktur. Ve onlar davete icabet etmedikleri için apaçık bir dalalet içindedirler. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36, demin söylemiştik. Her kavimde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanları şeytanın kulu olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu yüzden bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmı ise, bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya baktığımız zaman tabi olmayanların üzerine dalaletin hak olduğu, tabi olanların ise hidayete erdiği ortaya çıkıyor. Zümer 23'te de Allah-u Teala gene aynı şeyi ifade ediyor. Diyor ki Allahü nezzele ahselen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürrü minhü cülüdüllezine yahşevne rabbihüm sümmetel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Zalike hüdallahü yehdi men yeşay ve men yudnil semalehu min hadin. Diyor ki Allah-u Teala tıpkı kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve kitabın içindekilere, içindeki ayetlere müteşabih olmak üzere ihtas ettiklerimizi, yani ihtas ettiğimiz nurları ikişer ikişer Allah indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Bu nurlar kişiyi huşu sahibi yapar ve kişinin derisini ve kalbini ürpertir ve titretir ve kişinin kalbi de Allah'ın zikriyle ürperir, cezbe alır, temizlenir. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla, yani gönderdiği bu nurlarla kullarını hidayete erdirir. Şimdi dalaletteyse, hidayet yolunu seçmediyse, manası bunun, kim de dalaletteyse, yani hidayet yolunu seçmediyse, onlar için hidayetçi yoktur diyor. Neden? Dalalet yolunda kalmayı tercih etmişlerdir. Zaten dalalet yolundadırlar. Orada kalmayı, hidayete ermemeyi tercih etmişlerdir. Hidayet yolunu

0: kendilerine yol olarak seçmemişlerdir. Seçmemişlerse onlar dalalette kalacak olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde insanlar için söz konusu olan şey hidayette olmak veya dalalette olmak. Hidayete adım attığınız andan itibaren kurtuluştasınız. Adım atmanız takdirde dalalettesiniz, kurtulmanız mümkün değil. Adım atmanızsa Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşiyor. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186, Allah dilediğini hidayete, Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişi için bir hidayetçi yoktur. Yani Allah Teala Allah'a ulaşmayı dinemeyenleri dalalette bırakır. Hidayet yolunu seçmedikleri için bunlar zaten dalalettedirler ve dalalette kalmaya devam ederler. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Niçin isyan etmişler? Allah'a hepimiz ezelde söz vermişiz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağız. Misakimiz. Fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğiz. Ahdimiz. Nefsimizi tezkiye ve tasfiye edeceğiz. Yeminimiz. Ezelde Allah-u Teala'ya yemin, misak ve ahd vermişiz. İşte Allah-u Teala yeminimizi anlatıyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime, 21. ayet-i kerimeler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve ellezine ve onlar yasulune ulaştırırlar, vasıl derler. Ma şeyi emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi bihi, ona, Allah'a ulaştırırlar. En yusale ulaştırılmasını, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar. Kim bunlar? Misaklerini yerine getirenler. Peki getirmeyenler de mi var? Evet, Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi şöyle. Onlar Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İşte sevgili kardeşlerim, bir insan hidayetçiye tabi olmadığı sürece dalalette. Ama cehenneme uzak dalalette olanlar girerler. Bir insan hidayete nerede adım atar? Nerede hidayet üzere olur? Ne zaman bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hidayet üzeredir. Bu üçüncü basamaktır. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Allah-u Teala bir kısmımızı seçer. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse üçüncü basamağa ulaşır. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler üçüncü basamağa ulaşamazlar. Üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Allah Teala derhal o kişinin kalbindeki bu talebi, Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu dördüncü basamaktır. Sonra bu Rahim esmasıyla başlayan tecelli kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam eder. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam eder. Kalbindeki ekinneti almasıyla devam eder ve yerine ihfat koymasıyla devam eder. Sonra Allah Teala o kalbe ulaşır. Kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Sonra kişi zikir yapar ve nur yolu açıldığı için nurlar rahmetle faz kalbe ulaşır. Kalp mühürlüdür. Fazıl kalbe giremez, sızamaz. Ama rahmet sızabilir. Sızıntı başlar. Bu sızıntı 11. basamakta başlar. 10. basamakta göğüsten kalbe ulaşılmıştır. Ve bu sızıntı %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak. Ve Allah huşuya ulaşanlara mürşidini mutlaka gösterir. 13. basamak. Allah'ın mürşidini göstererek mürşid sevgisi verdiği bu kişi ulaşabileceği yerde bulunan bu mürşide ulaşır ve tabi olur. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu tabiiyet müessesesi. Tabiiyete ne zaman adım atıyor kişi? Allah'a ulaşmayı 3. basamakta diliyor ve hemen Allah Teala birkaç dakika içinde onu derhal 7. basamağa ulaştırıyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen birisini kalbinde Allah Teala bu talebi gördüğü anda harekete geçer. Birkaç dakika içinde gözler, kulaklar, kalp hemen açılır. Kalbin nur kapısı Allah'a döner. Göğsünden o kişinin kalbine göğsü yeşer edilmek suretiyle nur yolu açılır. Birkaç dakikada bunlar tamamlanır. Ve her biri derecelerin yükselmesi için Allah Teala tarafından bir vasıta olarak kullanılır. Her biri dereceleri yükseltir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Birkaç dakikada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ard arda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği ihsanlarla her bir insana Allah-u Teala'nın derecat vermesiyle günahları sevaplardan ötedeyken sevapları günahlarını aşıyor. Ve bu kişi mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöktüğü zaman zaten o sevaplar tarafından geçmiş olan günahlar zaten sevaba çevriliyor. Hiç günahı kalmıyor kişinin. Ama daha evvel mutlaka bu kişinin Allah'a ulaşmayı diledi diye günahları aynen kılıyor. Ama Allah her verdiği ihsanla kişinin derecesini arttırıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böylece görüyoruz ki insanlar bilmiyorlar. Allah Teala kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım buyuruyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşırsa ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala ne diyordu Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın temel kanunu bu. Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. Burada bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Hidayet, hidayet üzere olanlar ve doğuştan itibaren davet olup da hep davette kalmayı tercih edenler. Öyleyse hidayetin başlangıç noktası kişinin uzak birlerden kurtularak hidayet üzere olmasıyla başlıyor. Ne zamandan itibaren kişi hidayet üzeredir? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayet üzeredir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzeredir. İşte bu hidayet üzere oluş müfidine ulaşana kadar devam ediyor kişinin. Ve şu cennete gitme veya cehennemde kalma sadedinde insanların iddiaları var. Evvela Allah'a dünya hayatını yaşarken insanların ulaşması reddediliyor. Allah-u Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir husus insanlar tarafından, zamanımızın alimleri tarafından reddediliyor. Diyorlar ki insana ruh hayat verir. Ve ruhu vücudumuzdan Azrail Aleyhisselam aldığı an ölürüz. Öyleyse sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Dünya hayatını yaşarken kimse ruhen Allah'a ulaşamaz. İşte cenneti saptıran başka bir hüviyet. Sevgili kardeşlerim, ...73 ayet Kur'an-ı Kerim'de İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilgili ve ...12 defa üzerimize farz kılınmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmak ve insanlar reddediyorlar. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir. Ve cennete ulaşmanın bu temel fonksiyonu böylece sadece inkar ediliyor. Allah-u Teala ise söylediğimiz gibi 12 defa farz kılıyor. İşte birinci farz Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنُوبُ اِلَى رَبِّكُمْ فَاَسْلِمُ لَهُمْ مِنْ قَبْلَا اَنْ يَتِيَكُمْ الْعَذَابَ سُمَّ لَا تُنْصَرُونَ üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona, Allah'a teslim olun. Böylece ruhunuzu Allah'a teslim edin. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edin. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edin buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın fizik vücudunu, nefsini ve ruhunu Allah'a teslim etmesi söz konusu. Ruhun farziyeti açıkça ortaya çıkıyor. Üzerinize ölüm azap gelmeden önce bunu mutlaka gerçekleştirin diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Rum 31 Menibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a ulaş ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Dördüncü ayet-i kerime Hicr 27. Hicr 27, 28, 29, 30'da insanın cennete gitmesinin temel faktörlerini görüyoruz. Ne diyor Allah Teala cennete gidebilecek, gitmesi için insanların? Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul ve böylece bana kul ol ve kullarımın arasına gir. Ve cennetime gir. Allah-u Teala üç vücudumuza da hitap ediyor. Nefsimize tezkiye olma emri veriliyor. Ruhumuza Allah'a geri dönme emri veriliyor. Fizik vücudumuza Allah'a kul olma emrini veriyor. Zaten nefsimizden tezkiye konusunda yemin almış. Ruhumuzdan Allah'a geri dönmek istikametinde misak almış. Fizik vücudumuzdan Allah'a kul olacağına dair ahd almış. Bunların hepsini gerçekleştiren bir insan görüyoruz. Sonuç, ve cennetime gir. Öyleyse cennetin bu seviyesi üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete girer. Dünya mutluluğu başkaları gibidir. Sonra kişinin 10 tane Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 10 tane insan olarak mürşidine ulaşıp tabiiyeti var. Tabiiyetle birlikte kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti gene başka insanlar gibidir. Mutlu değildir insan. Ve bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Buna paralel olarak ruh Allah'a ulaşır. Ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman üçüncü kat cennet söz konusu olur. Öyleyse Allah'a dönüş, Allah'a ulaşma üçüncü kat cenneti garanti eder. Dünya saadetinin de orada yarısı vardır. Evet. Dördüncü ayet, farz ayet, Allah'a ruhun ulaşmasının dördüncü farz ayetlerine baktık. Beşincisi, Lokman 15. Vettebi sebiyle men enave ile yediyor Allah-u Teala. Kim bana dönmüşse, ulaşmışsa, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de sırat-ı müstakimi takip ederek bana ulaş diyor. Altı, Yunus 125. Allah Teala buyuruyor, Allahu yedi darü selamü yehdi men yeşâ-i vilâsırat-ı müstakim. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştıran yol. En'am 87-88'de söylüyor Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu. Diyor ki Allah Teala, onların annelerinden, babalarından, kardeşlerinden ve evlatlarından seçeriz. Onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor. Yani Allah'a ulaştırırız manası var burada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah'a insan ruhunun ulaşması farz kılınıyor. Ve sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırdığına göre, selam yurduna ulaşacaklar da sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre, demek ki Allah Teala kendi zatına davet ediyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Fezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَيْهِ. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala'nın bir emri olduğu, yani farz olduğu kesin bir şekilde bir defa daha ortaya çıkıyor. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi gün, değiştirmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'ın daveti kendi zatınaydı, gördük Yunus 125'te. Allah'ın davetine icabet edin deyince bir defa daha Allah Teala söylüyor davete icabet etmeniz gerektiğini. Böylece 9 oluyor. 10.'su En'am 152'de Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdine vefa edin. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor. Allah'ın ahdini ifa edin. Allah Teala'nın ahdi yemininizi, misakinizi, ahdinizi içerdikten başka İradenizin de Allah'a teslimini emreder. 10. ayet Allah'ın ahdini yerine getirmek. 11. ayet Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, o zaman yani Elestü bi Rabbiküm günü işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Misakimizi Allah Teala üzerimize farz kılmış. 11. farz ayeti ve 12. ayet Nisa 58. İnnallâhe ye'murukum an tu'addül emanati ilâ ehlihâ. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Gördüğünüz gibi emanetler çoğu, Ama emanetleri alacak olan emanetin sahibi tekil. Ruhunuz da, veçiniz de, nefsiniz de, iradeniz de sırasıyla birer emanet oluyorlar ve Allah'a teslim oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah'ın yolunda bir başarıya ulaşamazsınız. Cennetine giremezsiniz Allah'ın. Öyleyse cenneti arayanlar, hepinize sesleniyorum. Cennet inanamayacağınız kadar yakınınızdadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın cennetine mutlaka ehil olur. Allah Teala gördüğünüz gibi açık bir şekilde söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. İşte ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala, kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirirse onlar takva sahipleridir. Allah takva sahiplerini sever. Kim Allah'a verdiği yemini ve misaki yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a verdiği misak kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak. Ruhunu kim Allah'a ulaştırırsa demek ki Allah Teala onu takva sahibi kılıyor. Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetleri bunlar. Gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağı söyleniyor. Gene aynı ayet surenin Âl-i İmrân suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene takva sahiplerinin cennete ulaşacağı söyleniyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün İslam'ın 7 safhası tamamen unutulmuştur ve İslam alemi artık ne Allah'a ulaşmayı diliyor, ne mürşide ulaşıp tabi oluyor, ne ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ne fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor, ne nefsini teslim ediyor, ne irşada ulaşıyor, ne de iradesini Allah'a teslim ediyor. Artık İslam alemi bu. 7 tane İslam'ın safhasının hepsini unutmuş. Öyleyse insanları, iblis insanlara bunlardan ilk üçünü unutturarak insanların cennet saadetini %100 önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak. Allah bunları garanti ettiği için böyle konuşuyoruz. İblis insanlara bunları unutturunca ne oluyor? İnsanlar bunları gerçekleştirmiyorlar. Halbuki bir insan Allah'a ulaşmayı dilese Allah onların mürşitlerine ulaştıracak. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak. Böylece insanların üzerine farz kılınan, onları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan her şey gerçekleşecek. Ama gerçekleşemiyor. Ve iblis böylece İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanların cennet saadetine ulaşmasını engelleyerek yetmez. Daha sonra fizik vücudunun nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini engelleyerek ya da sistemi bütünüyle yok ederek demek daha doğru, insanların dünya saadetine ulaşmasını da engellemiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. İslam şu anda bitkisel hayatta. sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberlikte Allah'ın bir güzelliğini yaşadık. Cennete girme konusundaki yanlış bilgilerden bahsettik sizlere. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâril magdûbi aleyhim. Velen dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsana da verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a laki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dinemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere giren hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur.
İnsanlar Allah için yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var. Bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir.
Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, ey diyor. İnananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlardan etmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor Münibine ileyhi ve yettekuhu yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve
Böylece müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki, o şirkte olanlar için onlar, o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka, Allah'ı mülaki olmayı dileyenlerin fırkası, onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar, onlar takva sahipleri, onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a mülaki olmayı dinemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine, günah kelimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a mülaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a mülaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen İblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın beş şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes zannediyor ki İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın beş tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem
pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman, zikir, daimi zikir emrolunduğu cihetle, zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin diyeceği yer.

Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa. Ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse

Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela İrşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene, Allah öyle yetenekler verir ki, kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar, işitme hassasını çalışır hale getirir, idrak hassasını güçlendirir ve görmesini bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir.

kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri ona hiçbir onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç.
Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, dileğin. Bu dilek sahihse, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah-u Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onlarının kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Allah amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ تَاغُوتَ O kafirler ki onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse
Bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete ruhunu alalaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürme gayretleri netice verirse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka 3. kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: No, George.
1: Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sadece şu ana temayı hiç unutmayacaksınız. Hepiniz Allah'a teslim olmak üzere yaratıldınız. Allah'a teslim olmak, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böyle bir teslim keyfiyeti üç ayrı cephede vücut bulacaktır. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. İlk teslim edeceğiniz ruhunuzdur. Sonra fizik vücudunuz, yani beçiniz, sonra da nefsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim böyle bir bütünleşmeyi 28 basamakta dizayn etmiş. Başlangıçtan itibaren 28 basamaklık bir yükselme dizaynı içerisinde Allah'a kendinizi teslim etmekle mükellefsiniz. İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bunun temel manası teslim olmaktır. Selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi ve özellikle sevgili izleyenler ve dinleyenler, teslim kelimesi aynı kökten gelir. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Hiç unutmamanız lazım gelen bir büyük hakikat şudur ki, İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. Bütün Allah'ın peygamberleri ve onlara tabi olanların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya verdiği Tevrat'ın arkasından Hazreti Musa ile birlikte ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu, yani İslam olmak şerefine erdiklerini görüyoruz. Hazreti Davud'a Allah-u Teala zebur veriyor. Hazreti Davud'un ve ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i veriyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indiriyor Allah-u Teala. Ve onunla beraber bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Hepsi, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar, hepsi İslam olmak şerefine erdiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. İslam'dan başka bir din hiç olmadı. Bu sebeple Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde inne dine indallahil İslam buyuruyor. İslam'dan başka Allah'ın indinde bir din yoktur, hiç olmamıştır. Ve Allah-u Teala buyuruyor, kim İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan kabul etmeyiz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka dinlerin mensupları olduklarını düşündüğünüz insanların da peygamberleri ve onlara tabi olanlar, o peygamberlere tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olmak şerefine ermişlerdir. Öyleyse bir tek Allah vardır, unutmayın. O Allah herkese, bütün peygamberlerine ve resullerine sadece bir tek dini teslim etmiştir. Ve bütün o peygamberler, ne kadar peygamber geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de, hepsi ve onlara tabi olanlar İslam olmak şerefine erdiler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tane vücuttan oluştuğumuzu söylüyor. Üç vücudun üçünü de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı en hayırlı şekilde Allah-u Teala sizlere Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde sunuyor. Sonra mı ne oluyor? Sonra insanlar Allah'ın söylediklerini hep unutuyorlar. Nasıl diğer dinlerde zaman içerisinde dinin temelleri kaybolmuşsa ve insanlar muhtelif dinleri paylaşmaktaysalar, aslında İslam'dan başka, asılları İslam'dan başka bir şey olmayan o dinleri paylaşmaktaysalar, İslam da aradan geçen asırlar içinde insanlar tarafından şeytanın onların üzerindeki etkisiyle temel kalelerini kaybetmiş. Teslim keyfiyeti unutulmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Oysa ki Allah'a teslim olmak farzdır. İşte Allah Teala buyuruyor Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, 3 tane emanetiniz var unutmayın, ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder. Emir açık ve kesin olarak geliyor. Allah'a sizdeki 3 emaneti de teslim etmekle hepiniz mükellefsiniz. İşte Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَاَنِيبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın, yetmez. Ve ona teslim olun. Sadece ruhunuzu değil, fizik vücudunuzu da ve içinizi de ve nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz birden İslam'a, Allah'a teslim olmak dinine girin, Allah'a teslim olun buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanlığın İslam'ı unuttuğu, İslam'ın temelinin yok olduğu bir devre geçiriyor dünya. İşte başından sonuna kadar İslam. Bu İslam 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olayları yaşarız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes yaşar. Yanlış yorumlarlar ama yaşarlar. Neden yanlış yorumlarlar diyoruz? Çünkü insanlar hoşlarına giden olanları, onları sevindiren olayları hayır olarak değerlendirirler. Onları üzerine olanları da şer olarak. Oysa ki Allah Teala diyor ki olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onlara hayır denedersiniz. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer denedersiniz. Ama öncekiler sizi üzmesine rağmen hayırdır. Sonrakiler sizi sevindirmesine rağmen şerdir. Bir takım olaylar böyledir. Arabası çalınan birisi fena halde üzülür. Çalan hırsız da sevinir. Oysa ki hırsız bir şer işlemiştir. Derecat kaybetmiştir. Unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler, kaybettiğiniz dereceler kazandıklarınızdan fazlaysa gideceğiniz yer cehennemdir. Bu bakımdan Kur'an-ı Muhtemel hükmü gereğince derecat kaybetmek önemli bir sorumdur Kur'an içerisinde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, arabası çalınan üzülüyor. Oysa ki hırsız arabayı çalmış, derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Hırsızın kaybettiği bütün derecat arabanın sahibine verilecektir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de derecat kazanmanın adı hayırdır. Derecat kaybetmenin adı şerdir. Öyleyse arabası çalınan kişi üzülüyor ama hayra ulaşmıştır. Arabayı çalan seviniyor ama şerre ulaşmıştır. Öyleyse sevindirmekle, üzmekle değil, derecat kazanmakla veya kaybetmekle alakalı hayır ve şer mekanları Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci basamakta olayları değerlendiriyorsunuz. Herkes değerlendirir. Bu sebeple birinci ve ikinci basamaklar herkesin basamağıdır. Önemli olan üçüncü basamağa adım atabilmektir. Atabiliyor musunuz? Atamıyorsunuz. Atamıyor musunuz? Adım atamıyor musunuz? Ona göre değerlendirin sözlerimi. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Ruhunuzu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabenin yaptığı gibi Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz, dilemiyor musunuz? Eğer dilemiyorsanız ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve eğer dilerseniz cennete ulaşabilmeniz için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterli bir sebeptir Kur'an-ı Kerim'de. Ne demek istiyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim de dilemezse mutlaka cehenneme gider. Negatiften başlayalım. İşte Allah-u Teala'nın sözleri. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah-u Teala şöyle buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahimun naru bima kanu yaksubun. Allah Teala diyor ki onlar bize milaki olmayı, dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sahabeden farkları ne? Bu insanlar ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Sahabeden farkları bu. Kur'an-ı Kerim'den farkları bu. 14 asır sonra unutulmuş Kur'an'ın temel gerçeği. Allah'a ruhun teslim edilmesi, evvela onun dilenmesi, istek halinde oluşması. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse kurtuluşu söz konusu değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ya dilerse insan? Bakınız ne diyor Allah Teala? Kur'an-ı Kerim, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin adına amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahiptir anlamına geliyor kelime. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Vel Asr suresi. Vel Asr, asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüs. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne olacak diyeceksin sevgili izleyenler ve dinleyenler? Cehenneme gidecekler. Bu bir hüküm mü? Evet. Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Dikkat edin, Vel Asr Suresi böyle başlıyor. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani insanların çok çok büyük bir kısmının gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki onlar, o cehennemde olanların hepsi hüsranda olanlardır. Bundan sonra Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler dört tane açıklama yapıyor. Bu konuların dışında tutuyor bundan sonrakileri dört grubu. Onlar cennete gideceklerdir diyor. Kimler? İllel lezine aminu. Amine olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cennete girerler. Ve amilü salihat. Nefsi ıslah edici ameller yapanlar hariç. Onlar cennete giderler. Ve tevasa bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. Onlar da kurtuluşa ulaşanlardır. Ve tevasa bil sabr. Sabra ulaşıp nefsindeki bütün afetleri yok edip sabırsızlık afetiyle beraber, sabır hasretiyle beraber bütün hasretlere sahip olanlar, onlar da kurtuluş ererler diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Dileyenler ne olur? Ankebut 5-6'da Allah Teala diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَرَ اللّٰهِ لَيَقْ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişi, yani o kişi Allah'ın ona verdiği hayat yeterliyse mutlaka hidayete erecektir. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibeti sabrettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız ruhumuzu. Mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Bakara 157. İşte hidayete erecek olanlar, Allah'a ruhlarını ulaştıracak olanlar sadece onlardır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin inanç sahibi olanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amene olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Kesinlikle. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, ikinci basamak bir karar mevkiidir. Bir karar vermek mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz veya dilemeyeceksiniz. Ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız. Biz dilediğinizi kabul edelim. Üçüncü basamağa geçelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamağa geçmiştir. Ne olur? Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Üç tane fiil birden çalışıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin kalbine bakar. Böyle bir talep kalbinizde ulaşmadığı takdirde kurtuluşunuz söz konusu değil. Ama oluşursa o zaman oluştuğu anda Allah Teala onu görecek, işitecek ve bilecek derhal. Ve bunun arkasından rahim esması tecelliye başlar Allah Teala. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmâretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başladığı nokta burasıdır. Bu nokta Allah'a ulaşmayı dilediğinizi gördüğü, işittiği ve bildiği andan itibaren Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi başlar üzerinizde. Siz ikinci basamakta kalmamış olansınız. Üçüncü ve ondan sonraki bütün basamaklara ulaşabilmek yeteneğinde olan birisiniz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 14 asır sonra Kur'an'ın bu temel fonksiyonu unutulmuş artık. Artık İslam'ın fonksiyonları içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safa mevcut değil. Allah Teala buyuruyor ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler ve bunu gerçekleştirir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha büyük bir kolaylık düşünebilir mi? Hangimiz düşünebilirseniz bizi de haberdar edin. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Birçok insan, hadi canım sen de, insan sadece Allah'a ulaşmayı dileyecekmiş ve kurtulacakmış. Öyle mi diye inanamaz bu sözlere. Bunlar sevgili dinleyenler ve izleyenler, Kur'an'ın temel felsefesinin anahtarlarıdır. Unutulmuş olan Kur'an'ın 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdi. Hepsi de Allah'a ulaşmışlardı. Öyle miydi? Hadi gelin beraber bakalım. Zümer 18. Allah Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler. Sözün esasına, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi beraberce Rad suresinin 20-21-22. ayetlerine bakıyoruz. Acaba kimler Allah'a ulaşanlardır? Açıklıyor Allah Teala. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudun el misak ve lezine yasudune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim ve lezine sabir iptikaya ve çerabbihim. Ne diyor Allah Teala sevgili izleyenler bilmiyorlar? Diyor ki onlar Allah'a verdikleri yeminleri de, misakleri de, ahdleri de, üç vücutlarının verdiği üç tane yemini de gerçekleştirirler. Ama özellikle ruhlarının misakini yerine getirirler. Nasıl yerine getirirler? Vellezine ve onlar yasulüne vasıl ederler. Ma şeyi emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, ruhlarını bihi, ona, Allah'a en yüksele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Güzel. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar ve Rablerine karşı huzur duyarlar. Şöyle bitiyor sevgili izleyenler. Vellezine sabir iptigâe ve çerabim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimlermiş ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştıranlar? Sabırla Allah'ı, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Bütün sahibe ulaşmışlar. Hepsi dilemiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dileğiniz Allah'a göre yeter. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, demin söylediğimiz Hud suresinin 29. ayeti kerimesi gereğince, Ankebut suresinin 5 ve 6. ayetleri gereğince, onların ruhları mutlaka o kişilerin sağlığında, hayattayken Allah'a ulaşır. Mutlaka onlar kurtuluşa ererler. Allah'ın verdiği hayat bu işe yetmedi, yetmesin. Gene Allah Teala onları sırf Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Kur'an-ı Kerim hiçbir tevhile meydan vermeyecek şekilde kesin bir açıklamayla bunu açıklıyor. Bir tek ayette, üç ayette değil. Ard arda gelen Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde her yerde vurgulanmış bu büyük hakikat. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizdeki bu talebi gördü, işitti, bildi. Yani mesela tecelliye başlar. Bu tecelli üç safhada size şunları hediye eder. Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan, sizin irşat makamından nefret etmenizi sağlayan Hicab-ı Mesture adlı bir gizli perdeyi yok eder, kaldırır. Allah-u Teala sizlerin kulaklarında bulunan Vakra isimli engeli kaldırır. Bu engel herkeste vardır. Ve bu engel var olduğu sürece irşada müteallik hususları anlayamazsınız. Onların manasına varamazsınız. İrşad makamıyla hepinizin bir mürşidi şu anda dünya üzerinde bir yerlerde yaşıyor. O makama karşı sevgi duyamazsınız, nefret duyarsınız. Hicab-ı Mesri Allah-u Teala kaldırmadıkça. İşte İsra Suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini tek tek zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman biz onlarla senin aranda bir hicab-ı mesture bulundururuz. Gizli bir perde. Bu sebeple onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında vakra vardır. Söylediklerini duyarlar. Ama işitemezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ikinnet vardır, söylediklerini idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp oradan uzaklaşırlar. Kim bunlar sevgili izleyenler ve dinleyenler? Onların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu söylüyor Allah Teala orada. İrşad makamından nefret ediyorlar. Bizden de nefret eden çok insan var. Arkasında sadece onların bu konudaki dileklerinin olmaması söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar ömürleri boyunca hep günahlar işlerler ve mütemadiyen Allah Teala'dan günahlarının affedilmesini isterler. Emin değillerdir hiçbir zaman Allah Teala affeder veya etmez. Oysa ki şartlar ne olursa olsun bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun mürşidine ulaştığı gün bütün günahları affedilmekte kalmaz. Sevaba çevirir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi, kim mürşidine ulaşır, önünde dizisi gerek tövbe ederse onlar mümin olurlar. Birinci özellik. Onlar nefs tezkiyesine başlarlar. İkinci özellik, onların bütün günahları sevaba çevrilir. Üçüncü özellik, onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a geri döner. Dördüncü özellik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, elbette bunlardan haberiniz yoktu. Allah'ın bu hakikatleri sizlere öğretilmedi. Sizler sadece Allah'tan korkutulmaya çalışıldınız. Çünkü nefs tezkiyesinin mevcut olmadığı bir olayda, nefs temizlenmesi diye bir olay yoksa, orada korku hakimdir. Korkudan hareketle insanlar hedefe gitmeye çalışırlar. Oysa ki Allah Teala ondan korkmanızı ve ondan kaçmanızı değil, onu sevmenizi ve ona ulaşmanızı, ruhunuzu ona ulaştırarak teslim etmenizi emreder. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tam 11 defa üzerinize farz, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Dördüncü basamakta üzerinizde Allah Teala'nın tecellisi başlıyor. Beşinci basamakta kulaklarınızdaki vakayı alıyor. Altıncı basamakta irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi alıyor. Yedinci basamakta kalbinizdeki ekinleti alıyor. Kalbinizde bütün insanların, nefslerinin kalbinde idraki önleyen bir müessese var. Hicab-ı mestura, affedersiniz, ekinnet. Allah Teala bu ekinneti alır, yerine ispat koyar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala ekinneti aldığını ve yerine ihbat koyduğunu ifade ediyor insanlarda. Onların özelliklerini söylüyor. Onlar irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye Allah Teala onların kalplerinden ekinneti almış, yerine ihbatı koymuştur diyor Allah Teala. Ve Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır diye kesin bir hükmü de eklemiş Hac suresinin 54. ayet-i kerimesine. Allah onları mutlaka mürşitlere ulaştıracaktır. Ruhları da bu sebeple vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen sizler başka bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci basamakları Allah Teala otomatik olarak atlattı size. Yedinci basamağa ulaştınız. Amin olmak şerefine erdiniz. Ne yaptınız? Sadece bir tek şey. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İnsanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. 30 sene, 40 sene ibadet ederler. Allah'a ulaşmayı dilemeksizin namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler ve ümitle cennete gideceklerini düşünürler. Ama gidemezler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Bakınız Mülk suresinin 8-9. Ayetlerinde Allah Teala ne söylüyor? O cehenneme girenler, cehenneme girdikleri zaman cehennem bekleri onları derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de söylemediler mi? Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama bizim kulaklarımızda vakıa vardı. Onların söylediklerini işitmedik. Bizim kalbimizde ekinnet vardı. Onların söylediklerini idrak edemedik. Eğer biz onların söylediklerini idrak edebilseydik, onların söylediğini işitebilseydik, manasına varabilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri bunları söylüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kimin kulaklarında vakıa varsa, kimin kalbinde ekinnet varsa, onun gideceği yer cehennemdir. O, ne yaparsa yapsın, onun kurtuluşu söz konusu değildir. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kaç yeri birden koymuş, hiç bilen de bilmeyen biri olur mu diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları cehenneme götürecek olan temel faktör cehalettir. Bu cehalete dikkat edin. Cehalet içindeki bir ilim müessesesi, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın artık kalmadığı bir dünya nizamında insanlar İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların kurtulması mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şimdi sizlere soruyorum. Allah'ın kurtuluş dediği, necat dediği, felah dediği cennet saadeti uzakta mı? Hayır, sadece bir dileğinize bakar bu iş. O dilekte bulunduğunuz zaman geri kalanını Allah yapar. Siz namazı sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz oruç tutmayı sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Siz zekat vermeyi sevmeyeceksiniz, Allah size sevdirecek. Allah bunları garanti ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sadece bir tek dileği var hepinizden. Ona, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemiyor musunuz? O zaman siz yolunuzu seçtiniz. O seçtiğiniz yolsa sizi hiçbir şekilde kurtuluşa götüremez. Dikkat edin. Öğrendiğiniz ilimden değil, Kur'an'dan bahsediyorum. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı ve hepsinin felaha erdiği Kur'an'dan bahsediyorum. Kur'an, İslam'ın 5 tane safhasında hükümlerini koyar, farzlarını koyar. O farzları yerine getirmeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyler. Yerine getirenin kurtuluşa ulaşacağını söyler. Ve sahabenin o farzı mutlaka yerine getirdiğini ispat eder arkasından. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı denemişler. Hepsi de Allah'a ulaşmışlar. Nereye gidecekler? Bakınız ne diyor Araf 157. O ümmi nebi resule tabi olanlar var ya, o tabi olanların hepsi felaha erdiler. Hepsi cennet saadetini aldılar. Onunla müjdelendiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha ötesine geçiyoruz olayın. Ve Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bir defa bütün sahabe irşat mertebesine ulaşmış. Başkalarını irşat etmişler. Kendilerinden sonra gelen nesli. Onlar mı? Tabi'in. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacaklardır diyor Allah Teala. İster ensar olsun, ister muhacirin, isterse onlara tabi olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte bu 7 tane basamağın arkasında Allah-u Teala'nın insanları şu standartın altında gelir. Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. basamakta sünnetullah'ın sizin kalbinize ulaştığı ifade ediliyor. 9. basamakta da kalbinizin nur kapısının Allah'a döndürüldüğü ifade ediliyor. Tevbe-i Nambir'de Allah-u Teala kalbinize sünnetullah'ın ulaştığını söylüyor. Kaf 33'te de Allah-u Teala şunu söylüyor. Kaf 33'e baktığımız zaman gördüğümüz olay şu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın izahını en güzel standartta oluşuyor. Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalbi Allah'a döndürülmüştür buyuruyor Allah-u Teala. İşte insanların kalplerinin Allah'a dönük olması lazım gelen nur kapısı bütün insanların doğuşlarında aşağı dönüktür. Şeytanın karanlıklarına dönüktür. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala onların kalplerini Allah'a çevirir. Sonra mı ne olur? Sonra Allah-u Teala onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü göğsünden kalbine bir yol açarak mükafatlandırır o kişiyi. Göğsünden kalbine açtığı bu yoldan Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. İşte bundan sonra zikir yapan kişi zikir yapar Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın zikrini ve Allah-u Teala'dan gelen rahmetle Fazl isimli iki tane nur göğsüne gelir. Göğsünden o yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalbi mühürlü kişinin. Kalbinden içeri giremez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hele kalbi Allah'a dönmeden o kişinin, hele göğsünden kalbine yol açılmadan o kişi zikir yapsa da Allah'tan gelen nurlar onun göğsünün dışında kalır. Kalbine ulaşamadan Allah'ın katına geri dönerler. Bu basamakların her biri sizin için hayati önem taşır sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte burada 10. basamakta zikir yaparsınız. Kalbinize Allah'ın nurları ulaşır. Rahmet ve fazl. Ama kalbiniz mühürlüdür. Bütün insanların kalpleri mühürlüdür. Ve bütün insanların kalbinde küfür yazar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kalbinize kadar gelen rahmet ve fazl partikülleri oraya ulaştıkları zaman rahmet kalbinizin içerisine mühre rağmen hafif bir sızıntı yapmayı başarır. Ama fazl hiç giremez. Bu sızıntı nefsinizin kalbinde sizi huşu sahibi yapacak olan bir özellik taşır. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nur ile huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Zikir yapacaksınız. Allah'tan gelen nur kalbinizde huşuyu ulaştıracak. Oluşturdu. O zaman hacet namazını kılacaksınız. Ve kimdir sizin mürşidiniz? Soracaksınız Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın sözü var. Mutlaka gösterecek. İşte ayet-i kerime 45 ve 46 Bakara. Vesta'inu bis sabrı ve salatı inne haleki büretün illa alel haşeyin. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah-u Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Kimdir bu ayet-i kerimede geçen huşu sahipleri? Tarif veriyor Allah-u Teala. Onlar ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından yakin hasıl ederek emin olanlardır. Ölümden sonra ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine gene yakın hasıl ederek inananlardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kıldınız. Allah'tan sordunuz. Allah size gösterdi sizi. 13. basamaktasınız. Ulaşacaksınız. Önünde de çıkıp tövbe edeceksiniz. Etmezsek ne olur diyeceksiniz tabii. Çünkü size bunların hiçbirisi öğretilmiyor. Etmezseniz sevgili izleyenler, bakınız neler oluyor. Tövbeyi gerçekleştirdiğiniz an, Nebe Suresi 38. ayet-i kerime. Aşık tutan melekler oradadır. Devrin imamının ruhu oradadır. Mürşidiniz oradadır. Onun başının üzerinde devrin imamının ruhu oradadır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kiramen katibin melekleri oradadır. Bütün bu şahitler o Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen tövbe eden kişinin kalbine bakarlar. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa her şey usulüne uygun olarak cereyan eder. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Yoksa kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi

şahit olmuşsa, o kişinin kiramen katibin melekleri şahit olmuşsa, Allah şahit olmuşsa, o zaman o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir yerleşir. İşte Mü'min suresinin 15. ayeti kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Diyor ki Allah Teala arşı tutan melekler oradadır ve Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. O kişinin başının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. O ruh o kişiye der ki senin ey bu vücuttaki ruh senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu vücudu terk et. İşte Allah'a ulaşma gününün geldiğini Allah Teala o kişiye bu standartlarda devrin imamı vasıtasıyla ona haberdar eden bu ruh o kişinin başının üzerine geldi. Mümin 15. Ne olur? Mücadele 22'de Allah Teala ne olacağını söylüyor. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir. O ruhla o insanlar takviye edilirler. Yedirilirler. İşte o zaman Allah onların kalplerinin içine imanı yazar diyor. Ayetin muhtevasında kalplerindeki küfür kelimesi alınır, kalplerinin içine iman yazılır. Buyuruluyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanların kalpleri doğuşlarından itibaren bir kelimeyle mühürlüdür. Küfür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim olursa olsun insanlar, doğuşlarından itibaren kalplerindeki mühür açılana kadar mühürlü olan bütün kalplerin içinde sadece küfür kelimesi vardır. Allah Teala bunu net olarak anlatıyor. Mürşidine ulaşıncaya kadar. Kalbine iman yazılıncaya kadar bir insan kalbinde küfür kelimesini taşır. İşte böyle bir dizaynda bütün insanlar için aynı şey söz konusudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Habibim sen onları söylesen de söylemesen de aynıdır. Onların bütün insanların kalplerinde küfür yazar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onlar mümin olmazlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte kişi mürşidine tabi olursa, o zaman Allah Teala bir, o kişinin kalbinin mührünü açar. İki, kalbin içindeki küfür kelimesini alır dışarı. Üç, kalbin içine iman kelimesini yazar. Kalbinizin içine İman yazılmadıkça, yani küfür alınıp kalbiniz içine iman sokulmadıkça mümin olamazsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece kendinizi mümin zannedersiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte mürşide ulaşan kişi kalbinin içine iman yazılan kişidir. Hicurat 14 diyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlar da tövbe etmişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünde. Ama Allah Teala diyor ki onlara de ki abimim hayır siz mümin olmadınız. Mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Kalbinizdeki küfür kelimesi alınıp kalbinizin içine iman kelimesi yazılmadı. Bu sebeple mümin olmadınız. Mümin değilsiniz diyor Allah-u Teala. Sevgili dinleyenler ve dinleyenler, bir insan bir şeyine ulaşamadıkça dalaletten kurtulamaz. 10 ayet-i kerime böyle olduğunu söylüyor. Dalalette olanların da Allah-u Teala gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Aynı zamanda dalalette olanların hepsinin küfür içinde olduklarının da kesin işaretini veriyor. Nisa 167, 168, 169. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açık ve kesin bir niyette Allah-u Teala'nın bu muhtevasına gelin beraber bakalım.

İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat lâni zelâlen bayîdâ. Onlar kafirlerdir. Kimler? Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarının da Allah'ın yoluna girmesine, ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olurlar diyor Allah Teala. Sonra sevgili dinleyenler, sonra da diyor ki andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Evvela gördük onlar kafirdirler. Aynı zamanda dalalettedirler. Şimdi ne diyor? Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Lâ yekunullâhi liyâfir lehum. Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Onlar eğer yola girselerdi, mürşitlerine de tövbe etselerdi, onların günahlarını Allah-u Teala sevabı çevirecekti. Ama çevirmiyor sevgili izleyenler. Onların günahlarına mağfiret etmiyor, sevabı çevirmiyor. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا Allah onları asla müstakime, Allah'a ulaştıran sıratı müstakime ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Halidine fiha ebeda. Onlar ebediyen orada kalacaklardır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile aranızdaki 5 safhalık İslam olma standardının 2. safhası mürşide ulaşmaktır. Mürşide ulaştığınız zaman mümin olursunuz. Mürşide ulaştığınız zaman dalaletten kurtulursunuz. İşte bu dalaletten kurtulma gerçekleşmişse, mümin olma gerçekleşmişse 2 sebepten dolayı daha cennete gireceksiniz. Başlangıçta cennete girme sebebiniz neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Söylediğimiz ayet-i gereğince Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer cennettir. Böyle bir dileğin sahipleri mutlaka mürşitlerine ulaşırlar. Ulaştıkları gün mutlaka mümin olurlar. Kalplerindeki küfür kelimesi alınır ve yerine iman kelimesi yazılır. Ve Allah-u Teala sadece kalplerinin içine imanı yazdıkları için onlar mümindirler diyor. Kalplerinde bütün insanların küfür yazmaları dolayısıyla o küfür orada bulundukça Allah-u Teala onları müminler zümresine kabul etmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler size ne öğretildi? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah'a inanmanız, mümin olmanıza yeterli değildir diyor Allah-u Teala. Kalbinizin içinde o küfür kelimesi var olduğu sürece siz kalbinde küfür yazan bir insansınız diyor. Onun için sizi mümin standartlarına kabul etmem diyor. Kurtuluş da yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan ağlarını bırakınız eski devirlerde yaptıklarını. Ama son peygambere indirilen, son kitap olan Kur'an-ı Kerim indirildikten sonra şeytan ağlarını örmüş. İnsanları korkunç bir zilletin içinde cehenneme mahkum etmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kurtuluş bu kadar kolay, bu kadar basit olmasına rağmen insanların saflar halinde gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Sırf bu Kur'an'ı bilmedikleri için sevgili izleyenler. Şu Kur'an-ı Kerim muhtevasını yaşadığı devirde en iyi bilen İstiklal Marşı'nın sahibi Mehmet Akif Ersoy Ümmiler Koğuşu diyor dinin o günkü ileri gelenlerine. İnsanlar Kur'an'ın temel faktörlerini asırlardan beri unutmuşlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanındaki İslam yaşanmıyor dünyada. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler sadece bir zan içindeler.
Kurtuluş mu? Onun hakikatle alakası yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sırf bilmedikleri için. Boşuna mı koydu zannediyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diye. Bu kadar basit bir hakikatle Allah'ın kurtuluşu veya uygulanmadığı için ne yaparsanız yapın cehenneme gitmek seçim sizin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra ne olur? Mürşide ulaştığınız gün bakınız ne oluyor? Nebe 39. Zalike yevmül hakkı fe men şa ittehaza ila rabbihi meaba. İşte o gün hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişinin ruhu vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman Allah o kişinin ruhuna mehab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Demek ki Nebe 38'de mürşidin yapılan bir tövbeden sonra ruhun vücudun ayrılması, Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğu, Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olması ve kurtuluş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu safa gene 7 basamaktan oluşuyor. 14. basamakta nefsinize ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde nur birikimi başlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini aldı. Karanlıkları, nefsin afetlerini nefsinizin kalbinde tutan çekici güç kayboldu. Yok artık. Onun yerine iman kelimesini yazdı. Artık Allah'ın gönderdiği rahmet, fazla, selavat isimli 3 tane nurdan fazlı kendisine çekecek olan bir güç var nefsinizin kalbinde. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla, selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mühürün üzerine baskı yapıp onu aşağı kadar indiriyor. Ve zikre başlıyorsunuz. Bu zikirle kalbinize gelen bu nurlardan fazlalar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. %7 nur toparlandı. Nefse emareyi tamamladınız. Nefse emare şerri emreden nefs kademesi %100. %7 eksilme var sevgili izleyenler ve dinleyenler şu şerlerden. Ve 7'den daha çok hızla devam ediyorsunuz. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levame. Nefsini kınamaya başlamış birisiniz. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Birincisi Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesiydi. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. 8. ayet-i kerimesi. Ruhunuz mu? Nefse emareyi tamamladınız, 1. kata kadar yükseldi. Nefsi levameyi tamamladınız, 2. kata kadar yükseldi. Nefsi mülkimeyi tamamladınız, 3. kata kadar yükseldi. Nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde her birinde %7 nur birikimi, her birinde ruhunuzun bir gök katı yükselmesi söz konusu. %51 nuru tamamladığınız gün nefsi teskiyeye ulaştınız. Allah Teala diyor ki Fatır 18'de فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini teskiye ederse o kişi bunu kendi nefsinin Allah'a verdiği yemin sebebiyle yapar. Onun ruhu Allah'a ulaşır. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Allah'ın 11 defa üzerinize farz kıldığı bir olayı gerçekleştirdiniz. Allah'ın evliyası oldunuz 21. basamakta. 22. basamakta ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Fena makamındasınız. 23. basamakta Allah taht ihsan eder sizin ruhunuza. Beka makamındasınız. 24. basamakta züht makamındasınız. Zikriniz günün yarısını aşmıştır. 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 22. basamak ruhunuzun Allah'a teslimi, İslam olmanın birinci safhası. 25. basamak fizik vücudunuzun Allah'a teslimi, İslam olmanın ikinci safhası. 26. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. İslam olmanın 3. ve son safhası.
üç emaneti de Allah'a teslim ettiniz. Muhlis oldunuz. İhlas sahibi oldunuz. Ve böylece İhlas makamının sahibisini sevgili izleyenler ve dinleyenler üç teslimi de gerçekleştirdiniz ve İslam olmayı başardınız. Birinci tesliminizde cennet saadeti bütün safhalarıyla sizin oldu. Burada da dünya saadetinin de bütün ulaştınız. İşte Allah Teala hepinizin zülcenahayn olmasını ister. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı ister. Bunun için yaratıldınız. Ama bu söylediğim safhaların hepsi bu standartları ihata ve ifade eder. Dilerseniz bunları gerçekleştirirsiniz. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar. Ne zaman size bütün gök katları, sitefin müntehaya kadar 7. katın 7 tane alemi gösterilirse o zaman tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Ve salah makamı da sizin olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Velayetin 7. ve son makamı. Burada mutluluklar artık sonsuzdur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya başladığım zaman vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. Bir saatlik süre dolmuş bile zamanımız tamamlandı. Bir kocaman çerçeveyi 28 tane basamağı size bir saatte anlatmak, aslında böyle bir izin verebilmek çok kolay bir şey değil. Bunların her birisi için en az birer saat harcanacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üniversitemizin kurulması inşallah tamamlanıyor. Ve artık sizlere geniş olarak bu bilgisayardan bir üniversite muhtevası içerisinde Allah'ın İslam'ını anlatacağız. Arapça öğretilecek sizlere, İngilizce öğretilecek ve din öğretilecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların bildiğini zannettiği din değil. Sahabenin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı Kur'an'daki İslam öğretilecek. Ve Allah'ın sizi nasıl mutluluklara ulaştırdığını o zaman yaşayacaksınız. Şu anda hamdolsun ki bizim dinleyenlerin çoğu bu güzellikleri yaşamaktalar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tekrar bir arada olmak ümidiyle ve dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Amin.

0: Pues bueno. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendi. Sohbetinizi daha sizlerle birlikte olmak dileklerimizle tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz sürmek istiyoruz muhterem efendimiz.
0: Biz de hepinizin gözlerini öper, hepinize sonsuz mutluluklar dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek. Neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz. Sevgili kardeşlerim, o kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız, bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi yedi kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunların torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, her şey, her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda, azınlığın içinde olanlar, çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. Yüz üzerinden yüz hasletler ruhumuzda, yüz üzerinden yüz afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girer. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne? Muradının ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani bir takvim devresi içinde, bir zaman parçası içinde Allah'a layık olabilecek olan bir hüviyette, ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette, yani nefsindeki bütün o afetleri yok ederek yerine hasletleri, faziletleri, güzellikleri, karanlıkların yerine nurları yerleştirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah Teala. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. La reddedna hüm esfeli safilin. Ve biz onları esfeli safilin sümme sonra onları esfeli safiline reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir.
Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahzene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Gene nefsimizin afetleri Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhları ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinde kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve havanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz. Neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınız da Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız
şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu, aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa, siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz, öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Onları engelleyen kanunlar konulmuş. Onları engelleyen kararnameler çıkartılmış. İnsanlar ondan mahrum kalmış. Sevgili kardeşlerim, o zaman toplum içinde bulunduğu davranış biçimleri küresi içinde davranışlarından Allah'ın emirlerini yerine getiremez durumda. Ne demek istiyoruz? İşte şu anda üniversitelerimizde uygulanmakta olan başörtüsü yasağı. Kuvvet kanun çıkarmış, kuvvet kararname çıkarmış, kuvvet üniversitelerden hüküm çıkarmış. Başörtüsü takmak en tabii hakları olan hanımlar, dinlerinin gereği bunu yerine getirmek isteyenler, kuvvet sahipleri istemiyor diye bunu gerçekleştiremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanımızın çoğu inananlar olmasına rağmen bu ülkede insanların %90'dan fazlası inanır. İnanmayanların sayısı her zaman %10'dan azdır. Ama inananlar içinde kurtuluşa ulaşabilecekler de %10'dan azdır. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Bir kitle şuuru oluşmuyor insanlarda. Şimdi dış etkenler çıkardıkları kanunlarla, kararnamelerle, uygulamalarla insanların Allah-u Teala tarafından yasak edilmiş ne varsa hepsini yapmalarına müsaade ediyorlar. Onlara uygun görüyorlar. Serbest. Allah neyi emretmişse onları da gönülleri ne kadar dilerse o kadar engelliyorlar. Bu da karar mekanizmalarının ortaya koyduğu kararlar. Böyle bir ortamda şuur kazanan akıl, dış etkenlerin tesiri altında nefsin taleplerine hep yeşil ışık yakacaktır. Ruhun taleplerine bu müsaadeyi vermeyecektir. Öyleyse kişi hep yanlış davranışlarda bulunacak. Arkasından da Allah-u Teala o kişiye mutlaka azap edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Allah-u Teala ona azap verecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Ve Allah'tan gene azap gelecektir. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi
Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi, mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah neyi emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz. Toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor.
Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan sonra Türk toplumu çürümüştür. Bir Osmanlı için borcunu ödeyememek en büyük ayıptı. Ve kul borcuyla yaşamayı kimse istemezdi, düşünemezdi. Osmanlı askeri askere gitmeden evvel hazineden parasını alır, borcunu öderdi. Şimdi mi? Korkunç bir gerçekle karşı karşıyayız. Senetlerin %70'ten fazlası, çeklerin %70'ten fazlası ödenmiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunu hiç kimse ahlaksızlık olarak düşünmüyor artık. Hapishaneyi insanlar komşu kapısı yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada iç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür. Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden
sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır.

Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz. Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hz. Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hz. İsa'ya tabi olanlarla beraber Hz. İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, bozulan Osmanlı ahlakı bir gün tekrar ait olduğu zirveye yükselecektir ve o günler uzakta değildir.

Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki en mutlu insan yapan şey, işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene Yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet. Sahabenin mi de 10 tanesi cennetli müjdelenmiş, geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiili de işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de
Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz iş dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size yine mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor. Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrol altına almış. İradi yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi, bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey
öylesine güzel ki bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak istense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama iç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah-u Teala direkt olarak sizinle konuşmaz. İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah-u Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4'te 3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velâlemînerrahmanirrahîm. Mâlikî yevmiddîn. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Lezzîne enamte aleyhim gâilel mağdûbi aleyhim ve dâlil âmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam sırat-ı cehimden ve sırat-ı müstakimden bahsetmek istiyorum. Sırat-ı cehim, cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a götüren yol, cennete götüren yol. Sırat, yol demek. Cehim, cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim, istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresinin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde bakalım.

Allah Teala açık bir şekilde diyor ki Sırat-ı Müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır.

Sevgili kardeşlerim, notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı Müstakim'in Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söylendik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in baştan aşağı taranması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi nedir? Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sırate, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için, işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala, size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. Emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık, insanları hidayete erdirmek üzere. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere.
İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah-u Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah-u Teala'nın bir emri var. Onlara yevm-i talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevm-i talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Gördüğümüz o ki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa, sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki, başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman Mücadele 22'ye göre Allah-u Teala onların kalplerinin içine küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah Teala onu kafir olarak mütalaa ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah-u Teala burada. Ve dalalette olanlar da veled dalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim. Sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan yol demek. Ve Allah'a istikametlenmiş yol demek.
Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine, herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre, size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol, bir doğru çizginin oluşturduğu yol, doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmet ve faz o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayeti kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki hüda, el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel-hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el-hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bu, bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin, annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse
Allah-u Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkan illâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Onlar muhakkak ki kâfirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler, ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gereğince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol. Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki: La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü
minel gay. İrşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bit taguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uveti uzga enfisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu, sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onları mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağıya gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay ve sebil-i rüşt. Sebil-i rüşt sırat-ı müstakimi, sebil-i gay
sıratı cehennemi ifade ediyor. Tariki cehennem, sıratı cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela sırat-ı müstakim müessesesine dikkatle bakalım. Birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay. İki de dikey yoldan oluşan bir sırat-ı müstakim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah ona mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse, tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı müstakimin burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer. İkinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri, erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu sırat-ı müstakimin başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarık-ı Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarık. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarık. Yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu Tarık-ı Müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir.
İkinci gök katına ulaşılır. Tarık-ı Müstakim'in ikinci menzili ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye gelinir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir. Üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar. Secde ederler. Çıkabilenler, ön saflar kubbeden dördüncü kata, beşinci kata ulaşırlar. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Altıncı kata ulaşılır. Altıncı kat Sıbhatullah mahallidir. Ve burada Sıbhatullah mahallinde buz kalıbı kadar yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı hüviyetindeki beyaz ışık, çok açık yeşil, fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık, oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır.
yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki sırat-ı müstakime açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte. İkisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik

2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gökkatına ulaşır. Sırat-ı müstakimin ikinci sebili, tarik-i müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gökkatı da aşılmıştır. 7. gökkatında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra ümmü kitap, sonra kudret denizi, sonra makam-ı mahmud, sonra divan-ı salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sidretül Münteha. Sidretül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sidretül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sidretül Münteha'da üçüncü sebil de, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir. Orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Düğün yedinci katındaki Sidretül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena, yok olmak, sona ermek. Fi içinde Allah. Allah'ta, Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvab adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor. Sığınak diyor. Kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, zâlikel yevmül hakkı femen şâhid tehâze ilâ rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi 4 tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 32 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: "Ve uzufetul cenneti lil muttakine gayru vaid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz."

Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. İşte vaat olunduğunuz şey budur. Bütün evvap olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvap ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvap adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yoldan, dört tane sebilden oluşur. Tabii ki cehim de cehenneme giden yolun dört sebilinin ikincisidir. Dört tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. Dört tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur. Tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. Dört tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam dört tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar. Devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i müstakim başlar. Yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kata kadar tarik-i müstakim devam eder. Yedi tane gök katını aşan tarik-i müstakimdir. Sonra soldan sağa doğru yedi tane alem geçilir. Sitret-i müntahaya ulaşılır. Üçüncü sebil ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. Dördüncü sebil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu dört tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbinin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle selavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır.
ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, fazl ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar, birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gök katına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. O onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir. Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ilkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman
19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen afetlerden kurtulur, o zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi, yani üçüncü sırat-ı müstakim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kişi tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. 4 sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehimse şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

için dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi mineşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir gönül beraberliğini yaşamak üzere gene birlikteyiz. Sizlere bu akşam sırat-ı cehimden ve sırat-ı müstakimden bahsetmek istiyorum. Sırat-ı cehim cehenneme götüren yol. Aynı zamanda şeytana götüren yol. Sırat-ı müstakim Allah'a götüren yol. Cennete götüren yol. Sırat yol demek. Cehim cehennem istikametinde bir yol demek. Müstakim istikamet üzere olan bir yol demek. Sırat-ı müstakim istikamet üzere olan yol. Allah Teala bu yolun Allah'a götüren, Allah'a istikametlenmiş yol olduğunu söylüyor. Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde veya ondan evvelki surenin 23. ayet-i kerimesinde. Bakalım.

Allah Teala açık bir şekilde diyor ki sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır.

sevgili kardeşlerim. Notlar da biraz karışık. Ama inşallah onu size söylemek borç olsun üzerimize. Zaten Kur'an-ı Kerim tefsirinde onu anlatmış, üzerinde de epeyce durmuştuk. Sırat-ı Müstakim'in Allah'a istikametlenmiş yol olduğu öteden beri söyledik. Ama o ayet-i kerime bütün Kur'an-ı Kerim'in başlangıç hatırlanması sırasında size uzun uzun anlatıldı. Allah'ın zatına istikametlenmiş yol sırat-ı müstakim. En baştan başlayalım Fatiha suresinde. Ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi nedir? Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istihane isteriz. Bizi sana ulaştıracak kişiyi öğrenmek için yalnız sana müracaat ederiz, hacet namazı kılarız, yalnız senden isteriz. İhtinaz sıratel müstakim. Bizi sıratel müstakime, sana ulaştıracak olan yola ulaştır. Yola hidayet et, vasıl et, ulaştır. İhtina bizi hidayet et, ulaştır. İhtina sıratel müstakim, sırate, sıratel müstakime. Şimdi burada sıratel müstakimin bir tarifi geliyor. Sıratel lezine, o yol ki en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Üzerlerinde nimet olanların yoludur. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. Bakara suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamberlerini nimet olarak verdiğini söylüyor. Devrin imamlarının ruhu kişilerin başlarının üzerine nimet olarak gelip yerleştiği için işte bu sizin üzerinize nimettir diyor. Ve tıpkı o nimet gibi Bakara 151'de diyor Allah Teala size de sizin üzerinize de o nimet gibi nimet olmak üzere sizin aranızdan bir peygamber, resul gönderdik diyor. Size Allah'ın ayetlerini okuyan, nefslerinizi tezkiye eden, size kitap öğreten, hikmet öğreten, hikmetten daha ötede bilmediğiniz şeyleri öğreten diyor Allah Teala. Bir resul gönderdik diyor. Bir peygamber resul. Öyleyse her devirde devrin imamının ruhu kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Derecelerini yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır diyor. Emrinden ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden ruh, devrin imamının ruhu. Çünkü Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirmek üzere. Emrimizle insanları hidayete erdirmek üzere.
İşte Allah'ın emrinden, emriyle hidayete erdirecek kişiyi, kişinin ruhunu Allah-u Teala gönderiyor kişinin başının üzerine. Ve bu noktada bu ruh için Allah-u Teala'nın bir emri var. Onlara yevm-i talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini söyleyerek onları uyarmak üzere diyor. Yevm-i talak, Allah'a mülaki olma günü. Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyerek diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günüm dostlarım. Gördüğümüz o ki, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Geldiği zaman kimin başının üzerinde o varsa, sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olabilir. O sırat-ı müstakim ki başların üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyduklarımızın yolu değildir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlere gadap duyarız diyor. Kafirlerin yolu değildir. Neden? Çünkü bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimde olabilmesi, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesine bağlı. Devrin imamı ise derhal o kişinin ruhuna Allah'a doğru yola çıkma emrini veriyor. Ve devrin imamı kişinin kalbi, kişinin başının üzerine geldiği zaman mücadele 22'ye giriyor Allah-u Teala onların kalplerinin içine. Küfür kelimesini oradan alarak iman kelimesini yazıyor. Kişi artık kafir olmaktan kurtuluyor. Bu noktada itibaren gerçek anlamda bir mümin. Öyleyse kalbine iman yazılan bir mümin. Ama bundan evvel Allah-u Teala onu kafir olarak mütala ediyordu. İşte gadap duyulan kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Çünkü ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakimin üzerine ulaştığı nokta devrin imamının kişinin başının üzerine geldiği nokta. O noktada kişinin kalbindeki küfür alınıyor. Öyleyse o noktaya gelmezse kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Onu söylüyor Allah-u Teala burada. Ve dalalette olanlar da veled dalin kelimesiyle bitiyor ayet, sure. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayet dalalette olanların muhtevasını söylüyor. Tabi olmayanlar. Tabi olmayanlar, onlar dalalette kalplerinde küfür yazdıkları için Allah'ın gadap duyduğu kafirler sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Kimler olur? Tabi olup da devrin imamının ruhu başının üzerine bir nimet olarak gelmiş olanlar sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. Öyleyse sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yoldur. Gerçekten Allah'a ulaştıran yol o mudur sırat-ı müstakim? Tekrar edelim, sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek ve Allah'a istikametlenmiş yol demek.
Öyleyse bir yol var, bu dünyada başlıyor, Allah'ta son buluyor. İşte o sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız zamanımız din öğreticilerine, herhangi bir üniversitede bu konuda görevli olan bir profesöre, size diyecektir ki doğru yol. Ona deyin ki iki nokta arasındaki en kısa yol, bir doğru çizginin oluşturduğu yol, doğru yoldur matematikte. Doğru yol deyince yol bir yere gider. Bu yol nereye gidiyor? Allah Teala müstakim kelimesini istikamet üzere olan diye ifade ediyor. Allah'a istikametlenmiş yol olarak ifade ediyor. Allah'a ulaştıran yol olarak ifade ediyor. Gerçekten sırat-ı müstakim Allah'a mı ulaştırır? Hidayete mi erdirir? İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a vasıl olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmak istikametinde sarılmak kullanılıyor burada. Kim Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Yani onlar nefs tezkiyesine başlarlar. Nefs tezkiyesi söz konusuysa rahmetle faz o kişinin üzerine gelecek, kalbine girecektir. Ve onları diyor Allah Teala kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İfade son derece net. Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Nisa 175'te Allah Teala bunu veriyor. O baştan söylediğimiz ayet-i kerimede de Allah Teala sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yolun adıdır diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse Nisa 175 açık ve kesin olarak Allah'a ulaştıran yol diyor. Peki Enam 87 ve 88 ne diyor? Evvela hidayetin ne olduğuna bakalım. Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Şimdi, eğer bu, bunun adı hidayetse, bunun ışığı altında, Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerine beraberce bakacağız. Ne diyor Allah Teala? Onların, peygamberlerin annelerinden, annelerinden diyorum, atalarından, onların kardeşlerinden, onların evlatlarından seçeriz diyor. Daha evvel birkaç tane peygamber adı vermiş. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. O sırat-ı müstakim ki onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Demek ki sırat-ı müstakim hidayete erdiren, yani Allah'a ulaştıran yolun adı. Öyleyse
Allah-u Teala sırat-ı müstakim isimli bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen baida. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların Allah'ın yoluna ulaşmasına mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekûnillâhi liyâfire lehum وَلَا لِيَهْدِيهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için, onların da küfürde kalmalarına sebebiyet verdikleri için, başkalarına zulmettikleri için zalimdirler, ama kendilerine de zulmetmişlerdir. Çünkü derecat kaybetmişlerdir. Allah onlara asla mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hiçbir zaman Allah onları mürşitlerine ulaştırmaz. Ulaştırsaydı ne olacaktı? Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi gelince onlara mağfiret edecekti. Onların günahlarını sevaba çevirecekti. Neyle mümkün? Tabiiyetle mümkün. Hiçbir zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmayan, ulaşmayı asla düşünmeyen, kibirleri yüzünden irşat yolunu yol olarak kabul etmeyen bu insanlar kendilerine sırat-ı müstakimi, yani irşat yolunu asla yol olarak kabul etmeyeceklerdir. Onlar gay yolunu, cehennem yolunu tercih edeceklerdir. Sırat-ı kayla sırat-ı cehim aynı hüviyette yol, cehenneme ulaştıran yol. Allah-u Teala Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde diyor ki: La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü
minel gay. İrşatla gay birbirinden ayrılmıştır. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvveti vuska fefisame leha. Kim tagutu inkar eder, devre dışı bırakır da irşat yolunu kendisine yol olarak benimserse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kula sımsıkı sarılır. İrşat yolu, rüşt yolu sırat-ı müstakimi ifade eder. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Nisa 168. Eğer mürşitlerine ulaşmış olsalardı hem sırat-ı müstakime ulaşacaklardı hem de bütün günahlarını Allah onların sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Arkasında diyor ki ve asla Allah onları tariki müstakime ulaştırmaz. Tariki müstakim sırat-ı müstakimin bir bölümüdür. Onları sadece sırat-ı cehenneme ulaştırır. İlla sırat-ı cehenneme. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. İlla tariki cehenneme, cehennem yoluna ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada tariki tarika Allah-u Teala'nın ulaştırmaması söz konusu. Tarik-i cehime ulaştırması söz konusu. Tarik-i müstakime ulaştırmıyor, tarik-i cehime ulaştırıyor. Tarik-i cehim, cehennem yolu. Sırat-ı cehim, gene cehennem yolu. Öyleyse nedir bu sırat-ı müstakim? Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. Cehennem sebili de sebil de yol demek ama sırat-ı müstakimin de sırat-ı gayın da sırat-ı cehennemin de birer parçası sebiller. Cehenneme ulaştıran sebil, şeytana ulaştıran sebil, Allah'a ulaştıran sebil. Ayrı ayrı faktörler. Birisi zemin kattan 7 kat yukarıya gidiyor. 4 sebil. Birisi zemin kattan 7 kat aşağı gidiyor. Gene 4 sebil. Öyleyse sebil-i gay ve sebil-i rüşt. Sebil-i rüşt sırat-ı müstakimi, sebil-i gay
sıratı cehennemi ifade ediyor. Tariki cehennem, sıratı cehennem aynı manaya kullanılıyor. Evvela sırat-ı müstakim müezzesine dikkatle bakalım. Birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Bu yolu incelediğimiz zaman şunları görüyoruz. Evvela birinci sebil yatay. Sonra ikinci sebil dikey. Üçüncü sebil gene yatay. Dördüncü sebil gene dikey. İki yatay. İki de dikey yoldan oluşan bir sırat-ı müstakim var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İki yatay yol, iki dikey yol. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı diler de Allah ona mürşidini gösterirse, o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederse, tövbe ettiği mürşidin dergahından birinci sebil başlar. Nereye ulaşır bu sebil? Sırat-ı müstakimin burası başlangıç yoludur. Birinci sebilinin başladığı yerdir. Nereye ulaşır? Devrin imamının dergahına ulaşır. Devrin imamının dergahında birinci sebil sona erer. İkinci sebil başlar. Devrin imamının dergahında bir altın kapı var. Yaklaşık 4 metre yüksekliğinde, 1,5 metre genişliğinde, üzerinde tokmak falan olmayan, üzeri baklava dilimli bir altın kapı. Bu kapıya ulaşan Allah'ın yolcuları, evvela sağ kanat velisi, sonra sol kanat velisi, sonra hanım sultan, sonra kıdem sırasına göre diğer evliya namzetleri, diğerleri yani onlar artık evliya namzetleri, erkekler ve hanımlar, önde erkekler, arkada hanımlar olmak üzere uçarak altın kapıdan yükselirler. Biraz yükselince sağdan sola uzanan bir sanki yerde ayakta dizilmişler gibi yere paralel bir sıra teşkil ederler. Aşağıdan yukarıya bir sıra değil, en sağ kanat velisi en sağdadır. Arada erkekler vardır, sol kanat velisi soldadır. Ondan sonra hanımlar başlar, en solda da hanım sultan vardır. Sağdan sola bir ayakta olan insanlar dizisi, ayakları yere değmiyor, boşluktalar. İşte bunlar bu sıra halinde, saf halinde yukarıya doğru yükselirler. Yani en sağdaki birincide, en üstte, onun altındaki daha aşağıda değil. Sağdan sola bir sıra saf halinde yükselinir. Bu sırat-ı müstakimin başlangıç çıkışıdır. Saf halinde birinci kata ulaşılır. Öyleyse birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata kadar uzanan bu yolun adı Tarık-ı Müstakim'dir. İstikamet üzere olan tarık. Nereye? Yedinci kata istikamet üzere olan tarık. Yedinci kata ulaştıktan sonra soldan sağa bir yeni sebil başlayacaktır. Bu Tarık-ı Müstakim boyunca, yani yedi tane gök katının aşıldığı, birinci gök katında bir binanın içine girmeksizin dışarıda secde edinir. Sıralar teşekkür eder, secde edinir.
İkinci gök katına ulaşılır. Tarık-ı Müstakim'in ikinci menzili ikinci gök katıdır. Orada suvarılma havuzlarında suvarılma işlemi yapılır. Suvarılma havuzları yerden yukarı doğru 2 metre, 2,5 metre yüksekliğinde yaklaşık olarak havuzlar, şeffaf, içerisi sarımsı renkte ama şeffaf bir su gibi bir sıvıyla doldurulmuş durumda. Oraya ruhlar birer birer yerleştirilir. Elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve o havuzun suvarılma işleminin bulunduğu yerde ruhlar suvarılır. Sonra arka tarafta tekrar secdeye gelinir. Sonra da kubbeden yukarıya doğru çıkılır. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katını da doldurur gelenler. Secde ederler, namaz kılarlar. Oradan avluya çıkılır ve avluda mihenk menfezine ulaşılır. Bu üçüncü katı dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslına ulaştıran bir mihenk menfezi vardır. Bir dünyamızda maden olarak vasıflandırabileceğimiz bir madeni içi boş silindir. Üçüncü katı dördüncü kata bağlar. Orada tekerli sıralar söz konusudur. En başta sağ kanat velisi yükselmeye başlar. Hemen arkasındaki kişi bir kişiyi alabilecek olan bir metre genişliğinde veya biraz daha geniş olan bu silindir üst kata, üçüncü kattan dördüncü kata ulaştırır. İçinde uçarak sonsuz hızla hareket edilir. Bir sonrakinin başı bir evvelkinin ayakları altındadır. Hiçbir zaman ayaklar sonraki başlara değmez. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in dışında sıraya girilir. Ve bu sıra içeride saflar oluşturur caminin içinde. Ve saflar Beytül Haram'ın aslında namazlarını kılarlar.

fosfor yeşili hüviyetinde bir beyaz ışık oradaki ruhların yüzlerini ve ellerini çatlatır. Bu çatlamanın tahakkuk etmediği bir kişi oluşunca o eline bir kılıç verilir, elbiseleri değiştirilir ve kılıcı yukarıya kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yükselir. Yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katının girişinde de Sırat-ı Müstakim yedinci gök katına böyle ulaşır. Onun girişinde de aynı altın kapı vardır. Zemin kattaki kapı dünyadan Sırat-ı Müstakim'e girilen kapıdır. Yedinci kattaki kapı Sırat-ı Müstakim'den yedinci gök katına girilen fetih kapısıdır. Böylece yedi tane gök katı aşılır. Yedinci kattaki altın kapı %100 aynıdır. Zemin kattaki Sırat-ı Müstakim'e açılan kapının ikisinin de yüksekliği aynıdır. 4 metre yaklaşık yükseklikte. İkisinin de genişliği aynıdır. Yatay baklava dilimleri tam yatay değil. 45 derecelik açıyla gelen baklava dilimleri. Üzerinde kapı tokmağı falan yok. Kapılar kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Bütün şartlar aynı. Sadece 7. kattaki kapının altında 7 tane mermer basamak var. 7 basamağın üzerinde sağanlık var. Altın kapı oradan başlıyor. Trabzanları da gene mermer, beyaz mermer. Trabzanları birbirine bağlayan bir altın zincir var. Evliya namzedi elindeki kılıçla o 7 tane altın bakladan oluşan yaklaşık 2 metre genişliğindeki bu altın zinciri bir kılıç darbesi ikiye böler. İkiye böldüğü an altın kapı, fetih kapısı açılır ve kişi 7. gök katına ulaşır. Sırat-ı Müstakim'in ikinci sebili Tarık-ı Müstakim adını alan kesimi burada tamamlanmıştır. 7 tane gök katı da aşılmıştır. 7. gök katında 7 tane alem geçilecektir. Evvela kader hücreleri, sonra Ümmü Kitap, sonra Kudret Denizi, sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra zikir hücreleri ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi. İndi ilahinin en yüksek noktası Sitret-ül Münteha. Sitret-ül Münteha'ya kadar soldan sağa doğru bir yolculukla ulaşılır. Söylediğimiz alemlerden birer birer geçilerek. Ve Sitret-ül Münteha'dan da yol Allah'a doğrudur. Burada Sitret-ül Münteha'da üçüncü sebilde, ki bu söylediğimiz gibi soldan sağa geçilen bir yatay sebildir. Orada biter ve dördüncü sebil başlar. Dördüncü sebil dikey bir sebildir. Göğün yedinci katındaki Sitret-ül Münteha'yı Allah'a bağlayan dikey bir yol. Dikey dördüncü sebil. Ve bu yol Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kişi hem kendini hem Rabbini görür ama sonra kendini göremez. Yani ruhunu göremez. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Bunun adına fena fillah denir. Fena yok olmak, sona ermek. Fi içinde Allah. Allah'ta Allah'ın içinde yok olmak. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi

Buna Allah'a sarılmak diyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Allah bunu Allah'a sarılmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınmak olarak da niteliyor. Sığınağa sığınanlara evvab adını veriyor. Meaba sığınmış anlamına. Allah kendi zatına meab diyor, sığınak diyor. Kutsal sığınak. Allah'ın zatı en mukaddes sığınaktır ve Allah'tan gelmiştir, sığınaktan gelmiştir bütün nurlar, tekrar meaba, sığınağa geri döneceklerdir. İşte Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi, zalikel yevmül hakkı femen şahit tehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşma günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a doğru olan, Allah'a ulaşan yolu yol ittihaz eder. Yani sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. İşte sırat-ı müstakim baştan aşağı burada anlatılıyor. Tabi olduğu anda kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Yol ittihaz ediyor kişi kendisine. Ve Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab oluyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi 4 tane sebili ve bütün sırat-ı müstakimi alan bir özellik taşır. Kaf 32, 31 ve 32'de Allah Teala şöyle diyor: "Ve uzufetul cenneti lil muttakine gayru vaid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bütün evvab olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Hafiz, başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunan, muhafaza altına alınmış kişiler. Evvab ise sığınağa, Allah'ın zatına sırat-ı müstakimi tamamen aşarak Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmış olan insanlar evvab adını alıyorlar. İşte sırat-ı müstakim iki tane yatay, iki tane de dikey olmak üzere dört tane yoldan, dört tane sebilden oluşur. Tabii ki cehim de cehenneme giden yolun dört sebilinin ikincisidir. Dört tane Allah'a ulaştıran sebil sırat-ı müstakimi oluşturur. Dört tane cehenneme ve şeytana ulaştıran sebil tariki cehimi oluşturur, tariki cehennemi oluşturur. Öyleyse bilelim ki tariki cehim bir tanedir. Dört tane sebilden oluşan bir tek tariki cehim vardır. Şeytana da cehenneme de ulaştırır. Ama sırat-ı müstakim tam dört tanedir. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi anlattığımız beyan içerisinde ruhumuzu zemin kattaki irşat makamına ulaşan herhangi bir mürşide tabi olan kişinin tabi olduğu noktadaki mürşidin dergahında başlar.
devrin imamının dergahında birinci sebil tamamlanır. Tarik-i Mustakim başlar. 7 tane gök katı aşılır. 7. kata kadar Tarik-i Mustakim devam eder. 7 tane gök katını aşan Tarik-i Mustakim'dir. Sonra soldan sağa doğru 7 tane alem geçilir. Sitret-i Münteha'ya ulaşılır. 3. sebil ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılır. 4. sebil. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Sadece ruhumuzun sırat-ı müstakimi yok. Onun ötesinde fizik vücudumuzun da sırat-ı müstakimi var. Nefsimizin de sırat-ı müstakimi var. İrademizin de sırat-ı müstakimi var. Bu 4 tane sırat-ı müstakimin hepsi 14. basamakta başlar. 14. basamakta ne olur? Kişi geldi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine, Allah Teala onu ulaştırdı, tabi oldu. Mümin oldu bu kişi ve 14. basamağın en önemli fiiline başladı. Nefs tezkiyesi. Kişi zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman 14. basamakta mürşidine tabi olan kişinin zikrinden bahsediyoruz. Bu kişinin kalbindeki mühür açılmıştır. Küfür kelimesi dışarı alınmıştır. Kalbin içine iman kelimesi yazılmıştır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazla, rahmetle salavat kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kişinin kalbine ulaşır. Ve kalbine ulaşan, kişinin kalbine ulaşan bu mühür, bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nurları hareketli hale gelen mührün üzerine baskı yaparlar. Kalbin alt boyutunu ona indirirler, kapıyı mühürlerler. Şeytani kapıdan, zünvani kapıdan şeytanın karanlıkları kalbin içine giremez zikir boyunca. Allah'tan gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat böylece kalbin içini tamamen doldururlar. Karanlıkları kalpte tutacak olan küfür kelimesi kalpten alındığı için onlar barınamazlar, kapı dışarı edilirler. Kalp %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu nurlardan, rahmet, faz ve salavattan, fazıllar, faziletleri oluşturacak olan bu sistem, iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Çünkü iman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı karşıt kutupları oluştururlar. Birbirlerini çekerler ve fazıllar iman kelimesinin etrafında sağlam bir şekilde yerleşmeye başlarlar. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %1, %2 derken %7 bu iyi bulurlar. Bu nefsi emmaredir. Sırat-ı müstakim üzerindeki ruh birinci gök katına %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefs tezkiyesi budur. Nefsin tezkiyesi nefsin hidayetidir. Kendi sırat-ı müstakimi üzerinde gerçekleşir. Ruhun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yoldur. Onun hidayeti kendi yolu üzerinde Allah'a ulaşmakla noktalanır. Fizik vücudunda sırat-ı müstakimi var. Fizik vücudun sırat-ı müstakimi, fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytanın hakimiyetinden %7 kurtulmuştur. Allah'ın nurlarının hakimiyetine girmiştir. Allah'ın emirlerini %7 daha fazla gerçekleştirecektir.
Böylece şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Allah'a daha çok kul olacaktır. Şeytana kul olmaktan daha çok kurtulacak, Allah'a daha çok kul olacaktır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için, fizik vücudumuz da bu standartlarda olduğu için, bütün boyutlarıyla şeytanın kulluğunu gerçekleştiren bir hüviyettedir. Vücut ilkesinde hep çoğunlukla, büyük çoğunlukla şeytanın dediği olur. Fizik vücut ona itaat eder. Başlangıçta %100 şeytanın nefsimize kumandası sebebiyle fizik vücudumuz da o istikamette davrandığı için şeytanın tesiri altındayken adım adım bu tesir %7 azalacaktır. Ve azalan bu dizayn içerisinde fizik vücudumuz %7 şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %51 bulacaktır. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşecektir. Artık şeytan nefsimizin kalbinde hakim değildir. Kişi de şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Allah'a kul olması sıfırdan %51'e ulaşmıştır. O şeytana kul olmaktan daha fazla artık Allah'a kuldur. Bu noktadan sonra Allah'a kul olma hüviyeti başlar. Burada sırat-ı müstakimin Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimle beraber olan faslına gelinmiştir, ulaşılmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Ama fizik vücut henüz davranış biçimlerinde %100'e ulaşmamıştır. Ne zaman ki nefs tezkiyesi devam eder, %80 nura ulaşılır, 81 nura ulaşılır, fizik vücut o zaman %19 civarında nefsin afetlerini hiç dikkate almaz ve Allah'a teslim olur. Burası 25. basamaktır. Fizik vücudun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanmıştır. Ama nefsin sırat-ı müstakimi tamamlanmamıştır. Onun kalbinde, nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Ne zaman ki nefsimiz daimi zikre ulaştığımız zaman tamamen afetlerden kurtulur, o zaman nefsimizin de sırat-ı müstakimi, yani üçüncü sırat-ı müstakim de tamamlanır. Bu noktadan sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Kişi tövbe-i nasuhu tamamladığı zaman salah makamında olacaktır. Günahları örtülecektir. Kendisine salah nuru verilecektir. Arkasından örtülen günahları sevaba çevrilecektir. Kişi irşada ulaşacaktır. Ondan sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Ne zaman ki biz irademizi Allah'a teslim ederiz, o zaman irademizin de sırat-ı müstakimi tamamlanır. 4 sırat-ı müstakim bu dizayn içinde oluşur. Sırat-ı cehim ise şeytanla ve onun dostlarıyla ilişki kuran, istikameti yukarıdan aşağı olan ve nurdan giderek karanlıklara dönüşen bir dizaynı ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizde daha sırat-ı müstakimi ve sırat-ı cehimi anlatan sohbetimizde daha sizlerle beraber olmayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. İşte böylece inşallah sohbetimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi
hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir esir sohbetinde daha muhterem efendimiz Doktor İskender Alimihir sizlerle birlikte olacaklar inşallah az sonra ve inşallah ben müsaadenizle muhterem efendimize dönüyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Muhterem efendimiz öncelikle sonsuz hürmetle evlerinizden öpüyoruz. Çok kıymetli duvarlarınızı beklerken bugünkü bu esir sohbetinize zatenizi inşallah muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Mübarek ellerinize tekrar hürmet ediyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Merhan Hanım. El-Fatiha me'az salavat Allah'ım salli ala Muhammed Ezzüillahi ve şeytanı recim Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle can dostlarımızla, gönül dostlarımızla bir aradayız. Bir defa da Allah'tan bahsetmek için beraberiz. Bir defa daha onun güzelliklerini yaşamak üzere kalp kalbe gönül gönülüyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler ve izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Hep beraber Allah-u Teala'ya çok şükredelim ki bizleri bir defa daha beraber kıldı. Unutmayın, Allah-u Teala sizleri, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İstediği sadece bir tek şey var Allah'ın sizlerden, hepinizden. Sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve bütün şartları hazırlamış, sizi mutlu kılacak olan bütün şartları hazırlamış. Her şey sizin için yaratılmış. Diyor ki, Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَاَسْرَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضَ جَمِيعًا مِنْهِ. O Yüce Allah'tır ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Ey insanlar! Her şey sizin için yaratılmış. Canlısıyla, cansızıyla, uzayıyla, yakınıyla, görüneniyle, görünmeyeniyle her şey sizin için. Ve bunun karşılığında her şeyi sizin için yaratmasının karşılığında Allah-u Teala sizden bir şey istiyor. Ruhunuzu. Ona ait olan, Allah'a ait olan, mutlaka Allah'a dönmesi gereken ruhunuzu ona sağken, hayattayken ulaştırmanızı. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman göreceksiniz ki bu gerçek anlamda büyük bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın yardımı hepinizin üzerinedir. O sizlerin mutluluğundan büyük memnuniyet duyar. En çok sizi seviyor. Ve sizi bunun için insan olarak yarattı. Sevgili kardeşlerim, etrafınıza dikkatle bakın. Sadece biz insanlar canlılar olarak yaşamıyoruz. Hayvanlar da var. Allah-u Teala dileseydi hepimizi bir hayvan olarak yaratabilirdi. Bir bitki olarak yaratabilirdi. Bir herhangi bir canlı türü olarak yaratabilirdi. Ama öyle yapmamış. Bizleri insan olmak şerefine layık görmüş. Öyleyse bundan huzur ve mutluluk duymalıyız. Allah-u Teala bizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, kendinize bakın. Mutlu olmak için ne kadar çok sebebiniz olduğunu göreceksiniz. İnsan Allah'ın vücuda getirdiği şuurlu, akıl sahibi bir yaratıktır. Netice itibariyle sadece bir yaratık olduğumuzu, mahluk olduğumuzu, Halikimiz tarafından, yaratıcı olan Allah tarafından yaratıldığımızı hiç unutmayacağız. O bizi yaratan, var olmamızın sebebi. Yaratmayabilirdi. O zaman burada karşı karşıya olmazdık. Ama madem ki varız, madem ki yaratmış ve madem ki bizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor, öyleyse eğer mutlu değilseniz sorun kendi kendinize. Neden değil? Bütün şartlar benim için yaratıldığına göre değil. Neden ben mutsuzum? Çünkü Allah'ın sizi yarattığı mutluluk şuuruna henüz sahip olamadınız. Çevrenizle iletişimi, çevrenizle hem ahenk olmayı, uyuşmayı sağlayamadınız. Öyleyse tasavvuf kardeşlerinizin arasındasınız veya değilsiniz. Hangisi olursa olsun mutlu olmak için çok sebebiniz var. Düşünün, Allah Teala'nın sizi yarattığı şu alemde her şeyi hissetmeniz için Allah Teala fizik vücudunuza özellikler vermiş. Görme özelliği, görebiliyorsunuz. İşitme özelliği, duyabiliyorsunuz. Organlarınız çalışıyor, iç organlarınız, mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz. Her biri ayrı bir nimet. Ve nihayet hayatta kalmanızı temin eden en büyük faktör kalbiniz. Aklınız size kumanda ediyor. Allah'ın en büyük nimeti. O aklı kullanabilecek olan uzuvlarınız, beyniniz, zihniniz, yürüyen ayaklarınız, hareket halindeki kollarınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman hastalanırsanız ancak hasta olan uzvunuz vasıtasıyla anlardınız ki o uzvunuz sizin için bir nimetmiş. İşte onun için diyorum ki hepiniz trilyonersiniz. Bu size Allah-u Teala'nın bedavadan bahşettiği, ama onlardan yoksun olsaydınız bütün servetinizi harcayacağınız, onlara sahip olmak için harcayacağınız bu nesneler sizin olduğu için Allah Teala onları size ücretsiz olarak bedava verdiği için. Ücretsiz mi? Hayır, sizden bir ücret istiyor. Bu ücret mutlu olmanız sevgili kardeşlerim. Sadece sizden istediği bir tek şey var. Mutlu olmanız. İşte İnsanların saadeti, mutluluğu, dünya saadeti ve cennet saadeti olarak iki bölümde Kur'an-ı Kerim'de ele alınıyor. O Kur'an-ı Kerim ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir, mutluluk davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Bir saadet reçetesidir. Öyleyse Allah-u Teala benden ne istiyor diye bir düşünün ve sonuna ulaşacaksınız konunun. mutlu olmanızı. Başka hiç mi hiç Allah'ın sizden bir talebi yok. Aslında her şey son derece güzel dizayn edilmiş sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizlerden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Onun dışında hiçbir talebi yok. Ne kadar mutluysanız o kadar memnundur. Sizi bu hedefe yönelik olarak yaratmış, o hedefe ne kadar yakınsanız o kadar sizi sever. O zaman siz kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı sevseniz de, siz Allah'ı sevmeseniz de Allah sizi sever. Şu dünyada Allah'ı seven, Allah'a aşık olan insanlar da var. Allah'ı sevmeyen, inanmayan varlığından şüphe eden, hatta bunu manasız bulan insanlar da var. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım. Acaba Allah olmasaydı biz olabilir miydik? Aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz bir varlık var karşınızda, var olan birisi. O sizsiniz. Hiç düşündünüz mü sadece şu fizik vücudunuz nasıl bir harikadır? 70 trilyon hücre. Son genetik harita bunu çıkardı ortaya. Evvelce tahminler yapılıyordu 200 trilyon hücre diye. Hayır, 200 trilyon değil. 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. Her hücrenizde 23 çift, yani 46 tane kromozom var. Sizi A'dan Z'ye bütün boyutlarda tarif eden bir tarifname. Muhtevasına sizi alan, her şeyinizde sizi yeniden vücuda getirmeye muktedir, hazır. 46 tane 70 trilyon. İşte o sizsiniz. Siz 46 tane 70 trilyon adetsiniz. Öyleyse bu teknikte kesretin manasını anlamaya çalışın. Allah Teala'nın yaratırken ne kadar özenle yarattığını, ne kadar ince bir yaratış standartının sahibi olduğunu, saçınızın her bir telinde binlerce, yüz binlerce siz varsınız ve sahip olduğunuz her şey, kesip attığınız tırnaklarınız sizi ihtiva ediyor. Her kesip attığınız tırnağınızda yüz binlerce siz varsınız. Başka birisi yok. Tırnaklarınızın her genetik kodu sizi temsil ediyor. Vücudunuzdaki her şey aynı damlaya yetişir. 23 çift size ait olan kromozom. Öyleyse siz Allah'ın yarattığı müstesna bir varlıksınız. İnsanlar Allah'ın kendilerine neler ihsan ettiğinin farkına bile varmadan yaşarlar şu dünyada. Bir günde ölürler, çeker giderler. şu baki kubbede bir hoş sada bırakmadan. Bir kısmı daha da ileri gider, başka insanlara zararlı olurlar ve yaşadıkları o huzursuz dünyayı arkalarında bırakarak cehenneme doğru yol alırlar. Sevgili kardeşlerim, neden? Şu dünyada Allah-u Teala bizi mutlu olmak üzere yarattıysa ve mutlu olamıyorsak, o zaman bunun hatasını Allah'a yüklemek yanlış bir şey değil mi? O Kur'an-ı Kerim'le bizi saadete, mutluluğa davet ediyor. Davetiye son derece açık. Herkes kulvara eşit şartlarda girer. Hayat bir yarıştır. Bu yarışın muhtevasını öğrenmiş olan insanlar, onlar yarış edeceklerdir. Ötekilerin yarışı cehenneme doğrudur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın müstesna bir mahlukudur. Unutmayın, her şey Allah'ın bir mahlukudur. Canlı olsun, cansız olsun, hayvan olsun, bitki olsun, insan olsun, cin olsun, melek olsun, her şey, her varlık Allah'ın bir mahlukudur. Sizin dışınızda ne varsa, melekler, cinler, hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar, her şey sizin için yaratıldı. Sadece sizin için. Her şeyin zararlı gibi görünenler dahil, her şeyin sizin için mutlaka bir faydaya yönelik olduğunu, eğer bu fayda bilinmiyorsa, o tür zararlı bir nesne olarak kabul ediliyorsa, henüz onun faydasına ulaşamadığımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Her şey insan için yaratıldı ve insanın, yani sizlerin emrine musahhar kılındı. İşte Allah, işte onun son peygamberine indirdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i. Allah davet ediyor sizi. Hepinizi, hiçbiriniz bundan istisna değilsiniz. Neye davet ediyor? Mutluluğa. Diyor ki, kim olursanız olun, dünyanın veya dünyanın dışındaki bütün kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın. Hangi alem size göre fizik olursa olsun, Allah sizlerden yalnız mutluluk istiyor diyor Allah Teala. İstediğin şey işte bu. Mutlu olmamız, davetiyeye icabet etmemiz. Birçok insan bu sözlerimizi ilk bakışta anlayamaz. Eğer Allah Teala bizi mutluluğa davet ediyorsa, ben niçin mutsuzum? Madem ki Allah beni yarattı ve mutlu olmamı istiyor, öyleyse beni de mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, orada durun. Bedava yaşamak yok. Her şey bir alın terinin, bir emeğin karşılığı olarak teslim edilir. Bedelsiz bir ödemesi yoktur Allah-u Teala'nın. Evvela şunu düşüneceksiniz ki, mutlu olmak kesinlikle elinizdedir. Sizin mutluluğunuz başka insanların elinde değildir. Sizin elinizdedir. Allah size böyle bir yetki vermiş, bu yetkiyle sizi donatmış. Kim mutlu olmak isterse o kişi mutlu olur. Eksik olan ne peki? Eksik olan insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesidir. Bilselerdi herkes mutlu olurdu. Biliyorsunuz ki mutluluk iki bölümden teşekkür ediyor. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. İsterseniz nasıl cennetin sahibi olabiliriz? Sualimden başlayalım. Son derece basit sevgili kardeşlerim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, inanılmayacak kadar basit bir sebebe dayalı cennet saadetimiz. Sadece bir dileğe dayalı. Siz iki alternatifin davranış biçimi içinde olabilirsiniz. Bir, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeyebilirsiniz. İki, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı, yani ölmeden evvel ulaştırmayı, dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı dileyebilirsiniz. Birincisi sizi cehenneme götüreceği halde, ikincisi mutlaka cennetin kapılarını size açar. Ne yani? Ben sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceğim, ruhumu ona ulaştırmayı dileyeceğim. Allah da beni mutlu edecek. Mutlaka cennetini alacak, öyle mi? Şeklinde düşünürse bunu çok mantıksız bulanlar olabilir. Tabii bu onların problemi sevgili kardeşlerim. Ama Allah onlar gibi düşünmüyor. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. En kolay şekilde hedefe nasıl gideceğinizin tarifi Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu asli sebebe dayalı olarak diyor ki güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Allah'ın o ayetinin bir açıklaması. Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit olay. Allah Teala hepinizden mutsuz olmanızı değil, mutlu olmanızı diler. Ama bunu kendi iradesiyle, asıl ifadesiyle siz istemedikçe gerçekleştirmez. Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmayın. Allah sizi mutlu edecek bütün imkanların sahibidir. Bunları sizin elinize teslim etmiş durumda ve sizden sadece mutlu olmayı dilemenizi, yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah'ın kanunu her isteyen cennete gider şeklinde. Her isteyen cennete mutlaka gider. Kim cennete gitmek istiyorsa herkes mutlaka cennete gider. Unutmayın sevgili kardeşlerim, cennete gitmek bir sonuçtur. Ama cennete girmeyi isterseniz cennete girebilirsiniz. Öyleyse kim cennete girecekse şu dünya üzerinde, onlar cennete girmeyi isteyenlerdir. Ve tabii o esrarengiz soruyu soracaksınız şimdi bana. Kim cennete girmeyi istemez ki? Sevgili kardeşlerim, cennete girmenin talebini yerine getirmeyenler, cennete girmeyi istemeyenlerdir. Allah Teala bunu onlara sunduğu halde ellerinin tersiyle onu itenlerdir. Yani Cennete girmeyi dilemek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir dilektir. İkisi de sadece bir dilek, aksiyon yok. Sadece bir dilekse cennete girmeyi dilemek ve ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek, her ikisi de sadece bir dilekse ve bu dileklerden bir tanesi ikincisini mutlaka sağlıyorsa ya da birincisi ikincisine eşitse, cennete girmek eşittir. Cennete girmeyi dilemek eşittir. Allah'a ulaşmayı dilemek diyorsak, o zaman cennete girmeyi dilemek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemekle bir eşitlik oluşturuyor. İkisi de bir dilekse, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine giriyorsa, Allah-u Teala bu garantiyi vermişse, sayısız misallerle bunu açıklıyorsa, eşitlik kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kesin bir sonuç. Öyleyse neye bağlı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, özellikle bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Neye bağlı cennete girmeniz? Başka insanların elinde mi? Hayır, sizin bir tek dileğinize bağlı. Bu eşitliği hiç unutmayacaksınız hayatınız boyunca. Herkese söyleyeceksiniz bunu. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine mutlaka girmek. Mutlaka cennete ulaşmak. Tekrar ediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir Allah'ın cennetine her halükarda mutlaka girmek. Kim böyle bir dileğin sahibi olmuşsa, hiçbir amelde bulunamadan da ölmüşse, işte bu kişi mutlaka cennete girecektir. Öyleyse nasıl turnusol kağıdı asit ve baz ortamı birbirinden ayırırsa, Allah'a ulaşma talebi de cennetle cehennemi birbirinden ayırır. Öyleyse şimdi soruyorum size, cennete girmenin bir anahtarı var mıymış? Cennete girmenin anahtarı var. O anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bir dilek. Eşitliği hiç unutmayın. Bunu hafızanıza ve kalbinize yazın. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir Allah'ın cennetine girmeyi dilemek. O da eşittir cennete mutlaka, hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennete girmek. Eşitlik buysa, demek ki herkes Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi. Sadece nasıl cennete girmeyi diliyorsa, mutlaka kalbinde bu istek varsa, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Gerçekleştirecek mi? Gerçekleştirecek veya gerçekleştiremeyecek. Ama cenneti mutlaka gerçekleştirecek. Öyleyse son derece ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Şimdi düşünün sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de belki 100 defa hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Bilmeyen kavimleri zalimler olarak değerlendiriyor. Bilenle bilmeyen bir olur munun en büyük anahtarı bilenler, Allah'ın hakikatlerini bilenler, onlar cennete gidebilir şeklinde özetlenebilir. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi her halükarda, hangi çarpanın içinde olursanız olun, mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse eşitlik, güçlü bir eşitlik. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madem ki bu üç şey birbirine eşittir, İkinciyi deveden çıkartın, nereye varacaksınız? Cennete girmeyi dilemek eşittir, cennete girmek oluyor. Öyleyse neden Kur'an-ı Kerim bir reçetedir? İşte bunun için. Bu eşitlik sebebiyle, bu üçlü eşitlik sebebiyle. Allah Teala cennete mutlaka sizi sokacağını vaat ediyor, şartını da belirtiyor. Şartı açık. Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın cennetine girmek için bütün şartların sahibi oldunuz. Mutlaka Allah'ın cennetine gireceksiniz. Onun için Kur'an-ı Kerim reçete. Eğer biz bunu size söylemeseydik, Allah Teala bize bunu öğretmeseydi, bugün siz de bir korkunç tuzağın içinde cehenneme doğru yol alıyor olacaktınız. Öylesine insanlara karanlık gösterilmiş ki dünya, hiçbir ümidi kalmamış zavallı insanların. Herkes cehenneme gideceğini düşünüyor. Hatta Peygamber Efendimiz sahabesinin bile sadece 10 tanesinin cennetle müjdelendiği, geri kalanların cehenneme gideceği zannediliyor. Allah'ın hakikatinden hiç haberdar olmayan insanlar bütün dünyada din öğretimini üzerlerine almışlar. Mutluluğu yaşaması lazım gelen insanları mutsuzluk girdabının ta dibine kadar indirmişler. Herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işinize giderken, oradan gelirken etrafınızdaki insanlara dikkatle bir bakın. Hep abuz çehreler, öfkeli insanlar, dertli, sıkıntılı, huzursuz insanlar müşahede edeceksiniz. Bir bakın. Arkasında ne var zannediyorsunuz? Arkasında sadece şeytan var. Bu eşitliği yok etmiş iblis. Cennete gitmeyi isteyen cehenneme gider şeklinde düşün, döndürmüş ve herkesi bölük bölük cehenneme doğru yolcu kılmış. Eşitliği insanlardan saklamış. Saklamayı başarmış. Ve yetmez, milyonlarca kişiyi etrafında zulmani ilimleri öğreterek cehennemin yolcusu yapmış, yetmez. Başka insanların da mutsuzluk sebebi yapmış. İşte böylece bilinmeyen yanlışlıkların esiri olarak insanlar topyekün cehenneme sürükleniyor. Ne demek istiyoruz? Son derece açık sevgili kardeşlerim. İnsanlar bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağını, hiçbir kuvvetin şeytanı dahil buna mani olamayacağını bilmiyorlar ve bilmedikleri için huzursuzlar, mutsuzlar, sıkıntıdalar. Unutmayın, cennet saadeti dünya saadetinin anasıdır. Evvela inanılmayacak kadar kolay bir şekilde cennet saadetinin sahibi olursunuz. Bu başlangıçtır. Kapıyı açıp cehennemden cennete ulaşan kapıyı açıp oradan eşitten içeri girdiniz demektir Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren. Geri kalanı size kalmış bir şey. Ya en alt kattaki cennete gidersiniz, sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bir amel yapamadan ölürsünüz. Ama mutlaka, ama mutlaka, ama mutlaka cennete girersiniz. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Kesin mi? Evet. İşte birinci ispat. Allah Teala diyor ki, Vel-Asr suresinde, Vel-Asr diyor, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme gitmeyecekler. Onlar cennete girecekler. Peki hüsranda olanların cehenneme gideceğini nereden biliyoruz? Müminin 102 ve 103'ten biliyoruz. Allah Teala diyor ki müminin 102'de kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla olur ise onlar Allah'ın cennetine girerler. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse Allah Teala adeta bütün insanları cehenneme mahkum etmiş. Ama dört tane istisna sayıyor. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, mürşitlerine ulaşıp da nefs tezkiyesine başlayanlar. Amin-i salihat yapanlar. Üç, ruhunu Allah'a ulaştırıp da başka insanları da ruhunu Allah'a ulaştırmaya davet edenler. Dört, sabrın sahibi olanlar. Nefslerindeki bütün afetleri yok ederek sabırsızlık afetinden de kurtulan sabrın sahibi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir sonuçla karşı karşıyayız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Kur'an-ı Kerim'deki adı Aminu olmaktır. Aminu olan kişi Allah'a inanıyor. Aminu kelimesi de gene iman kelimesinden geliyor. Mümin kelimesi, iman kelimesi, Aminu kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer insanlar bilselerdi ki sadece bir dilekle mutlaka Allah'ın cennetine girilebilir, acaba

olduğu bir vakayı İblis 14 asırda Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen defterden silmeyi başarmış. İnsanları mutlu olma tatbikatının tümüyle dışarısına çıkarmayı başarmış. Sevgili kardeşlerim, gördük ki El-Vaka suresi Vel-Asr suresi insanları amil oldukları takdirde kesin olarak cennetle müjdeliyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a ulaşacağını garanti ediyor. Başka ayetlerle ve Allah'a ulaşanların da mutlaka cennete ulaşacağını. Hadi bir de onlara bakalım beraberce. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Allah Teala burada inne kelimesini kullanıyor. Muhakkak, kesin, mutlaka. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır diyor Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala Hakimut suresinin 5 ve 6. ayetlerinde diyor ki فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَهُ. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah onu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu Allah mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Hangi kişinin? Kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu mutlaka Allah-u Teala o tayin ettiği günde oraya Allah'ın zatına ulaştıracaktır. Biliyorsunuz ki ruhun Allah'a ulaşması hidayete ermek olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. İnden hüda hüdallah buyuruluyor Alimler 73. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bakıyoruz Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi Allah Teala bir kısım insanlardan bahsediyor. Onlar diyorlar ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte hidayete erenler onlardır diyor Allah Teala. Yani kim ben muhakkak Allah'a ulaşacağım, ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım diyorsa onlar mutlaka hidayete ererler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayete eren insanlar var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar olmalı. Elbette var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendine, kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğüslerini şerh eder, İslam'a teslimi açar diyor. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Kim bu insanlar? Son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilemesi yeterlidir. Ulaştırmış vardı der. Ve o kişiyi mutlaka ulaşmış gibi cennetine alır. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama öldü. Hiç ibadet yapamadı.

olmadı. Bu yeterli bir sebep. Allah-u Teala bu kişi eğer ben onu yaşatsaydım mutlaka ruhunu bana ulaştıracaktı. Buna kararlıydı. Ben onun kalbinde bu talebi işittim, bildim ve gördüm diyor Allah-u Teala. Öyleyse onu bana ulaşmadan emanetini geri alarak öldüren benim. Öyleyse yaşasaydı ben onu kendime mutlaka ulaştıracaksam, ulaştırdıklarımı mutlaka cennetime alacaksam, o zaman onu mutlaka cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Gerçekten Allah'a ruhunu ulaştıranlar mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Ali İmran suresi 76 ve 77. ayetler. Kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve cinni ve nefsini Allah'a ilahe ederse, bunlardan bir tanesini gerçekleştirmesi yeterli. O kişiyi diyor Allah-u Teala takva sahibidir. Allah takva sahiplerini sever. Kim de Allah'a verdiği ahdi ve misaki gerçekleştirmezse onun ahirette bir nasibi yoktur diyor. Takva sahiplerini sever de diye Allah-u Teala'nın takva sahipleri hem Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde hem Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde hem de 198. ayet-i kerimesinde mutlak olarak cennete müjdeleniyor. Öyleyse kim Allah'a verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ki bu yeminin adı ahdtir, o kişi mutlak Allah'ın cennetine girecek görüyorsunuz ki garanti etmiş Allah-u Teala. Öbür taraftan Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinin muhtevasına gelin beraberce bakalım. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan, Allah'a verdiğin yemini gerçekleştir diyor. Ey ruh, Rabbine geri dön ve Rabbine verdiğin ahdi gerçekleştir. Ey fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtul böylece, Allah'a kul ol, gel kullarımın arasına gir ve cennetine gir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kim yeminini, misakini ve ahdini gerçekleştirirse ki bunlardan evvela ahd gerçekleşir, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse eşitliği bir defa daha tekrar edelim sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eşitliğe dikkatle bakın. Ne görüyoruz eşitlikte? Diyoruz ki bir, cennete girmeyi dilemek eşittir Allah'a ulaşmayı dilemek, o da eşittir cennete girmek. Son söylediğiniz kesimde hepimiz için söz konusu olan bir sonuca ulaştık. Bu sonuca dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer sonucuna ulaşıyorsunuz. Bir başka grup ayet-i kerime gene bunu kesin olarak ifade ediyor. Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde diyor ki cehenneme girecek olanlar kıyamet günü orada toplanırlar. Bölük bölük cehenneme sürülürler. Orada cehennemde cehennem bekçileri onlara der ki size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip de bunları söylemedi mi? Onlar da derler ki söyledi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Eğer biz onların söylediklerini işitebilseydik, manasına varabilseydik ve idrak edebilseydik, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse
işitebilenler, idrak edebilenler, onlar Allah'ın cennetine girecek olanlar. İfade açık. Peki ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Kulaklarındaki vakayı alır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin kendisini cennete gireceği muhtevasının manasına ulaşır evvela. Manayı anlar. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem mutlaka ben Allah'ın cennetine girerim dizaynının evvela manasını anlar. Sonra bunu kalbine indirir ve Allah-u Teala'nın kalbindeki ekinliği alması, yerine ihbat koyması sebebiyle bunu idrak eder. Kesinlikle emin olur ki eğer Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Bunun vasıtası ise mürşittir. Bir de bakar ki mürşide karşı nefret duyarken sevgi duymaya başlamış. Çünkü Allah-u Teala kalbindeki icab-ı mestureyi almış. İrşad makamıyla arasında bulunan icab-ı mestureyi altı perdeyi almış. Ve irşad makamına karşı duyduğu nefret sevgiye dönüşmüş. Öyleyse burada son derece önemli bir sonuç çıkıyor. Allah'ın kanunu ayrı ayrı kaç tane açıdan birden gerçekleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın cennetine girmeyi dileyen kişidir. Ve bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Eşitliği hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete girmeyi dilemek, o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz bitmeden evvel meselemize bir de aksi yönden bakalım. Ya bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hali ne olur ki? Hali cehenneme gitmek olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cehenneme gitmek. Mutlaka cehenneme girmek. Kesin mi? Ne yazık ki kesin. Allah Teala buyuruyor ki ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hüm an ayatina gafilun ilaike ve mahümün narı bimâ kânû meksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceden itibariyle cehennemdir. Buyuruyor Allah Teala. Sonuca bakalım, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yerin cehennem olduğunu Allah-u Teala kesinleştirmiş. Öyleyse iki cepheden de meseleye baktığımızda aynı şeyi görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesin olarak cehennemdir. O Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehennemdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun gideceği yer kesin olarak cennettir. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Öyleyse cehenneme giden kapıyı kapatan, cennete giden kapıyı açan bir anahtar var.
Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Eğer dilerseniz cehennem kapısı sizin için kapanıyor, cennet kapısı sizin için açılıyor. Eğer dilemezseniz cennet kapısı sizin için kapanıyor, cehennem kapısı açılıyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gün dostlarım? İşte insanların bu kadar korktukları, endişe ettikleri, umamam dedikleri, bir türlü ümit edemedikleri cennet, aslında kendilerine, bütün insanlara düşünemeyecekleri kadar yakın bir tek dileklerine dayalı. Sadece bunu dilemeleri meseleyi kökünden çözüyor. Bu ise Allah-u Teala'nın bir dizaynı var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın dizaynı son derece açık. Hepiniz Allah'ın cennetine girmek üzere yaratıldınız. Eğer akıl ederseniz, akıl ederseniz ki ben bir insanım, benim bir dileğim beni Allah'ın cennetine mutlaka alır, Allah'ın en üstün kıldığı mahluklardan, insanlardan biri de benim. Hamd ederim, şükrederim ki Allah-u Teala'ya beni insan olarak yaratmış diyebiliyor musunuz? Öyleyse böyle bir dizaynda neredesiniz, yeriniz neresi? Kendiniz tayin edeceksiniz. Yeriniz cennet olabilir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Yeriniz cehennem olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Öyleyse Allah sizi cehennemine atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. İlimsizliğiniz yüzünden, Allah'ın hakikatlerini bilmemeniz yüzünden, şeytanın sizi bu konuda aldatması yüzünden. Sevgili kardeşlerim, İblis bütün gücüyle bütün insanları tuzağına düşürmek üzere harekete geçer. Ve insanların çok çok büyük bir kısmı Allah'ın bu hakikatinden haberdar değil. İçinde bulunduğumuz bu devrede din adamlarının Allah'ın bu büyük hakikatinden hiç ve hiç haberleri yok. Ve öğrendikleri o klasik din öğretisini insanlara ulaştırmakla meşgul olan kızgın kafalar. Söylediklerinin dışında bir şey söylendiği zaman ona düşman olurlar. Her türlü iftirayı atmaktan çekinmezler. Ve o karanlık dünyalarında kendilerini cehenneme mahkum eden bu insanlar, başka insanları da o cehaletin kör karanlığında sadece cehenneme çekecek bir karanlık ilmi insanlara lanse etmektedirler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir kurtuluş kitabıdır. Kur'an bir ümit kitabıdır. Ümitsizlik kitabı değildir. Allah Teala bütün insanlara cennetini vaat etmiş. Sadece diyor, aklınızı kullanın. Aklını kullanmayanlara azap ederim diyor. Kimdir aklını kullanmayan? Bu kadar basite indirgemiş olduğu Allah Teala'nın bir hakikati, böylesine kolay ulaşılabilecek olan bir sonucu insanların reddetmesi neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? Aklını kullanmamayı değil mi?
Allah Teala kanunu koymuşsa üç eşitlikte Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir. Cennete ulaşmayı dilemek o da eşittir. Cennete mutlaka girmek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak, bir saadet davetiyesi olarak, bir saadet garantisi olarak indirmemiş mi? Niçin Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi? Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim mutlaka cennetime girer. Garanti veriyor Allah Teala. Dilemek girmeyi garanti ediyor. Peki davetiye Allah Teala herkese emir veriyor ki bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemenizi emrediyorum diyor Allah Teala. Bu emri yerine getiren herkesin gideceği yer cennet olduğuna göre, Allah Teala da buna herkesi davet ettiğine göre, Allah Teala'nın muradı bu daveti icabet eden herkes icabet etsin de benim cennetime girsin oluyor. Reçetemi kesin, reçete nasıl gideceğinizi ifade ediyor Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse işte Allah ile ilişkilerinizin böylesine muhteşem olduğu, sizi mutlaka kurtuluşa ulaştıracak olan bir ortamda yaşamaktasınız. Allah'ın hakikatlerini hiç unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyin. Varsın kabul etmesinler. Onların bileceği iş. Ama siz üzerinize düşen vazifeyi gerçekleştirin. Özellikle din adamlarının bundan mutlaka haberdar olmaları gerekiyor. Karşı çıkacaklarından emin de olsanız gene söyleyin. Israrcı olmayın. İnsanları üzecek davranışlarda bulunmayın. Sadece en hayırlı bir şekilde onlara Allah'ın hakikatlerini söyleyin. Kabul ederler veya etmezler. Bu onların hakkı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha bu güzellik sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizler bir defa daha beraber olmuşuz Allah-u Teala'nın huzurunda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaştırsın dileklerimizle, temennilerimizle ve dualarımızla. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Az olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nesta'in, İhdina sıratal müstakim. Sıratal lezzine en'amte aleyhim, gayrı mağdubi aleyhim ve leddâ'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımız sebebinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn, sevgi. Bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzu da nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasletler var. Bu hasletlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda az olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama siz mutlaka sevin, çok sevin. Önce Allah'ı sevin, Allah'ı çok sevin.
2: sonra insanları sevin. Çok sevin. Sonra da kendinizi öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren, dostluğunsa merkezinde, en merkezinde sevgi vardır ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi dostluğun gıdasıdır. Öyleyse Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam sevgili kardeşlerim, desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara, beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle, bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut. Aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabildiyseniz sık sık tekrardan çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu. Çok güzel bir şeydir. Allah Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır, ölçüsüdür. Ne kadar Allah Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, o Allah'ı çok sevdiğinizi söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını 12 saatini Allah için Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için. Daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses. İç dünyanızda demin yaptığımız temrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz, eğer yatmadan evvel abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız, yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışını da sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. 5 duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri, baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler. Yalnız başlarının kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi, siz Allah'ı ne kadar çok severseniz Allah Teala sizi o kadar çok sever, ama onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman Allah belki sizi 1000 ünite sever. 2 ünite sevdiğiniz zaman Allah Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar, ama onun boyutlarında. Öyleyse Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücelirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. Kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Yeni kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (gülüyor) 700 katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için, böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok seversiniz, o kadar çok zikredeceksiniz, o kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları sadece mutlu kılar, memnun kılar, bir sıkıntı oluşturmaz. Rahatlatıcı, ferahlatıcı, huzur verici bir ortam vücuda getirir. Ama ne zaman nefret ettiğiniz insanlara karşı sert, kırıcı davranışlarda bulunuyorsanız, insanlardan nefret ediyorsanız, sizden onlara ulaşan dalga boyları pozitif olamaz. Onlara negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insan-ı kamil kılar sonunda. Daha inediksin sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki bileşik kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse, bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder. Seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaatte vahdeti oluşturanlar, Allah'ın halif dininin, İslam dininin müntesipleri, cemaat halinde yaşadığınız dergah hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah. Sizlerden istediği şey sadece Allah'ı ve etrafınızdaki insanları sevmenizdir. Allah sizin sevginizin yüzlerce katını, binlerce katını size iade etmek için her zaman hazırdır. Sonsuz bir cömertlikle sizi sever. Etrafınızdaki insanlarla olan hayatınız, özellikle dergah hayatınız, dergahta geçirdiğiniz zaman parçası, orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken, herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli. Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha ötede başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın devreden, onlarla her zaman en yakın ilişkinin içinde zaten olacaksınız. Ötekilerle hemhal olmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, onların bir hatırını sorsanız, onlarla ilgilenseniz, sizden duyacakları bir güzel söz, sizden görecekleri bir güler yüz, sizden hissedecekleri bir güzel davranış, onlara Allah için yaptıkları çalışmalarda bir yardım, onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde, merkezi noktasında başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa, etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak, o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki

Değilse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini arttıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre, her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de, önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise, o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının negatif cephesini hiç düşünmez. Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey, başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır. Onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Ve davranışlarını kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç, herkes sevgiye susamış. Ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören, kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak negatif hisler besleyecektir. Kendisine yapılan haksızlıkları o da başkalarına inkâs ettirecektir. Reflekte ettirecektir, aksettirecektir.

Yanlışlığın başka bir taraftan başlayan kesimini elinizin tersiyle durdurun. Devam etmeyin. Yanlışlıkları en güzele ulaştırmalısınız. Başkası size yanlış davranışlarda bulunabilir. Başkaları sizin nefretinize sebebiyet verebilir. Ama sizden çıkacak olan şey bir iç dünya çarpışmasından sonra nefret olmamalı. Size ulaşan nefret dalgalarını iç dünyanızda değiştirin. Sevgi dalgaları halinde geriye döndürün. Hele tasavvuf hayatında bu konu zannettiğinizden çok daha önemli bir boyut kazanır. Sevgili kardeşlerim, her dergâhta mutsuz insanların da varlığını çok iyi biliyoruz. Öyleyse toplum, dergâh toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa bunu sadece işte onlar huzursuz bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan sizler eğer üzerinize düşeni yapabilirseniz, o zaman o dergahta kendisinden çevresine negatif dalga boyları ulaşan insanlar kalmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz bir sevgi güneşi olmalısınız. Etrafınıza bütün sıcaklığıyla sevgiyi ulaştırmalısınız. Her yönden herkese. Sizi bir sevgi pınarı olarak görmeli başka insanlar. O pınardan su içmek istemeliler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir.
Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse sevgi anahtarıyla her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi. İş dünyanızda tam bir huzurla, tamam ben onların hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz. Sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyle perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size sevginin dönmesi söz konusu, öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerim bu söylediklerimizi
anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. Yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla beraberseniz size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekimlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var. Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğin mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görülen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye, şefkate ihtiyacı var? Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa onun en az iki katı size Allah Teala tarafından
mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler gezer. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar, Allah'ın ülkesinde yaşayanlar, ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size ışık olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun. Başlangıçta bazı kardeşlerin sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele güne güne Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-Salava. Yine sayın Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affe şükür edelim. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikre sohbetini yapmak için bir araya getirelim. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah Teala buyuruyor ki innen dine indallahil İslam. Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam, üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a teslimden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak, hem de bu emirleri yapmayarak, hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun teslimiyle Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığu lillahi ve ehlime muslimin. Bunun için o kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve çiçlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muslimlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş, bizde bir emanet, tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu, ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde,
Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a Teala'ya teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu 200'de 9 veya %4,5 negatife fizik vücudumuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Elbab. Allah Teala Ali İmran suresinin 191-191. Ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Elbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Elbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Elbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Elbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Elbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor. Ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Elbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark, kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Elbab'tır. Zaten kişi Ulul Elbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin
kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve salavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştır. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100, çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7, %7, %7 nefsin afetlerinin yerine hasretler geldikçe karanlıklar da bu hasretlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Teskiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı. Nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atamıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e eksiliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbinde yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlanacaktır. Neden aydınlanacaktır? Çünkü zikrimiz daimi zikirdir. Rabbani kapı açıktır.
Zulmani kapı kapalıdır. Artık zulmani kapının açılması mümkün değildir daha bir zikre ulaştığımız için. Çünkü Rab, zulmani kapıya kadar indirilmiş olan mühürün üzerine rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı artık biz hayatta kaldığımız sürece hiç kesilmeden devam edecektir. Manası ne bunun? Birkaç saniye içinde, daimi zikre ulaştığımızdan birkaç saniye sonra yukarıdan gelen nurlar zaten bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulu'l-Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulu'l-Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlastaki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulu'l-Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesef haktır. Mutlaka onun kalp kulağını da açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulu'l-Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları süresi, her süresindeki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı 7. kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Orası da gene Ulu'l-Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulu'l-Elbab makamındaki kişi ihlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra 1. katı da göstermeye başlar. İşte Ulu'l-Elbab makamını ihlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulu'l-Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman 1. kat gösterilirse birisine, Ulu'l-Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. 1. kat, 2. kat, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi 7. katın 7 tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani 7. katta Sitetül Müntaha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları,
gören kişi en son sitedin müntahayı görür. Sitedin müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman ihlas makamı tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamından salah makamına geçiren bir kapıdır. Öyleyse ihlas makamı salahtan evvel ulul erbaptan sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Erbab makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Erbab makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Erbab makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Erbab makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder. Muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın Ulu'l-Erbab makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşu. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da ulul elbap olduğu zaman artık o kişi ilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve ulul elbap makamı ve ihlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkul yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emr aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hassasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hassası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse ulul elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse ulul elbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur.
Hullebat makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hikmetin sacayanın birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynel yakinin sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple ulul elbab makamının sacayanın birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladığı da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımda yeniden gelecektir. Onun için diyor ki feselû ehler zikre inküntüm la talemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Feselû ehle zikre inküntüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli, diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada ulul elbabın işgal ettiği yer velayetin 5. makamıdır. Ve ulul elbab da ulul elbab kademesini işgal edenler de, ihlas kademesini işgal edenler de, salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında
devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ahkam-ı Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebut Suresi'nin 45. ayet girmesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, ilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da, muhlis de, salih de, üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağa işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü içinde daimi zikirdir. Ortak vasıf. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise, o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar.
İşte onun için Allah Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de

Birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Kema ersalna fikum resulen minkum. Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi, sizin aranızdan birini Resul olarak, bir peygamber Resul'den bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Züht, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye Hullelbab makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye Salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Ulul Elbab makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Ulul Elbab makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah Teala onun üzerinde 700 katlı bir saray inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. İşte burada Allah Teala'nın insanları kişinin irade yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala bire 700 verirken bire bir vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala bire bir vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi.
Öyleyse burada düşüncelerden hesabı

çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın dördüncü faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi İhlas makamının beşinci statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasretleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının beşinci işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve yedinci işaretler, altıncısı sevgi, ihlas makamının en büyük dayanağı, yedincisi de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, yedincisi de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir Allah'tan. Devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına da o kişiden sevgi alsın. İşte bu sebeple Allah'ın irşad makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler.
böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tane isim değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Bakara Suresi'nin 107. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 basama birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde ihlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ile selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah-u Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afetle dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor
ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtinâ yûkinûn, ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın, bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademi gösterir. İlvel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin, kalp gözü ve kalp kulağı açılmış, kişi hikmete ulaşmış ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir, kalp gözü açık iki, hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfının sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yer yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki, size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak, olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak, Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak, nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak, irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak, kulaklarımızdaki vakayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak, Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak, göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak, zikir yapıyoruz. Ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak, hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak, mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey, siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı, hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir, hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah-u Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasıra ulaşması. Öyleyse yakin kıdemeleri arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kademeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulul elbab makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır.
veya ulul-ezbab makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi 7 ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının 3 temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'az

0: sahip olduğunuz şeylerin yeri değildir. Her sözümü dikkatle not edin. Hepinize hitap etmiş olduğunu düşünün. Hitabın içinde hepiniz varsınız. Herkes ait olduğu kadarını kendisine alsın. Öyleyse yapmanız lazım gelen şeylere dikkatle bakın ve neyi ifade ettiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Geleceğin mimarları siz olacaksınız. Onun için hepinizi ince eleyip sık dokuruz. O ait olduğunuz yerlerin sahibi olmanız için daha çok şeylerin geçmesi lazım gelecek. Hepiniz davranış biçimleriniz itibariyle neleri yaptığınıza dikkatle bakın. Hangi hedefe ulaşmak için neyi harcıyorsunuz? Ona dikkatle bakın. Eğer belli bir şeyi yapmak için insanlara onların layık olmadıkları davranışlarda bulunuyorsanız, ölçemiyorsanız bunu, o ölçünün sahibi olmaya Allah-u Teala sizi mecbur kılacaktır. Onun için davranışlarınızı yerli yerine oturtmaya çalışın. Her davranışınızı o günün akşamında kontrol altına alın. Ben bugün ne yaptım? Allah için ne yaptım? Kime hangi hizmeti götürdüm? Ve bunları yaparken bütün davranışlarım doğru mu? Onun süzgecinden geçirirken birdenbire zihninize Allah-u Teala bir işaret takacaktır. Bugün bunu yaptın ama bak şurada yanlış yaptın. Burada yaptığın hatayı dikkatle düşün ve onun sahibinden af diledecektir Allah-u Teala. İdrakinizde yoksa tekrar tekrar aynı şeylerle karşılaşacaksınız. İmtihan edileceksiniz, her seferinde kaybetmeniz söz konusudur. Makamınız ne olursa olsun bunun standartları içindesiniz. Öyleyse davranışlarınızı ait olduğu standartların davranışları olarak her gün değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Ne yaptınız bir düşünün bakalım. Bugün ne yaptınız, dün ne yaptınız ve bu attığınız adımların içinde hangisi yüreğinizde bir küçücük sızlama vücuda getirdi orada durun. Orada hatanız var. Onu düzelteceksiniz. Ve o hatayı yaptığınız kişiden af dileyeceksiniz. Af dilemek mecburiyetindesiniz. Yoksa hep kaybedenlerden olursunuz. Öyleyse davranışlarınızın mahiyetine dikkat bakın. Herkesi ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın indinde herkes eşittir diyoruz. Irk açısından, renk açısından, insan olmak açısından tamam. Ama hiç kimse eşit değildir dereceleri açısından. Öyleyse herkese Allah'ın indindeki değeriyle davranmak mecburiyetindesiniz. Bu davranışlarınızda her zaman yanlışlık yapmanız mümkündür. Ama sadece siz kaybedersiniz. Yaptığınız her yanlışlıkta Allah'ın indinde derecat kaybedersiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi tazim ederken bu söylediğim şeye çok dikkat edin. Acaba siz falanca olayda nefsinizin tesir altında başkalarını vasıta olarak mı kullandınız? Anladınız değil mi ne demek istediğimi? Bir hedefe ulaşmak için ne zaman başkalarını ve bizi vasıta olarak kullanmaya kalkarsanız, biz Allah-u Teala'dan aldığımız emir gereği onu yaparız. Ama siz kaybedersiniz. Her olayın arkasından benimle geçen bütün olaylarınızda bunu iyice düşünün. Ben bugün onunla ne yaptım? Acaba bu yaptığım olayda ne kadar hatam var? Acaba ben doğruyu mu yaptım? Bunu sık sık kendinize sorun. Benimle geçirdiğiniz her olaydan sonra. Sorun ve cevap alın Allah-u Teala'dan. Ve her zaman Allah-u Teala sizden hata yapmamanızı beklemez. Hata yaparsınız. Ama o hatadan gerekli ders almanızı mutlaka bekler. O dersi aldığınız zaman da bir daha tekrar etmemesi asıldır. eğer sizin yaptığınız gibi tevali ediyorsa, devam ediyorsa yanlışlıklarınız, o zaman ait olduğunuz yerin standartlarına bir defa daha bakın. Ve mutlaka Allah-u Teala'nın bir has kulu olmaya çalışın. Hedefiniz bu olmalı. Allah'ın has kulu olmak. Bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Daimi zikrin sahibi olacaksınız. Allah'ın sonsuz güzelliklerini yaşayacaksınız. Bunu daha çabuklaştırmak için yapmanız lazım gelen şey, davranışlarınızı en dikkatli safhaya oturtmaktır. Allah-u Teala'nın dininde güzel şeyler yapıp hep kazanç sahibi olmak her zaman mümkündür. Sizin davranışlarınıza bağlı, sizin kalbinizi mutlu hissetmenize bağlı. İnsanlar var, hata yaparlar, hata yaptıklarının farkında bile değillerdir. Umurlarında bile değildir. Onlar hep kaybedenler olmuştur. Ama sizin için önemli olan şeyler Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Unutmayın, onun için buradasınız. Onun için buraya geldiniz. Güzellikleri öğrenmek ve yaşamak için yetmez. İleride yeni bir göreviniz olacak, yaşatmak için. Öğreneceksiniz, yaşayacaksınız ve yaşatacaksınız. Hiç kimse mürit olmadan mürşit olmadı. Hepimiz için bu standartlar geçerli. Sakın ola ki başkalarına olan davranışlarınızda nefsinizle davranmayasınız. Bütün insanların sizlerin hizmet etmesi lazım gelen kişiler olduğunu düşünün. Hep onu düşünün ve onları yerli yerine oturtun. Her güzel şey aslında sizin için. Biz bunları söylüyoruz ya, başkası için değil, gene sizin için söylüyoruz. Çünkü biz bunları söylediğimiz için düzeleceksiniz. Ve daha güzele ulaşacaksınız. Allah'ın da muradı zaten bu kadar. Sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmak. Her güzel şey sizler için. Mutluluk sizin için, saadet sizin için, hepiniz için. Bütün güzellikleri siz yaşayacaksınız. Yaşamaya nabz etsiniz ve ehilsiniz. Onun için buradasınız. Neden ehilsiniz diyorum? Allah hiçbirinizden vazgeçmiyor çünkü. Vazgeçmiyorsa ileride bir güzelliğe mutlaka ulaşacaksınız demektir. Yoksa uğraşmaz. Bırakır yakınızı, gidersiniz cehennemin dibine. Ama Allah Teala eğer sizinle uğraşıyorsa, o zaman sizin güzel bir yerlere ulaşacağınız kesindir. Çok dua edin Allah Teala'ya bunun için, sizi bırakmadığı için. O güzellikleri sizi mutlaka ulaştıracağı için. Evet, aslında her şey, belki de bana öyle geliyor ama çok güzel. Her geçen gün daha güzel olması için şartlar da her gün biraz daha gelişiyor. Öyleyse o gelecek güzel günlere Allah-u Teala'nın bizleri nasıl taşıyacağını beraber seyredeceğiz. Acaba kimler bizlere yardımcı olacak? Biraz böyle ufuk aydınlanacak, yardımcılar çıkacak ortaya. Ve onlar bizlere yardım ederek o hedeflere ulaşacağız. Hiç kimse yalnız başına hedefe gitmemiştir. Bütün liderler etraflarındaki insan kıymetiyle, o insanların gayretiyle hedefe ulaşmıştır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve etrafındaki bütün sahabe, onlar bir güçlüler, kuvvetliler. Bugün 14 asır sonra biz varız. Ve yeni bir devrin mimarı olmak için buradayız. Bütün dinlerin birleştirilmesi, savaş, arkasının asıl saatinin yaşanması bu bizim işimiz. Yalnız yaşamayacağız bunu. Sizlerle beraber yaşayacağız. Düşünün ki biz bundan yıllarca önce tutuklandık. 19 kişiydik. Ve onların orada verdiği bütün ifadeleri Allah-u Teala bana söylüyordu.
1: Ben onun sonunda Allah-u Teala'ya sordum, ya Rabbi ben bunlarla mı yola çıkacağım demiş. Cevap, evet onlarla da gidelim. Onlarla yola çıktık. Onlardan bir tanesi de Cebbar'dı. Yola çıktıklarımızın bugün ne değerler olduğunu görüyorsunuz. Öyleyse bir kısmı aramızdan ayrıldılar. Unutmayın, iki tane alternatif var. Bu arabanın atlarıyız. Ya bu arabayı çekmekte devam edeceğiz veya vazgeçeceğiz. Ya bu arabayı çekerken irademizi kullanacağız. Allah'ın yardımı o zaman her geçen gün biraz daha artarak üzerimize gelecek. Ya da vazgeçeceğiz. Allah Teala bunu bizim savaşımız yaptı. Bu savaşta bize yardım edeceksiniz veya etmeyeceksiniz. Bu sizin seçiminiz. Ama savaş şu anda bizim savaşımız. Hep beraber bir arabayı çekiyoruz. Biz o arabanın vazgeçmez atlarıyız. Biz savaşımızdan vazgeçmeyiz, Allah Teala da bizden vazgeçmez. Öyleyse öneminizi ait olduğu yere koyun. Aklınızı o standart içinde kullanın. Bugün 20. asrın bu noktasında benimle beraberseniz çok ağır bir görevi yüklendiniz demektir. Bu görevi taşıyabilecekseniz yola beraber gideceğiz. Eğer bunun ısrarındaysanız hiç korkmayın, Allah Teala'sından vazgeçmez. Bunları niye söylüyorum? İradenin fizik standartlarının ne olduğunu size göstermek için söylüyorum. Eğer yaşadığınız bütün güçlüklere rağmen Allah-u Teala'nın yolunda ısrar ediyorsanız bu sizin iradenizin var olduğunu gösterir. O iradeye binaen Allah-u Teala size yardımda bulunacak. Çünkü iştiyakınızın mimarı iradenizdir. Eğer iştiyakınız varsa siz Allah yolunda alelade bir insandan, ordinary bir insandan farklı bir hizmet vermeyi amaçlamışsanız, bu hedefin içindeyseniz, o zaman iradeniz Allah'ın yolunda kullanılan bir iradedir. Şeytanın yolunda kullanılan bir irade değildir. Mutlaka Allah'tan yardım alırsınız. Söylediğim gibi, her olayda mutlaka başarı kazanmak mecburiyetinde değilsiniz. Ama her olayda ben bu macerayı yaşarken, bu olayı yaşarken acaba Allah'ın bana emanet ettiklerinin hepsini o hedefe ulaşmak için kullandım mı diye sorun kendi kendinize. Her seferinde bunu sorun. Eğer size Allah'ın yardımcı olarak verdiği şeyleri sizin olduğunuzu zannettiniz veya zannetmediniz, önemli değil. Hepsini o hedefe ulaşmak için kullandıysanız o zaman vazifenizi yaptınız demektir. Burada sadece bir farklılık oluşuyor. Sizin iradenizle Allah'ın iradesi farklı şeyleri talep etmiştir. Tabiatıyla sadece Allah'ın dediği olur. Ama bu sizi başarıya götürecek olan bir sihirli anahtardır. Altın bir anahtardır. Her olayda sizin emrinizde olan Allah'ın sizi başarıya ulaştırmak için size verdiği yardımcı olan her şeyi o hedefe ulaşmak için kullandınız mı? Yani iradenizi kullandınız mı? İşte Allah-u Teala'nın bunda başarıya yürümek için insanların hepsi Allah'ın kendine verdiği iradeyi Allah yolunda kullanmak mevkiinde olanlardır. Allah Teala diyor ki ben sizi evlatlarınızla, eşinizle, etrafınızdaki insanlarla imtihan ederim diyor. Her biri size Allah'ın yolunda hizmetinize mani olabilirler. O hizmete yardım ediyorum zannederek size Allah'ın yolunda değer kaybettirebilirler. Bunlara dikkat edin. Sizler herkesi Allah yolunda teşhis etmekle
0: vazife edilsiniz. Bu teçhiz etmeye dikkatle bakın. Herkesi güzele yönetmeye çalışın. Herkes buna dahildir. Öyleyse bütün güzellikleri yaşarken acaba ben bu işi Allah için mi yapıyorum? Eşim için mi yapıyorum? Çocuklarım için mi yapıyorum? Tarzında bir suali hep kendinize sorun. Bunlardan sadece bir tek cevabı almak mecburiyetindesiniz. Ben bu işi Allah için yapıyorum. Eşim de, çocuklarım da Allah için hizmetin bir vasıtasıdır sadece. Ama Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben eşime hizmet ediyorsam, bu %100 yanlış olan bir şeydir. Allah'ın yolunda hizmet ediyorum diye ben çocuklarıma hizmet ediyorsam, bu yanlış olan bir şeydir. Herkes, önce kendimiz olmak üzere etrafımızdaki herkes, Allah için hizmet vermek mecburiyetindedir. Eğer bu yoldaysak, Allah'ın yolundaysak, herkes Allah'a hizmet etmekle mükelleftir. Bunların başında da biz geliriz. Her şeyimizde zekadız Allah-u Teala'ya. Hepiniz bu düşüncenin gerçek mimarı olacaksınız. Her şeyimizde Allah içiniz. Onlar öyleydiler. Bu harçanın sahipleri asırlar evvel, 5 asır evvel, 4 asır evvel, 6 asır evvel, 7 asır evvel öyleydiler. Her şeylerini Allah için yaptılar. Onun için kazandılar. Şimdi öyle bir devrede yaşıyoruz ki bizim ülkemizde artık insanlar hiçbir şeylerini Allah için yapmıyorlar. Her şeyi kendileri için yapıyorlar ve hep kaybediyorlar. Ama yeni bir güneş doğacak. O zaman her şeyi kendisi için değil, kendisini de Allah için feda eden, kendisini de Allah için kullanan yeni bir dünya doğacak. İşte o günlere hazırlanın. O günlerde hepinizin büyük görevleri olacak. Etrafınızda güvenilecek olan insanlara dikkatle bakın, onları yakalayın. Onlardan vazgeçmeyin. Onlar gelecekte sizlerin ve bizlerin yardımcıları olacaktır. Zaten yaklaştığınız zaman hemen belli olur yapılarınlar. Ya sizi devre dışı bırakmaya çalışırlar, söylediklerinizi dinlemezler bile. Ya da yaklaşırlar size can kulağıyla ne söylüyorsunuz diye onlara. Hiç duymadıkları şeyleri söyleyecek olanlar yalnız sizlersiniz. Kim bugüne kadar ne söylemiş olursa olsun sizin söylediklerinizi söyleyemez. Çünkü onlar bilmiyorlar. İşte son yüzümüzde Farakan'ı gördük ve ona teslimi sorduk. Teslimin ne olduğunu bilmiyor. Teslimin İslam'ın temeli olduğunu bilmiyor. Teslimi sadece secde etmekten ibaret bir olay zannediyor. Teslimin bütün dinleri birleştirecek olan temel mihrak olduğundan haberdar değil. Ben ise bu bir misal olarak söylüyorum. Liderlerden birisi bu. Ne demek istiyorum? Deminki sözümün güçlenmesi istikametle söylüyorum. İnsanların bugün hiç bilmedikleri gerçekleri onlara öğretebilecek sizden başka kimse yok dünya üzerinde. Allah'ın bize öğrettiklerini biz size öğretiyoruz. Siz de onlara öğreteceksiniz hepiniz. Yetmez. Öğretmek için her şeyinizi feda edeceksiniz. Savaşta sizden ölmenizi isteyebiliriz. Onu da feda edeceğiz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu kainattaki en büyük şereflerin sahibi olmak üzere hazırlanıyorsunuz. Hepiniz. O şereflere layık olmaya çalışın. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında o şereflere layık olmanın irademizin kurtulmasıyla çok yakın bir ilişkisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Karşınıza her türlü güçlük çıkartabilir iblis. Başka insanları kullanabilir.
1: Ama ne olursa olsun şunu bileceksiniz ki yenemeyeceğiniz bir kuvvet olamaz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü sizin karşınıza kim çıkarsa onunla beraber olan şeytandır. Ama sizinle beraber olan daima Allah'tır. Öyleyse hakimiyet her zaman sizindir. Düşmanınız kim olursa olsun, size neye mal olursa olsun, siz galip geleceksiniz. Bunu hiç unutmayın. Eğer bir insanın yardımcısı Allah'sa, galip gelecek olan her zaman olur. Unutmayın ki, bütün grafiklerde trend önemlidir. Yani grafik böyle zikzaklar göstererek bir istikamet çizer. O istikamete dikkatle bakın. O istikamet yukarı doğruysa, yükseliyorsa, onun adı trendtir, kalın çizgi. O zikzakların kalın çizgisinin adına trend denir. O trende dikkatle bakın. Önemli olan o trend. O trend mutlaka yükselmeli, yukarıya doğru gitmeli. İşte bunun için siz Allah'ın size verdiği her şeyi sarf etmek mecburiyetindesiniz. Son noktasına kadar. Niye buradayız? Yeni bir dünya kurmak için buradayız. O dünyanın kurulmasındaki merkezde olan kişi biziz. Sizler de bizim etrafımızdaki kuvvetsiniz. Bizi buna göre değerlendirin. İradenizi Allah'ın aklınıza verdiği o yardımcıyı ait olduğu yere dikkatle oturtun ki ve bilin ki yardımcınız Allah'tır. Öyleyse sizin için söz konusu olan o yüce Allah'ın standartlarını uygulamaktır. Her halükarda onu başaracaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibi olacaksınız. O size her şeyi ihsan edecek. Evet, bugünkü konuşmamız akıldı ve onun bir yardımcısı olan iradeden bahsettik size. Aklın fonksiyonları daha başka standartlar gösterir. Zeka onlardan bir tanesidir. Hadiseler karşısında ne yapacağımıza en süratle karar verebilme yeteneği ve sonuçlara ulaşabilmekte kullandığınız en büyük bileşke. Onun adı zeka. Akıl gene aynı akıl ama insanların o aklı kullanmasında zeka dereceleri hep birbirinden farklı. Sonuçlara hemen gidebilme kabiliyeti. Dikkat edin ki bütün zekalar zeka alabilmek için bir vasıta kullanırlar. Kullandıkları vasıtanın adı muhakemedir. Bir başka fakültesi aklınızın muhakeme. Olayları karşılaştırıp hüküm çıkarabilme kabiliyeti. Muhakeme kelimesi de, hüküm kelimesi de, mahkeme kelimesi de hep aynı kökten gelir. Ama hüküm çıkarabilme kabiliyetinin adı muhakemedir. Olayları karşılaştıracaksınız. Olayları değerlendireceksiniz. Bu olaylardan bir hüküm çıkaracaksınız. Yetmez. Sonra da Allah'a karar dönüşeceksiniz. Merak edeceksiniz. Benim aklımdan bulduğum hüküm bu. Bana verdiğin aklı, benim kullanabilme yeteneğim burada iflas ediyor. Arkası yok. Öyleyse ben sana müracaat ederim. Acaba ulaştığım netice değiştirilmesi lazım gelen bir netice midir? Emrimi bekliyorum. Unutmayın ki Allah bizim Efendimiz'dir. Biz onun hepimiz, başta biz olmak üzere hepimiz kölesiyiz. Her şeyimizde kölesiyiz. O Efendimiz yolunda her şeyimizi harcamak için hazır olacağız. Öyleyse standartları yerlerine oturtun. Ve Allah yolunda başkalarını değil, kendinizi harcamayı öğrenin. Başkalarını harcamanızda vasıta olarak kullanmayı sakın düşünmeyin. Her böyle düşündüğünüz an, başkasını her kullandığınız an kaybedenlerdensiniz. Çünkü o noktada nefsinizin tesiri altındasınız. Mahiyeti ne olursa olsun isteyin Allah'tan, onun size verdiğini göreceksiniz. Mutlaka ihsan eder. Yeter ki siz layık olun. En büyük hatası bir insanın layık olmadığı halde layık olmadığı şeyleri Allah-u Teala'dan istemektir. En büyük hatası demekle muradım ne? İstediği ve Allah-u Teala'nın vermediği halde o kişi sadece üzülür. Der ki kendi kendisine, ya demişlerdi ki bana, Allah'tan iste o sana verir. Mutlaka verir. Bir küçücük şartı var. Layık olmanız. Hem layık olmayı ben istiyorsanız, sizi layık olduğunuz seviyeye ulaştıracaktır. O seviyeye ulaşmak, gene zaman parçasını kullanarak sizin gayretinize, sizin iradenizin devreye girmesine bağlı. Görüyor musunuz? Her zaman top sizde. Bir hedefe ulaşmak mı istiyorsunuz? O konuda siz işini yapmak mecburiyetindesiniz. İhtiyacın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki ihtiyacınızın arkasında en büyük destek iradenizdir. Aklın en büyük yardımcısı. O iradeyi şeytanın yolunda değil, Allah'ın yolunda kullanmak için buradasınız. Ve yaptığınız her yanlışlıkta iradenizi şeytanın yolunda kullanıyorsunuz demektir. Onu yerine oturtun. Eski günlerinize ibretle bakın. Bir gün gelecek ki şöyle düşüneceksiniz. Ben eskiden böyle yapmazdım. Ben eskiden menfaatimi bilirdim sadece. İnsanları bu konuda harcamaktan hiç çekinmezdim. Onları kendi menfaatim için kullanabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ben değiştim. Ben Allah'ın emrindeyim. Bana ait olan her şeyi Allah'ın emrinde sonuna kadar kullanmakla yükümlü sayarım kendimi. Öyleyse her güzel şey bu istikamete bir değer taşır. Ve ben düşünmüştüm ki bir tane kasette bütün sözlerimi bitireceğim. Ama bitiremedim. Öyleyse biraz daha ikinci kasette de Osmanlı Arkası'nın önünde sözlerimizi devam edelim. Bu arada saat kaç oldu? Sadece 12 olmuş. Onlardan yeterli hükmü çıkartabilmek. Şimdi insanların yükseldikleri seviyeleri Allah-u Teala'nın tayinine ne dedik? Birinci kademe olayları yaşıyorsunuz. İkinci kademe olayları değerlendiriyorsunuz. İşte burada durun. Burada hakim unsur muhakemenizdir. Her türlü olayı karşılaştırırsınız. Onları değer hükümlerini yerine oturtarak değerlendirirsiniz. Ve bir sonuca gidersiniz. Gittiğiniz sonuç var ya, işte o hükümdür. Bütün muhakemeler hükümle neticelenir. Ya hükmünüz doğrudur ya da yanlıştır. Allah-u Teala'nın doğruları istikametine hareket edeceksiniz. Üçüncü basama ulaşırsınız. Ne o? Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte muhakemenizi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün akli melekeleri kullandınız. Olayları değerlendirdiniz, hükmü verdiniz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızı kullandınız. İşte bir insan aklını nasıl kullanırın? En güzel cevabı burada. Sıfırdan bir şeylere adım atmak veya adım atmamak. Hep sıfırda kalmak. Birinci kademe olayları yaşamak, ikincisi olayları değerlendirmek. Olayları değerlendirdiniz, muhakeme ettiniz, değerlendirdiniz, hükme vardınız. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Anlamı sonsuza kadar aynı paralelindesiniz. Sıfır noktasında hep gidersiniz. Yere paralel. Ve gideceğiniz yerde cehennemdir. Bu dünyada da mutsuzluğu eline boyuna yaşarsınız sadece. Ama hükmünüzü Allah'a ulaşmak istikametinde verdiniz. O zaman Allah'a layıksınız. Ondan sonsuz yardım almaya ehil olduğunuz noktadan, kapıdan içeriye girdiniz artık. Bundan sonrası ona ait. Öyle yardımlar yapacaktır ki, ona çok şükredeceksiniz, çok hamd edeceksiniz ki, o sizin Rabbiniz, siz de onun da ona lazım gelen hizmeti veriyorsunuz. Öyleyse, burada aklınızı kullandığınız sonucuna ulaşıyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnam Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde Daveti diyor işitenler icabet eder. Allah'ın bir daveti var size. İşitiyorsunuz. Yani aklınızı kullanıyorsunuz. Ne demiştim? Duymak kulağın vazifesidir. İşitmek aklın vazifesidir. İşitiyorsunuz. Allah Teala'nın bu istikametteki taleplerinizi en güzel şekilde değerlendirdiğini görecek ve yaşayacaksınız. Aklı saadeti yani dünya saadetini yaşayacaksınız. Onun için Allah Teala'nın size her şeyi adım adım hediye ettiriyor. Neden? Çünkü siz aklınızı kullanan bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz bu konuda size en büyük yardımcı. Çünkü şeytan devamlı pozitif iradenizi sarsacak olan gayretler sarf eder. Sizi zayıflatmayı diler. Karşınıza çıkan en ufak bir güçlükte vazgeçmenizi ister. Sebep mi? Dünya kadar sebep buldurursun. Evet ben o emri yerine getiremedim ama oho neler oldu? Falanca bana mani oldu, peşmeten şöyle söyledi. Falanca bana çelme taktı, benim işlerime mani oldu. Hep onun yüzünden bu başarısızlıklarım. Bunların hepsi masal. Aslında onlar değil. Siz sorumlusunuz kendiniz. Ve hesabı bize değil Allah'a vereceksiniz. O Allah'a verdiğiniz hesapta da onun her şeyi yani sizin içinizden geçen muhlebitlerini hiç unutmayın. O zaman aldanan o mu yoksa siz misiniz? Bir düşünün bakalım söylediklerimi ne demek istiyorum. Mazeretleriniz geçersiz kılınır. Hükümsüz. Onları kendinize de artık anlatamayacağınız bir devre gelecek. Kendini de yutmayacaksınız bu masalları. Ama o gün mükemmele doğru en güzel istikametini yürüyor olacaksınız. Her geçen gün daha sağlam, kendi ayakları üzerinde daha dik ama Allah'ın yardımıyla. Size safın verirlerse ki kendine güven, ona diyeceksiniz ki ben diyeceksin arkadaş kendime güvenmem. Allah bana Allah'a güvenmeyi öğretti. Bakınız ne diyor Allah Teala? Eğer Allah'a tevekkül ediyorsanız, yani Allah'a güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Neden? Kainatı yaratan en kuvvetli olan sizinle beraber. Bütün yardımını size yapıyor. Yapmaz mısınız? Şeytanın gücü ne ki? Allah sizin tapınızdaysa o her zaman yenilmeye mahkum. Neden bu istikametteki tekamülü tamamlamış olanlara şeytan hiçbir şey yapamaz? Çünkü Allah bütün boyutları onunla beraberdir. Nerede kendini gösterir? Ruhunuzda. Eğer ruhunuz sizinle kaplamışsa hem nefsinizde Allah'ı temsil ediyorsunuz hem ruhunuzda Allah'ı temsil ediyorsunuz. Siz bir bütünsünüz. Aklınızı ve iradenizi Allah yolunda kullanıyorsunuz. Öyleyse şimdiden gelecek günlere aklınızı bütünüyle kullanacağınız günlere bir selam verelim. Aklı saadeti selamlayalım. Yeni bir günün eşiğinde saat 12 geçtiğine göre yeni bir günün eşiğindeyiz. Ve biz yeni 29 Kasım daha geçti. Neden tutuklandığından bahsetmiştim. Tam 29 Kasım'dı. Çok şeyler oldu 29 Kasım'larda. Güzel şeyler oldu. Bugün de güzel şeyler olacak. Bizlere Allah'ın mesajını iletti. Kalbimizde bu mesajın derin izler bırakmasını diliyorum. Sizi daha güzel ulaştıracak olan şey unutmayın bu izlerdir. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ben de size diyorum ki sakın şeytanın ayak izlerine tabi olmayın. Ve kalbinize Allah'ın bu mesajını bıraktığı izlere tabi olun. Hepinizin aklınızın ve iradenizin size gösterdiği yol içerisinde ve yardımı içerisinde başarıya ulaşmanızı, Allah yolundaki en değerli hadimler olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek bu akşamki sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
2: olacaklar. Evet, müsaadenizle inşallah ben Muhterem Efendimiz'e dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, özellikle cefaretlerinizden sonsuz sevinç ediyoruz. Ve bizler için çok kıymetli dualarınızı bekliyor. Bugünkü bu esne çok özellikle müsaadenizi, Muhteremiz Beyci, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimize baş başa başlıyor. Tekrar mübareklerinizden sonsuz sevinç ediyoruz Muhterem Efendimiz'e inşallah.
3: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepimizin gözlerinden muhabbet görürüz. Ve inşallah bugünkü sohbetimize başlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyâken abudu ve iyâken estaîn. Ehtin ve salatâ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir yeni gün, bir yeni güzellik ve bizler beraberiz. Kalp kalbe günün gününe bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Siz varsınız ya, mutluluğumuzun mutlak bir parçasısınız. Sessiz olmaz. Her güzel şey beraberce bir güzellik olarak tamamlanıyor.

çirkinlik verse, neyse bizim afetlerinden, şeytan kanalıyla kaynaklanan olaylar birisi. Öyleyse her şey öylesine güzel düzenlenmiş ki Allah Teala tarafından bize sadece hayran olmak düşüyor. Gökyüzüne bakın, masmavi bir gökyüzü, beyaz bulutlar, mavi de beyaz birbirine en güzel giden renkler. Sonra yeşiller başlıyor. Ağaçlar, yapraklar. Tomurcuklarla dolu olan baharı geride bıraktık. Artık Haziran'dayız. Yaz söz konusu. Yaz da bir başka güzelliktir. Her mevsimi ayrı ayrı donatmış Allah-u Teala. Gönlünce her şeyi en güzel yaratan, en güzel donatan Allah-u Teala bizleri de akılla, iradeyle teçhiz etmiş. Sonra da bilgiyle en güzele bağlamış. Allah her zaman öğretmendir. Öğreticilerin en ulusu. İşte ilme bakıyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim deyince herhangi bir konunun uzmanları bazen Allah'ı unutuveriyorlar. Kendilerini onun yerine koymaya kalkıyorlar. Onun adına hüküm vermeye kalkıyorlar. Öğrendikleri bir damla şeyle gerçekten onun gururuna kapılıyorlar. İşte zamanımızda gene onlar gen teknolojisi, kromozomlar, insanları Allah'a daha dost kılacak yerde Allah'a asi olmaya götürüyor. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihinin başından bugüne kadar değişmeyen bütün hakikatleri hep mukaddes kitaplar söyler. Geçmişten elimize ne kalmış? Ne yazık ki değiştirilen bir Tevrat kalmış, değiştirilen bir İncil kalmış ve de hamdolsun ki bir kelimesine bile dokunulamayan bir Kur'an-ı Kerim kalmış. Bunlar var. Öyleyse bu güzellikleri hep beraber yaşamalıyız, görmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah'ın güzelliklerinde hep en güzele yönelik olmalıyız. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki her şeyi berbat eden biz insanlarız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş. Bütün dizaynlarda yerlerine oturtulmuş. Ne zaman biz de insanlar devreye girmişsek tabiatı hep tahrip etmişiz. Sevgili kardeşlerim, İşte trollerle denizin bütün diplerini tarayarak, balık çuvalarını dağıtarak balık avlamak ve sonuç, Türkiye yavaş yavaş balıksız bir ülke oluyor. Başka ülkeler balıkları korumak için ne kadar çok tedbirler getirmişler. Üretmek için

ayrı metotlar kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes ülkesinin tabii servetlerini konuşurken biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Dünyanın en geniş bor madenine sahip olan ülkemizde toryumun ikinci büyük ülkesi olan biz onların bugüne kadar hiç kıymetini bilemedik. Ülkemizi inden kalkındırmaya yetecek olan bütün hazineler, sadece %5'ini kullandığımız enerji nehirleri gözümüzden böylece akıyor. Ve biz de o akan nehirlere bakıyoruz. Ama enerjiyi de beraberinde taşıyıp gidiyor nehirler. Allah Teala ne gerekirse vermiş ama onun kıymetini bilememişiz. Sofrasından binlerce yıldır yemişiz, içmişiz. Hor kullanmışız ülkemizi. Ormanları mahvetmişiz. Ama o güzelliklerini hala saçmakta ve bizden vazgeçmemekte. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bakın şimdi etrafınıza. Eğer güzellikleri görmek için bakarsanız, güzellikleri görürsünüz. Çiçeklerin binbir rengini görürsünüz. Allah'ın o çiçeklerle ne kadar güzel renkler oluşturduğunu görürsünüz. Hepsi sizin için yaratılmış. Bir çiçek onun o güzel renkleriyle gönlünüz şenlensin diye yaratılmıştır. Arılar onlardan balı yapacak olan malzemeyi alsın diye yaratılmıştır. Arılar bu arada onların hedefe yürümelerine, delenmelerine sebebiyet verir. Her şey başka varlıklar için bir fayda temin etmek üzere yaratılmıştır. İşte bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. İşte bitkiler fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları, topraktan aldıkları suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluştururlar. Yani yerlerinden kımıldamayan ağaçlar kımıldamadan karbonhidratları, gıda maddelerini kendileri oluştururlar. Ve onunla beslenirler karbonhidratlarla. Ve daima oksijen açığa çıkarırlar. Biz insanlar için hayati madde. Oksijensiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yaşayamazdı. Anlasın ki Allah Teala insanı bir dizaynla ortaya koyduğu zaman onu topraktan, kilden oluşturdu. Safalinden veya tıyinden. Hepsi de kil anlamına geliyor. Böyle bir dizaynda aradan kim bilir kaç bin, kaç yüz bin yıl geçti ona insan hüviyetini Allah Teala'nın vermesi için. Ve ondan kim bilir dünya içine göre kaç bin, kaç yüz bin yıl sonra insanı dünya duyarıdan bu gezegene indirdi. İndirdiği zaman atmosfer yapısını koymuştu. İnsanın yaşayabilmesi için denizlerinde, göllerinde insan için bir gıda olan balıkları,
karadağ insana faydalı olacak olan bütün hayvanları vücuda getirmişti. Yani Allah'ın rahman esması kainatta bir dizaynı oluşturmuştu. İnsanın yaşamasına elverişli bir iklim, bir ortam ve dünya. 23 derece eğimle yaratılan, güneşten bir belli uzaklığı olan, 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniyede güneşin etrafını tam olarak dönen, milyonlarca seneden beri bir saniyenin binde biri kadar bile dönüşünde bir değişiklik olmayan Allah'ın muhteşem eseri dünya. İnsana da verilen en sevgili kulunun yaşaması için yarattığı bir dünya. Ve o dünyada siz yaşıyorsanız, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer dünya güneşli arasındaki mesafeden daha ötede olsaydı, soğuktan kimse dünyada yaşayamazdı. Daha yakında olsaydı, o zaman da sıcaktan kimse yaşayamazdı. Her şey muhteşem bir ölçüyle, muhteşem bir dizaynla Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve ortaya konmuş. Sizler için, sizleri çok seviyorum. Öyleyse onun sevgisine layık olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Onun sevgisine layık olmak. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki muhtevadaki her parça ayrı ayrı muhteşem bir hesabın neticesinde dizayn edilmiş. Her şey insan için yaratılmış. Yaratılan her şeyin mutlaka insana bir faydası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele, gönül gönüle, ayrı iklimlerde bir tasavvuf sohbetini yaşıyoruz. Allah'la birlikte olmanın o muhteşem güzelliğini teneffüs ediyoruz. Bizi seven, bizi asla bırakmayacak olan, bütün tehlikeleri üzerimizden defeden Yüce Allah her zaman bizlerle birlikte mutluluğumuz için var. Öyleyse bizim mutluluğumuz onu mutlu eder. Onu mutlu etmek istemez misiniz? Öyleyse Allah için yaşayın. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamak anlamına geliyor. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkalarına vakfederseniz, başkalarının mutluluğu için var olduğunuz demektir. Her başkalarına yardım ettiğiniz,
hizmet ettiğiniz noktada siz varsınız, Allah var, ruhunuz var. Ve yaptığınız güzellikler, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. İnsanlar iki standart içinde, genel çerçeve içerisinde bulunurlar. Ya başka insanlara yardımla, hizmetle onları mutlu etmekle meşgulüyorlar. Ya da başka insanlara zarar vermekle, onlardan intikam almakla, onlara kötü davranmakla. Bu ikincisini yapan bir insan, başka insanlara haddini bildirmeye çalışan, onları aşağılayan, azarlayan, onları mutsuz eden bir insan Allah'ın ülkesinde yaşamıyor. O şeytanın ülkesinde yaşıyor. Bir kenarında şeytanın, bir kenarında nefsinin afetlerinin, bir kenarında kaybettiği derecelerin oluşturduğu bir şer üçgeninde, bir şeytan üçgeninde yaşıyor. Öyleyse abdesti ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın hep üzerinde olun. Kendinizi başkalarına adamının o büyük huzurunu yaşayın. Allah için olmanın huzurunu, Allah'la beraber olmanın huzurunu, kime hangi gün bir yardımda bulunmuşsanız, bilin ki o olayda siz Allah ile berabersiniz. Sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyar. Ne zaman başkaları içinseniz, ne zaman başkalarına yardım ulaştırıyorsanız, ne zaman başkalarını mutlu etmek konusunda düşünmeye başlamışsanız, bu dahi, yani sadece düşünmek dahi, başka bir insanı mutlu etmek için düşünmek dahi sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Dikkat edin, size mutluluğu verecek olan şey başka insanlara yaptığınız hayır sebebiyle, güzel davranışlar sebebiyle o insanlar değildir. Size mutluluğu verecek olan onlara bu iyiliği ulaştırdığınız için, ulaştırmaya çalıştığınız için Allah'tır. Ne zaman düşünce platformunda başka insanlara yardım etme kararı kafanızda oluşmuşsa, Kerem'in Kertim'in melekleri her an hayat filminizin düşüncelerinize tahrik eden kesimini de devamlı çekmektedir. İşte o zaman Allah-u Teala size derhal yardıma başlar. Kime? Hangi güzelliği ulaştıracaksınız? Kime mutlu kılmak istiyorsanız, onu istediğiniz andan itibaren düşünce platformunuzda ona nasıl yardım edebileceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın yolunda bir merhale kat ettiniz demektir. Allah sizinle beraber oldu demektir.
size yardıma başladığını bekler. Ve sizi mutluluk içerisinde yaşatmaya başladı demektir. Sizi bir mutluluk dünyasında bir hayatla dizayn etti demektir. Sizinle beraber demektir. Kendi ülkesinde sizi misafir ediyor demektir. Çok seviliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizleri çok ama çok seviyor. Beklemediğiniz, düşünemediğiniz kadar çok. Siz de onu sevin. Başka insanları sevmek de aslında Allah'ı sevmektir. Ama sevgi fedakarlıktır. Gerçekten seviyor musunuz? Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah yolunda her şeyinizi feda edecek kadar onu seviyor musunuz? Öyleyse Allah yolunda hizmet, başkalarına hizmet, zikir kadar size mutluluk veren bir faktördür. Allah'ı çok zikredin. O zikretmenizi ister. O çok zikretmenizi ister. O Allah daim zikrin sahibi olmanızı ister. Zikir, çok zikir ve daim zikir onun size hedefidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde lazım gelen değeri vermelisiniz. Yaşamanızın sebebi başkalarını mutlu etmek ve onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle onların iki katı mutluluğu yaşayabilmektir. Şeytan insanlara kendilerine menfaat temin ettikleri zaman yapılması icap edeni yaptıkları intibarını verir. Ve insanlar bu yüzden hep mutsuzdur. Hep kendilerine yontarlar, kendi menfaatleri ön planlıdır. Başkaları için yaşamazlar. İblis onları o istikamete teçhiz eder ki onlar mutsuz olsunlar ve insanlar hep mutsuzdur. Hep mutsuzdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz öyle yapmayın. Kendinize yontmayın. Menfaat teminine çalışmayın. Siz başkalarına yardım için var olun. Sizde var olanı vermek için yaşayın. Başkalarında var olanı almak için değil. Eğer böyle yaparsanız o verdiklerimizin 700 katını Allah Teala size verecektir. Eğer böyle yaparsanız her verdiğiniz bir hediye, bir davranış biçimi, bir hatır sormak, bir güler yüz, insanları mutlu edebilecek olan bütün davranış biçimlerinde onlara verdiğiniz mutluluğun en az iki katı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse mutlu olmak elinizde sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak güneş gibi, ışık gibi bir şey.
sizin elinizde. Siz isterseniz mutlu olabilirsiniz. Kim mutlu olmayı dilemez ki diyeceksiniz. Doğru. Ama ikinci kesiminde kimseyi bulamıyorsunuz. O mutlu olmayı dileyenler aslında mutluluğun kendilerine menfaat tedir edebildikleri zaman yaşadıklarını nereden zavallılar grubunu muhtevalarında tutmazlar. Bu insanlar mutlu olanların dışındaki insanlardır. Mutlu olanlar alanlar değil, verenlerdir. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Sadece başkaları için yaşarsanız elinizdekini başkalarını mutlu etmek için kullanırsanız hedefiniz başka insanların mutluluğunu sağlamaksa siz mutlu bir insansınız. Allah'ın mutluluk reçetesini en iyi tatbik edenlerden birisiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Acaba neden mutsuz bu insanlar? Mutlu olmanın sırrını bilmedikleri için. Vermeyi değil, almayı önce tuttukları için, vermeyi değil, almayı hedef iddiaz ettikleri için, hep o istikamette bir dizaynın sahipleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda size düşen o kadar çok güzellikler var ki, kendi mutluluğunuzun mimarı her zaman olabilirsiniz. O sizin gayretinize bağlı bir husus. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Böyle bir dizaynda saadet hakkınız olan bir şey ve mutluluğunuz başkalarını mutlu etmenize dayalı. Her güzel şey sizinle beraber, siz isterseniz. Aynı dünyada yan yana yaşadığınız insanların bir kısmı karanlıkta yaşarlar, bir kısmı nurların içinde. Karanlıkta yaşayanlar kendi menfaatleri için yaşayanlardır. Onlar kurnazdırlar ve onların ölçülerinde onlar sadece kurnaz değildir, başkaları da aptaldır. Başkaları onlara bir şeyler verdikleri için, başkalarından onlar bir şeyler alabildikleri için kendilerini kurnaz düşünürler, akıllı düşünürler, zeki düşünürler. Hep başkalarından hep almak için yaşarlar. İşte kaybedenler onlardır. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Zavallı olduklarını ancak öldükleri gün anlayabileceklerdir. Boşuna geçirdikleri koskoca bir hayat onlara hiçbir şey sağlamamıştır. Hiçbir şey üzerine olmamışlardır. Ne Allah'ın rahmeti, ne fazlı, ne salavatı onlara ulaşmamıştır. Ne de herhangi bir konuda bir yardımı. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın emirlerini yerine getirenlere. Allah kimlere yardım eder?
Allah'ın yasaklarına riayet edenlere. Allah kimlerden razı olur? Bu iki gruptan. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerden, yasaklarına riayet edenlerden Allah razıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne kadar verirseniz onun iki katını mutlaka alırsınız. Öyleyse mukaddes olanla meşgulun vermekle, insanları gülümsediğiniz zaman bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. İnsanları sevin. Onlara iyi davranın. İncitmeyin. Özellikle annenizi, babanızı, ailenizin fertlerini, etrafınızda size en yakın olan insanları hep en güzel standartlarda onlarla beraber olmaya çalışın. Onlar için olmaya çalışın. Her biri sizi bütün dertlerine yardımcı olarak görebilmeli. Size güven duymalılar. Güveni ancak böyle sağlayabilirsiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe Allah'ın size istediği her şeyi vücuda getirmiş olursunuz ve mükafatını her zaman alırsınız. Mutlu bir insan olursunuz. Her yaptığınızın arkasından Allah size çok şeyler öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah için olmak, güzelliklerin en büyüğünü yaşamak için bir ölçüdür, bir kalıptır. O kalıbın içinde olun. Kendinizi başkalarına adayın. Ne kadar adarsanız o kadar üst seviye bir güzelliği yaşarsınız. Ve her verdiğiniz şey insanlara verdiğiniz halde Allah-u Teala tarafından Allah'a verilmiş kabul edilir. Diyor ki hanginiz bir daha almamak kaydıyla ihtiyaç sahiplerine borç verirsiniz ki bu Allah'a verilmiş bir borç karz-ı hasen olur diyor Allah-u Teala. Hanginiz kime hangi iyiliği yaparsa o bunu düşünmeye başladığı andan gerçekleştirdiği ana kadar Allah'ın mutluluk içinde yaşayan bir insandır. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir insandır. Başkaları için yaşadığınız zaman zikir yapmakta olan bir insanın yaşadığı mutluluğun aynını zikir yapmadığınız halde yaşarsınız ve devamlı derecat kazanan birisi olursunuz. Ne zaman kendinizi başkalarına adıyorsanız Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, düşünce standartlarını, enerjinizi başkalarının mutluluğunda birleştiriyor musunuz? Onlara mutluluk sağlamak için size verilen her şeyi devreye sokuyor musunuz? O zaman siz Allah'ın istediği yapıda bir insansınız. Başka insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan hayatını onlara adamış bir insan olmaya çalışın. Şeytan size hep aynı şeyi söyler. Kendisini akıllı zannedenlerin sizlere bakış açısı
sizin